zalime dönüyoruz. Zulmü yaptığı anda derecat kaybetti. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit. Tokatı yediği zaman gene yediği tokatla kazandığı derecat kazanıyor. Birbirine eşit. Derecelere bakıyoruz. Kazandığı derecelere, kaybettiği dereceler birbirine eşit. Tokat atma menzilesine bakıyoruz. Yediği tokatla attığı tokat birbirine eşit. Hem fiiller eşitlenmiştir, hem de dereceler eşitlenmiştir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Saadetse yanı başınızda elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yakınlıkta sizi bekliyor. O saadete sadece değişerek ulaşabilirsiniz. Nefsinizin afetlerini azaltmak, sonunda da yok etmek suretiyle. Allah Teala ne diyor nefsin için? Her ne kadar biz insanı diyorsa da nefsi kastediyor. Diyor ki biz insanı, nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Biz insanı ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor. Ahsen olan nedir? Ruhunuzdur. Ruhunuz ahsendir, Allah'tan gelmiştir. Bünyesinde sadece hasletler vardır. En büyüğü, en önemlisi sevgi olan 19 grup haslet. Yalnız pozitifler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, bir güzellikle mükafatlandırılarak dünyaya gönderildiniz. Ruhunuz bu özelliklerin sahibidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ahsen olarak yaratılmıştır. Her yapacağı olay mutlaka ona derecat kazandırır. Ya Allah'ın bir emrini yerine getirir, derecat kazandırır veya bir kötülük işlemesi mümkünken onu yapmayarak, Allah'ın yasak kıldığı bir fiili işlemeyerek derecat kazanır. Hep derecat kazanacak işlemler yapar. İşte nefsinizi de Allah Teala bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene, yani ruhunuzun bütün hasletlerinin nefsinizin kalbini dolduracağı bir noktaya ulaştırmak üzere yarattı. Ama bunu yapmayanlar için esfeli safinin, cehennemin en altı söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki. Şu gözlüklerimi size vereyim, ister misiniz? Bunlarla bakın. Allah'ın bana verdiği o gözlükleri size verebilseydim. Aynı gözlüklerle siz de bakabilseydiniz, sizden daha çok mutlu olurdum diye düşünüyorum. Siz mutlu oldunuz diye. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman gözlük sahibi olacaksınız. Bütün olayların pozitif yönlerini görebilme özelliğinin sahibi olacaksınız.
sizin düşmanınız kalmayacak. Onlar mı, başkaları mı? Onlar size düşman olabilir. O onların problemi. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki bütün güzelliklerin sizin için yaratıldığını, Allah'ın uzantısıyla, Rahim esmasıyla her an sizde var olduğunu biliyor musunuz? Bu tecellidir. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberim diyor. Neden? Çünkü sizin içinizde Allah'ın Rahim esması mevcut sizinle beraber. Rahim esmasının tecellisi Allah'ın ilmiyle beraber saçınızın ucundan ayak parmaklarınızın ucuna kadar Allah Rahim esmasıyla ve ilmiyle her zerrenizi kaplamış durumdadır. Her an sizinle beraber. O ilmin ve rahmetin görüntüsü mü? Tam sizin görüntünüz. Sevgili kardeşlerim, hani hep söylüyorum ya size, hadi gelin kanitin olalım diye, içinizden bir şeyler çıktığını düşünün diye, ayak parmaklarınızdan başlayan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, omuzlarınıza çıkan, sonra da başınızın üzerinden yükselen bir şeyler düşünün diye, İşte o Allah'ın rahmeti ve ilmi, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi. Onu ona kendisine gönderiyorsunuz. Kanitin oluyorsunuz. Sonra tekrar size geri dönüyor. Sonra mı? Sonra bir gün Allah-u Teala sizi Adem'e geçirecek, yokluğa. Yani yedi gök katının ötesi, indi ilahinin ötesi yokluktur. Allah'ın zatı da yokluktadır. Sizdeki tecellisi sadece bir tecellidir. Allah'ın ilminin ve Rahim esmasıyla tecellisinin sizlere ulaşmasıdır. Kendisine geri dönen, tekrar size dönecek olan, başımızdan itibaren aşağı doğru inip bütün vücudunuzu kaplayacak olan gene Allah'ın tecellisi ve rahmetidir. Allah'ın tecellisi ve ilmidir. O Rahim esmasıyla her an her şeyinizden haberdardır ve size şah damarınızdan daha yakınım dediği zaman Allah-u Teala bu tecelliyi kastediyor. Bir takım insanlar bir iddiada bulunurlar, derler ki Allah tektir, kainat da tektir. Allah-u Teala sadece kainatı kaplar. Göklerde bir Allah yok. Bu bir küfürdür. Allah yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel de vardı. Neredeydi? Bir mekana ihtiyacı hiç olmadı. Yokluktaydı. Siz gözlerinizle görürsünüz, kulaklarınızla işitirsiniz, dilinizle konuşursunuz, ses çıkarırsınız. Allah-u Teala her şeyi yapar, kımıldamasına ihtiyaç yoktur. Her zerresiyle her şeyi yapmaya kadirdir. Oradan, Adem'den kainata baktıracak size. İnsan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz.
cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Sevginiz sizin mutluluğunuzun muharrik unsurudur. Harekete geçirici, teşvik edici unsurudur. Etrafınızdaki insanları sevin. Ki onlardan sevgiyi geri alasınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Her toplumun içinde bir takım insanlar vardır, sevemezler. Ama onlar sevilmezler de. İnsanlar vardır, severler. Başkaları kendilerine kötü davransa da severler. Ama onlar büyük kitle tarafından mutlaka sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevginin hakim olduğu bir ortamda, beşeri münasebetlerde herkese en güzeli ulaştırarak yaşayın. İnsanları sevin. Sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça sevilirsiniz. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılacak davranışlar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle ne zaman konuşsam zamanın nasıl akıp gittiğini hiç anlayamıyorum. Sanki bir an evvel başlamışım ve az bir zaman, birkaç dakika geçmiş ve konuşma bitmiş gibi geliyor bana. Ama gene de zamanımızı doldurduk. Sizlere doyum olmaz. Her zaman şu kalbimizin bir köşesinde bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklar içinde yaşamanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur, üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse, işte Allah Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış oluruz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça, daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona dua etmekle geçer. Her an onunla kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Yani kalbimiz bizden ziyade Allah için çarpar. Hayattayken de, bu dünya hayatındayken de bu böyle olacaktır. Öldükten sonra da gene Allah için var olmakta devam edeceğiz. Sadece Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir. Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah-u Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ucibu davete da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Allah-u Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada oluşsun, irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah-u Teala, bizim davete icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Allah Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar. Mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı, onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet, evet, yanılmadınız. Yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile İnsan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki
sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep etmiyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var. Derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar, o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar, kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah-u Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Bizse Allah'ın uşağı değiliz. Daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında
sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sadedinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaldar olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde. Allah Teala dilediği zaman toplumları yok eder. Dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın, sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz. Karbondioksit bizim artık maddemizdir. Oksijen ise hayati maddemiz. Hayatımız onunla kaim. Ya bitkiler ne yapıyor? Bitkilerin yeşil yapraklarındaki klorofil sebebiyle klorofil özümlenmesi yapması söz konusu. Fotosentez yoluyla bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi ve güneşin enerjisini kullanarak köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir.

Bitkiler de besleyecektir. Karanfil var ağzımda. Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı biz insanlar yaşayamazdı. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç. İnsanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'laştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız
o esmayı onun sayısınca çekerek Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli zikir yapmaktır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. İhtiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz İhtiyak duyuyorsunuz. Bu ihtiyak sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah-u Teala'dan dua edecek. İhtiyakin sahibi olan kişi nasıl bir ihtiyakin içindedir? İhtiyak nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar
iştiyakin sahipleridir. İştiyak sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur, talepte bulunur. Ya Rabbi benim gayretimi arttır. Senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi, ben Allah'a beni başarılı kılması sadedinde dua ediyorum. İhtiyacımın artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahayı ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye, devrin imamına vermiştir. Öyleyse böyle bir durumda irşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de eklenir. Allah-u Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır, hem de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir. Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? O'dur. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine Allah Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane ihsanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerin diyor Allah-u Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar, kalbin mührünü açar, kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır, kalbin içine iman kelimesini yazar bu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur?
yazarsa kişi mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah-u Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Mümin, kim müminse müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah-u Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah-u Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bu defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması. Bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah-u Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz, yani duasını kabul ederiz. Ama eğer o kişi mümin olursa, biz kendimize düşeni yaparız ama o da bizim söylediğimizi yaparsa, başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa, bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa, İşte böyle bir statüyle işe başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse, o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Ya lekum ya lehum mürşidin diyor.

umulur ki irşada ulaşırlar. Eyaleküm yerşidûn. Umulur ki irşada ulaşırlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o

ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar mutlaka ulaşacaklardır. Kellerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah-u Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah-u Teala diyor ki kim bizden dünya malını isterse, bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah-u Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat

kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilirim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin "Ya Rabbi bana dünya için de hasene ver, ahiret için de hasene ver" demesi Allah-u Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah-u Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler, kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa "Ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiş olur muyum? Yoksa ben senden sırf nefsime hizmet için mi para istiyorum?" İşte sevgili kardeşlerim, bu ayrımı Allah Teala yapar. O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler, dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah-u Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa ahiret için haseneyi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde. İşte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, İster kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez.
Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah-u Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa ve o işlevin dışında yani birdin dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nusreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kanetin kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle
o kişiye iştiyakinin artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nüsretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
2: Geniş bir spektrum içerisinde sevgiyi anlatır mısınız? İhlas seviyesindeki bir kişinin sevgisiyle ihlasa ulaşmamış bir kişinin sevgisi arasındaki fark nedir?
3: Allah razı olsun. Sevgi Allah'tan devamlı olarak bize doğru akan, Allah'ın en çok değer verdiği ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Allah'tan bize, bütün kullarına her an sevgi akar. Ve Allah Teala'nın sadece sevgisi vardır insanlar için. Yani Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yelpaze, bir spektrum. Ne kadar insan varsa o kadar insanın muhtevasını alan, o kadar ayrı faktörden oluşan bir spektrum. Ve Allah herkesi sever. Her ne kadar Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gadabından bahsediyorsa da, aslında onun bir tarafında daima sevgi vardır. Ve biz ne yaparsak yapalım, hep o sevgi var olmakla devam edecektir. Ama eğer biz Allah'ın sevgisine layık olmak için gerekenleri yapmazsak, Allah bizi cehennemine atmaz. Biz kendi kendimizi cehenneme atarız. Çünkü Allah Teala kaidelerini koymuş, kanunlarını sünnetullahı içinde vücuda getirmiş ve işler bir sistemi hazırlamış bizim için. Yani diyor ki Allah Teala, bu uçağa binerseniz yapacağınız işler şunlardır, gideceğiniz yerde cehennemdir. Ama bu uçağa binerseniz bu uçak sizi doğru cennete götürür. Bu uçağa, birinci uçağa binmenin şartları şunlar, ikinci uçağa binmenin şartları şunlar. Biz seçiyoruz dilediğimizi. Ve bu seçtiğimiz, dilediğimiz husus bizi ya cehennemin dibine götürüyor ya da cennetin muhtevasının içine sokuyor. Öyleyse hiç kimseyi, evvela şu hakikati mutlak olarak yerine oturmamız lazım, Allah hiç kimseyi cehenneme atmak istemez. Asla böyle bir şey istemez. Bu yüzden kim günah işlerse Allah-u Teala'nın rızası yoktur. O günah asla Allah'ın rızasıyla işlenmemiştir. Ve Allah insanlara günahta yardım etmez. Günahta yardım eden şeytandır. Allah kulunu günah işlediği zaman sadece serbest bırakır. Kendi iradesiyle, herkes hür iradesiyle, Allah'ın kendisine ihsan ettiği hür iradesiyle dilediğini yapmaya yetkili kılınmış, serbest bırakılmış. İşte nefretin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep günah işleyerek kendilerini cehenneme mahkum ederler. Sevginin hakim olduğu bir ortamda insanlar hep hayır işleyerek kendilerini mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırırken gayrı dünya saadeti de onların olur. Öyleyse bizleri cennet saadetine götüren unsurlar Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin gerçekleştirilmesi. Bu gerçekleştirme sırasında Allah'a karşı duyduğumuz sevgi yavaş yavaş insanlara karşı da kendisini gösterir. Fakat eğer biz dünya saadetini de elde etmek istiyorsak, o zaman daimi zikre ulaşmak mecburiyetindeyiz. Daimi zikir bizi irşada ulaştıracaktır. Daimi zikir bizi teslime de ulaştıracaktır. Yani ruhumuzun, fizik vücudumuzun tesliminden sonra ulaştığımız daimi zikir, bizi son teslim olan nefsimizin teslimine de ulaştıracaktır. Ve böylece biz dünya saadetinde sahip olacağız. İşte cennet saadetinin sahibi olduğumuz zaman yarı yarıya sahip olduğumuz sevgi hazineleri ihlasın sahibi olduğumuzda, salahın sahibi olduğumuzda tam performansla çalışır. Hani gemilerde yarım hız ileri, tam hız ileri diye emirler vardır. İşte onun gibi sevginizin motivasyonuna bakarsanız, nefsinizin yarısındaki afetleri temizlediğiniz zaman tabiatıyla nefretin de yarısını ruhunuzun hasretlerine olan sevgiye döndürdünüz. Onun için nefsinizin kalbinde yarı yarıya sevgi var ve nefret var. Onun için bu sizi sadece Allah'ın cennetine götürebilir. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçebilmiştir. Sevgi de böylece yarıyı biraz geçen bir özellik taşır. Veya insanların durumuna göre daha fazla veya daha az olabilir. Ama kalın çizgilerle eğer %50 düşünüyorsak, %51 düşünüyorsak nefs tezkiyesi noktasını, o zaman böyle bir şeyi düşünebiliriz. Yani nefsinizdeki nefret afeti yarıya inmiş, sevgi afeti de tabiatıyla iki kat çoğalmış. Nefsinizin afetlerinin yok olduğu noktaları ruhunuzun sevgi hasreti işgal etmiş. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevginin boyutlarına bakın. Eğer daimi zikrin sahibiyseniz sevginiz fulldür. Sevginin ölçüsü var mı? Kesin olarak var. Dikkat edin. Siz Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız sevgiden o kadar nasibinizi almışsınızdır. Kim daimi zikirdeyse onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Kim daimi zikirdeyse onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Öyleyse Allah sizi ne kadar seviyor? Hemen anahtar elinizde. Acaba 24 saatlik bir zaman devresini %100 kabul ederseniz bu %100'ün ne kadarında zikrediyorsunuz? Ona bakın. Eğer bir saatinde zikrediyorsanız siz Allah'a yaklaşık olarak %4 seviyorsunuz demektir. Sevginiz %100'den sadece %4'ü kapsıyor. Neden? Çünkü bir gün 24 saattir. Eğer buna 25 saat derseniz yuvarlak hesap, bir saatinde zikrediyorsanız 25'te birinde zikrediyorsunuz. Yani %4'ü. İşte sevginiz bu kadar. Allah da sizi en çok sevdiğine %100 sevgi duyuyorsa onun %4'ü kadar sever. En çok sevdiğinin %4'ü kadar sever. Öyleyse hani bir korkudan bahsedilir hep, camilere gidersiniz. Derler ki korkun Allah'tan. Allah'tan korkmazsanız cehenneme gidersiniz. Korkun Allah'tan ki Allah sizi cezalandırır. Allah'ın yaptığı şey sizi cezalandırmaktır. Ve bir Allah tanıtırlar ki size, sanki Allah sadece ceza verici bir Allah. İşi bu. Herkesi cehenneme atmak, orada insanları sopadan geçirmek, onlara işkence etmek, Allah'ın görevleri bunlarmış. Oysa ki Allah'ın hiçbir zaman bunları yapması söz konusu değil. Asla istemez. Sizin cehenneme gitmenizi, cehennemde cezalanmanızı asla istemez. Dikkat edin, eğer bir insan cehenneme gidiyorsa bunun bir sebebi Allah değildir, o kişinin kendisidir. Kendisi demin anlattığı uçağı seçmiştir. Kendisini cehenneme götürecek uçağı kendisi seçmiştir. Allah açık açık Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Şöyle şöyle şöyle yaparsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Ne yaparsanız Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Ne yaparsanız Allah'a verdiğiniz yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezsiniz. Ne yaparsanız mürşidinize ulaşmazsınız. fazla olan dalalete kalırsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse şartları koymuş mu? Koymuş. Eğer diyor cennete gitmek istiyorsanız bir Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İki mürşidinize ulaşacaksınız. Üç Allah'a ulaşacaksınız ruhen. Böylece cennet sizin olur. Ve bir insanın Allah'ın cennetine ulaşması hiç de zannedildiği kadar güç bir olay değildir. Güç bir vazifeyi ihata etmez. Zamanımızda 4 aylık bir süre bu konu için kafi gelmektedir. Bütün insanlar bir bilselerdi ki Allah onları ne kadar çok seviyor. O zaman herkes Allah'ın sevgisine layık olmak için hep kendilerini cennete götürecek olan standartları tatbik etmeye çalışırlardı. Ama çalışabilmeleri için önce bunları bilmeleri lazım. İşte öyle bir ortamda yaşıyoruz ki artık bunları insanların bilmesi mümkün değildi. Ne demek istiyorum? Anlattığım şeyler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhunu Allah'a ulaştırmak, nefsini tezkiye etmek, fizik vücudunu şeytanı kullanmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Bugünkü din öğreti sistemi içerisinde bunların hiçbirisi yok. Yani hani diyorum ya Allah-u Teala uçaklardan biri diyor sizi cennete götürecek. Teşbihte hata olmaz. Biri de cehenneme götürecek. Seçim hakkı sizin. İnsanlar neyi seçiyorlar? Cehenneme götürecek uçağı seçiyorlar. Çünkü nefsleri ötekini istemiyor. Şeytan onlara her güzel şeyi bozuk gösteriyor, kötü gösteriyor. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey eğer buysa, o zaman Allah-u Teala'nın öğretisi o insanlar için bir şey ifade etmez. Öyle bir ortamda yaşadık ki biz bunları açıklayana kadar zaten bir şey ifade etse de kurtuluşları mümkün değildi insanların. Neden? Çünkü insanları kurtuluşa götürecek olan, cennet saatine götürecek olan Allah'ın hangi emri varsa, sahabe tarafından tatbik edilmiş olan hangi emri varsa hiçbirisi zamanımız literatüründe fazlar arasında yer almıyor. Değil fazlar arasında yer almak, bilgiler arasında da yer almıyor. Öyle bir güne ulaşmışız ki 14 asırdır yazılan kitaplar Allah'ın bütün insanları cennet saatini ulaştıracak olan ve dünya saatini ulaştıracak olan emirlerini ihtiva etmez olmuş. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşitlerine ulaşmış, yeminlerini, misaklarını, ahitlerini yerine getirmiş. Hepsi cennet saadetine sahip olmuşlar. Sonra da daimi zikrin, irşadın ve teslimin sahibi olmuşlar. Dünya saadetine sahip olmuşlar. Bu yüzden o devre asr-ı saadet diyoruz. Neyle yapmışlar bunu? Sevgiyle yapmışlar. Bir toplum düşünün ki bütün üyeleri toplumun kanlı bıçaklı birbirlerine. Her kabile başka bir kabileyle mutlaka, başka birkaç kabileyle mutlaka kan davasının sahibi. Herkes karşı taraftan birilerini öldürmüş, karşı taraftan onlardan birilerini öldürmüş ve herkesin alınamamış intikamı devam ediyor. Yani şu şeytanın insanlara uyguladığı şu zalim tuzağa bakın. İnsanları nefretle birbirine kırdırmak. İnsanları öyle bir şekilde kırdırmak ki hiç bitmeyen bir kin. Ne oluyor? Daima taraflardan biri öbür tarafa kendisinden birini öldürdüğü için öç almak üzere bakıyor. İntikam alacak. Ve o intikamını aldığı zaman öbür taraf aynı. Vazgeçmeyecek. İşte bu kan davası asırlar boyunca bütün insanları şeytanın tuzağında tutuyor. İşte bundan 14 asır evvel sahabe olmadan evvel bu durumdaydı. Onlar sevgiyi bilmiyorlardı. Bildikleri şey nefretti. Bildikleri şey kindi. Bildikleri şey bütün insanlara kötülük yapmaktı. Bu kötülük standartları kendi çocuklarına kadar uzanıyordu. Evet. Sahabe olmadan önce kız çocuklarını küçücük yaşlarda diri diri mezara gömüyorlardı. Hazreti Ömer de bunlardan bir tanesi ve ağlayarak anlatıyordu hep Allah'ın evliyası olduktan sonra yaptığı büyük hatayı. Hepsi aynı durumdaydı sahabenin. Ve o sahabeyi Allah'ın sevgisidir ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sevgisidir ki, bulundukları cehennemin en derin çukurundan aldığı dünyadaki en üstün insanların arasına ulaştırdı. Bunun mimarı insan standartlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Melek standartlarında Cebrail aleyhisselam'dır. Ve arkalarında da Allah vardır. İşte bunun, bu standartların var olmasının sebebi Allah'ın o yüce sevgisidir. Sahabeyi onların başlangıç devirlerinden ayıran en büyük haslet neydi diye sorarsanız sevgidir diye cevap veririm. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kesin delillerim var. Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesi diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettiği halde, sizi yakaladıkları yerde size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani kitabın bütününü tatbik edersiniz. Eğer kitabın bütünü diyorsanız, o bütünü sevgi halesi olarak değerlendirin. İslam %100 sevgi dinidir. Zaten başka bir din hiç olmadı. Eğer insanlar bugün de İslam'ın ne olduğunu anlasınlar, İslam'a akınlar başlar dünya üzerinde. Ama bunun insanlara anlatılmaması için şeytan gene din adamlarını vazifeli kılar. Kalplerinde sevgi bulunmayan, insanlardan nefret etmeyi, onları cezalandırmayı, onlara karşı çıkmayı şeref sayan bir sürü sevgiyi tanımayan insan din adamı olup karşımıza dikilmişler. Hiçbirisi, dikkat edin sözlerime, hiçbirisi Allah'ı sevin demiyor. Hepsi Allah'tan korkun diyor sadece. Ne var arkasında? Unutmayın, korkan korktuğundan kaçar. Kim korkuyorsa Allah'tan, Allah'tan kaçar onu cezalandırmasın diye. Ama kim seviyorsa sevdiğine koşar. Şeytan sizi bu din adamları vasıtasıyla Allah'tan korkutmaya çalışıyor. Allah da Allah'ın adamları vasıtasıyla sizi Allah'ı sevmeye çağırıyor. Öyleyse boyutları dikkatli yerine yerleştirirseniz, bütün dünyayı sevgi boyutundan gözleyin diyorum. Bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskobuyla bakın. Sizi siz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan şey, sizin başkalarına verdiğiniz, verebildiğiniz sevgidir sadece. Sakın birbirinden nefret etmeyin. Sakın başkaları size yanlış davrandılar diye onlardan intikam almaya kalkmayın. Sakın sevginizi azaltacak olan bir davranışın içinde olmayın. Velev başkaları size karşı öyle davransalar bile. Diyelim ki bir kardeşimiz size bir haksızlık yaptı. Sakın ona karşı sevginizi azaltmayın. Onu kaybetmek istemiyorsanız bunu yapmayın. Zaten yaptığınız zaman kaybeden o olmaz. Siz olursunuz. Sevginiz azaldıkça Allah'ın katında devamlı derecat kaybedersiniz. Başkaları size yanlış davrandığı zaman yapmanız lazım gelen şey sevginizi ona hissettirmektir. Yapmanız lazım gelen şey onun kalbini kırmadan ona sevgiyi aşılamaktır. Kıskançlık, fesat, intikam, nefret, bunlar sevginin karşısındaki şeytanın kaleleridir. Size hiç hissettirmeden sinsi yaklaşır ve başkalarından nefret etmenizi sağlamaya çalışır. En ufak bir hata yapan insan için olmadık şeyleri kalbinize fısıldayan hep o iblistir. Bizimle tartışmalarda bulunan insanlara dikkatle bakın. Neden bize bu kadar kızıyorlar ve neden biz onlara hiç kızmıyoruz? Bu dikkatinizi çekmiş olmalı. İşte taraflardan birinde bizim canibimizde yalnız sevgi var. Onları da severiz. Hiçbirisi bize düşmanlık yaptı diye bizim düşmanımız olamaz. Biz onları düşman kabul etmeyiz. Düşman olmaları da zaten mümkün değil bize. Çünkü biz onların da Allah'ın yoluna girmesini istemekten başka onlardan hiçbir talebimiz yoktur. Allah'ın yoluna girerlerse ne olur? Mutlu olurlar. Biz de onlara ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar mutlu oluruz. Öyleyse biz de onlar gibi onlara düşman olsak ne olur? Kaybeden biz oluruz. Onların seviyesine ineriz. Ama Allah Teala buna hiçbir zaman müsaade vermediği gibi bizim kalp yapımızı öyle bir değiştirir ki o arada nefretten eser kalmaz. Bir insan düşünün, sizi öldürmeye kararlı, defaatle denemiş. Bunu da yakından biliyorsunuz. Ona da kızamazsınız. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki kızamazsınız. Öfkelenemezsiniz. Ondan nefret edemezsiniz. Allah Teala sadece size kötülük yapmak isteyen insanlara karşı sizde acıma duygusu uyandırır. Onlara da sevgiyle bakarsınız. Aynı sevgi potasında hem en kötü insanı hem en iyi insanı bulundurursunuz. Unutmayın, sizin de sevginiz en az sevgiden en çok sevgiye kadar artar. İşte bu en az sevgiden en çok sevgiye kadar uzanan spektrumun bir alt boyutunda nefreti hissediyorsanız orada durun. Siz o zaman henüz Allah'ın adamı değilsiniz. Allah'ın kadını değilsiniz. Sizin için söz konusu olan şey nefretin Allah'u Ekber. Öyle bir dostların içinde dikilirler ki onların bütün yaşadıkları sadece sevgiye dayalı bir bütün boyut oluşturur. Tek bir boyut. Sevgi. O dünyada nefrete yer yoktur. O dünyada kavgaya yer yoktur. İnsanlar sadece bu sevgi boyutundan cevap alırlar kendi kurtuluşları için. Eğer Allah Teala bazen o insanlar için onların ders almaları istikametinde Allah'ın üst seviye evliyalarına, mürşitlerine bir şeyler söylüyorsa, söyletiyorsa ve bu söylenenler onları kızdırıyorsa, aslında söylenenler onları kızdırmak için söylenmemiştir. Sadece onları Allah'ın yoluna davet etmek için, Allah'ın güzelliklerini onlara öğretebilmek için, onları da kurtarabilmek için söylenmiştir. Dikkat edin ki öyle bir boyutta yaşıyor dünya, öyle bir boyutta yaşıyor ki din adamları insanlara öğrettikleri şeylerle kurtarmaları hiçbir şekilde mümkün değil. Kendilerini de. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Din öğretenler de kurtulamazlar. Onlardan din öğrenenler de kurtulamazlar. Hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Eğer siz sevgiyle yoğrulmuş olsaydınız ve bütün din adamlarının insanlara onları sadece cehenneme götürecek şeyleri öğrettiklerini, hiçbirinin kurtulmasının mümkün olmadığını bilmiş olsaydınız, onlar için sadece üzülür, onlar için ızdırap duyar ve onların da kurtuluşa ulaşmaları için elinizden gelen her şeyi yapmaya hazır olurdunuz. İşte öyle bir güne ulaşacaksınız ki siz sadece başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacaksınız. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki size ait hiçbir şey olmadığını, sahip olduğunuz her şeyin aslında Allah'ın olduğunu ve onları başkaları için harcamak gereğini duyacaksınız. İşte sevginin bu boyutuna dikkatle bakın. Üç safhadan bahsediyorum sizlere. Birinci safhada siz varsınız, başka insanlar var ve Allah var. Ne kadar sürer bu? Ne kadar süre başkalarının size yaptığı davranışlarda sizi üzen, sizi nefrete götüren bir şeyler hissediyorsanız o kadar sürer. Bir gün onlar hakkında nefret duymamaya başlayacaksınız. Sadece size kötülük yapanlara acıyabileceksiniz. Onların da kurtulmasını talep edeceksiniz. İşte ne zaman bunu hissedebilirseniz, yani onların yaptığı hiçbir şey sizin üzerinizde onlara karşı negatif bir tesir uyandırmadığı bir noktaya ulaşabilirseniz, size yapılan bütün kötülüklere rağmen onları sevmeye yine devam ederseniz, yine en büyük talebiniz onların da kurtulması olursa, o zaman artık onlar yok. Siz varsınız ve sadece Allah var. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı? Öyle bir dünyadan bahsediyorum ki, o dünyada size kötülük yapan kim olursa olsun, onlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız. Duyabileceğiniz şey sadece sevgidir. Ve onların sizin ulaştığınız o güzel yerlere ulaşamamaları sebebiyle onlara sadece acıyabilirsiniz. Onların size karşı olan davranışları ne olursa olsun artık sizin üzerinizde bir negatif tesir oluşturması mümkün olmayan bir limandaysanız, o zaman artık onlar yok. Burada siz varsınız ve Allah var. İşte ulaşmanız lazım gelen son merhale bu. Sadece her devirde zamanın halifesi, ki aynı zamanda huzur namazın imamıdır, o üçüncü noktaya ulaşacaktır. Üçüncü noktada kendisi de yoktur. Sadece Allah vardır. Yani onun iradesi bağlanmış birinci pozisyon, iradesi refedilmiş ikinci pozisyon, tasarruf altına alınmış üçüncü pozisyon. Tasarruf altına alındığından itibaren kendisi artık yoktur. Sadece Allah vardır. İşte bu insan sevginin bütünlüğünün sahibidir. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Onun vekilidir. Bu açıdan vekilidir, sevgi açısından. Bütün hasretlerin, ruhunuzun bütün hasretlerinin başında sevgi gelir. İşte bu sevgiyi en üst boyutlarda yaşadığınız yer burasıdır. O noktaya dikkatle bakın. O nokta tasarruf noktasıdır. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Sizin için bir sorumluluk yoktur diyor davranışlarınızda. Çünkü siz seçim hakkının sahibi değilsiniz. Ne söylerseniz biz söyletiriz. Ne yaparsanız biz yaptırırız. Ne söylerseniz siz söylemezsiniz. Onları söyleten biziz. Ne yaparsanız siz yapmazsınız. Onları yaptıran siziz der Allah-u Teala. Ve görürsünüz ki gerçekten iradi yapınızın Allah'ın karşısında şu kadarcık bir değeri yoktur. Siz sevginin en üstünüyle ona %100 köle olmayı başarmış olursunuz. Hepiniz Allah'a köle olun. Onun sevgisinin içinde kaybolun. Bunu yaşayın. Sevgiyi yaşayın. Sizi sonsuz saadetlere götürecek olan şey sizin geminizin yelkenini şişirecek olan tesir en üst boyutlarda sadece sevgi rüzgarıdır. Her şeyin yerini sevgi almalı. Bütün güzelliklerin sevginin arkasında saklandığını hiç unutmayın. Ve bileceksiniz ki siz Allah'ı ne kadar severseniz Allah sizi sizin sevdiğinizin fazla sever. Sevginiz arttıkça onun da size karşı olan sevgisi aynı oranlarda artar. Yani sizin artan sevginizin binlerce katı oranında artar. Öyle bir güne geleceksiniz ki sevgiden başka hiçbir şey kalmayacak. Bütün diğer hasretlerinizin renkleri sevginin rengine dönüşecek. Ve sadece onun ışığında göreceksiniz. Onun ışığında konuşacaksınız. Onun ışığında yaşayacaksınız. İşte bunun adı mutlak sevgidir. Hepinizin o mutlak sevgiye ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sualin cevabını inşallah tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Başka?
2: Efendimiz bir kişi diğerini seviyor. Ama karşısındakinden böyle bir beklentisi kalmamıştı. Yani ben onu sevdiğimden eminim. O beni sever sevmez, az sever, çok sever. Yani işte o onu sahtı diye düşünebiliyorsa. Böyle bir düşünce Rabbani olabileceği gibi nefsi durup bir afetlerinin eseri olabilir mi? Bunu nasıl ayırt edebilirim?
3: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer siz başka kardeşlerinizi seviyorsanız onlar da sizi sevmiyorsa ve onların sevmemesini böyle yorumlamak imkanının sahibi olabileceğiniz bir güne ulaşmışsanız bunun nefsinizde uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını müjdesini size verebilirim. Dikkat edin ki sahalar ikiye ayrılır. Bir sizin sahanız, iki başkalarının sahası. Allah-u Teala bütün insan kullarını serbest iradeleriyle donatmıştır. Bu serbest irade o kişiye dilediğini yapma yetkisini Allah-u Teala tarafından %100 tanır. Ne demek istiyorum? Bunun en üst boyutunu anlatmıştım size. Habil ile Kabil arasındaki olayı. Kabil diyor ki Habil'e seni öldüreceğim. Habil'in cevabı şöyle. Olabilir diyor. Eğer beni öldürmek istiyorsan bunu hemen yapabilirsin. Ama zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben sana kin duyacağım. Zannetme ki sen beni öldüreceksin diye ben de kılıcımı çekip sana vuracağım. Ben de seni öldürmeye çalışacağım. Hayır diyor, sen benim kardeşimsin ve ben seni çok seviyorum. Bu sevginin ışığında ben sana hiçbir zaman kin duyamam, nefret duyamam. Senin hakkında kötü şeyler düşünemem. Senin yaptığın her şey senin iradenin mahsulüdür. Benim iradem kendi sahamda benim için geçerli. senin iraden senin sağında geçerli. Ama sen dilersen o sahayı aşarsın, paralize edersin ve benim sağıma geçersin ve beni öldürebilirsin. Bunun cezasını Allah'a ödemek mecburiyetindesin. Ben Allah'ın yakınlarından biri olarak, sevgiye ulaşmış biri olarak sana bunu ihsanla mükellefim, o kadar. Beni öldüreceksin diye senden nefret edemem. Beni öldüreceksin diye sana kızamam. Çünkü bunu başarabilirsen, belki eğer sen bunu yapamamış olsaydın da ben gene aynı anda ölecektim. Başka bir sebepten. Öyleyse benim sana karşı olan sevgimin azalması hiçbir şekilde mümkün değil. Beni anlayabilsen, aynı şeyleri paylaşabilsek, sen de bana karşı sevgi duyabilsen, benim sana duyduğum sevgiyi, zaten beni öldürmeyi hiçbir zaman düşünmezdin. Öyleyse ne demek istiyorum? Bütün insanlar için hayat bir defa yaşanır. Bu dünya üzerinde sadece bir defa yaşarsınız. Reenkarnasyon falan hepsi masal. Allah'ın hiç kabul etmediği, insanların öldürdüğü hikayeler. O yaşantı boyunca sevmeye çalışın. Herkes. İşte insanların en büyük hatası, başkalarını sevecek yerde kendilerini sevdiklerini zannetmeleridir. Onlar aslında kendilerini sevmiyorlar. Çünkü nefslerinin %100 emrindedirler. Nefste ise sevgi hasretinin bulunması mümkün değildir. Öyleyse Allah bütün açıklamaları Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Hangi hadiseyi analize tabi tutuyorsanız, incelemeye alıyorsanız, iki ayrı cepheden ona bakmak mecburiyetindesiniz. Birinci cephede nefsiniz var, nefsinizin açısından bir inceleyeceksiniz meseleyi. İkinci cephede ruhunuz var, ruhunuz var. Ve göreceksiniz ki hedefiniz nefsinizi ruhunuza dönüştürmektir. Sözüme dikkat edin. Hiçbir zaman ruh nefs haline dönüşmez. Ruhun dejenerasyonu diye bir şey söz konusu değildir. Ruhun yozlaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Tekamülün son kademesinde yaratılmış olan, programlandığı an Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, sevgiyi bütün boyutlarıyla muhtevasını alan bir ruhun sahibisiniz. Ve hedefiniz nefsinizi de o ruhun hüviyetine bürümek, oraya ulaşmaktır. Öyleyse böyle bir sevgiyi yaşadığınız zaman o sevginiz ne kadar üst boyuttaysa biliniz ki mutluluğunuz da o kadar üst boyutta olacaktır. İşte sevginin bütün boyutlarıyla sizi kapladığı, sevginin dışında hiçbir şeyiniz kalmadığı zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ona ne kadar yaklaşırsanız beni o kadar anlayabilirsiniz. Öyleyse bilin ki sizin mutluluğunuz her zaman başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır ve hususludur. Sizin zannettiğiniz şeylerden başkalarına ne kadar verebiliyorsunuz? Neden öyle konuşuyorum? Sizin zannettiğiniz şeylerden diyorum, size ait olan şeylerden demiyorum. Çünkü sadece bir zannın eseridir bir şeylerin size ait olduğunu düşünmek. Aslında her şey Allah'ındır. Ne diyor Yunus? Mal sahibi, mülk sahibi, nerede bunun ilk sahibi? İlk sahibi ve son sahibi aslında sadece Allah. Hepinize emanetler veriyor. O emanetleri en iyi standartlarda kullanmanızı istiyor. Hiç gözünüzden sevgi gözlüğünü çıkarmayın. hep o gözlüklerle bakın. Bütün olaylara, başkalarının davranışlarını müsamahayla ve sevgi gözlükleriyle ölçün. Onlardan intikam almaya değil, o öfkelenen, sinirlenen insanlara nasıl yardım ederim diye, nasıl yardım edebilirim de onu bu hastalıklardan kurtarabilirim diye çözüm arayın. Unutmayın, onlar bilmiyorlar. Bilseler onlar da mutlu olurlardı. Kendilerindeki hasletlerin neler olduğunu bilmiyorlar. Şeytanın nefslerine yaptığı tesir sebebiyle hep en kötü standartlar içinde yaşamaya mahkum etmişler kendilerini. Ömürleri boyunca da hep öyle olacak. Toplumların refah seviyesi yükseldikçe onların mutluluklarının arttığını zannetmeyin. Onlarda rejenerasyon başlar. İntiharların en çok olduğu ülkenin İsveç olduğunu biliyor musunuz? Fert başına düşen gelirin en yüksek olduğu ülke. Hürriyeti, insanların nefsleri en uç noktalarda kullanıyorlar. Ve sonuç her zaman hüsran. Asıl mutluluğun nefsin teskiyesinde ve tavsiyesinde olduğunu insanlar bilmiyorlar. Öğrenecekleri devreye doğru yaklaşıyoruz. Biliyorsunuz ki bu yılbaşı aynı zamanda başlanacak. Ne demek bu? Bu bir işaret. Yeni bir eşikten yeni bir devreye giriyoruz. Allah'ın düşmanlarına Allah'ı öğretilmenin daha geniş imkanlarına kavuşacağımız yeni bir yıl. Birkaç yıl içinde bütün insanlar Allah'ın güzelliklerini öğrenmiş olacak ve bir kısmı bunu yaşamaya başlayacaklar. Öyleyse diyoruz ki insanları sevin. Şimdi biz başkalarına karşı sevgi duyuyorsak ve onlar bize karşı sevgi duymuyorsa, nefslerine tabi oluyorlarsa, o zaman onlar hakkında ne düşüneceksiniz? Size karşı yanlış davrandıkları için siz de onlara aynı yanlışlarla mukabele edip öfkenizi mi alacaksınız? İntikamınızı mı alacaksınız? Yoksa onlar serbest iradelerini o tarzda bir hareket

0: düşünün ki bu Allah ile olan ilişkinizin sonucunda ona ulaşırsınız. Eğer öyle yaparsanız, Allah'ın sevgi halesi içinde kaybolursanız, o zaman onun size yaptığı kötülüğü hiçbir zaman kötülük olarak değerlendiremezsiniz. Belki sizin bütün güzel davranışlarınıza karşı o size gene de aynı şeyleri yapmakta devam ederse belki ondan uzaklaşırsınız. Ama sevginiz hiç azalmamalı. İnsanların etraflarına karşı yaptıkları kötülükleri onlara en ağır dille onları suçlayarak hatırlatmak ve siz güzel davranışlarınızla sevginizle onlara örnek olun. Onları gösterin. Onları kırmadan nasıl davranılması gerektiğini onlara gösterin, anlatın. Bunu sizden başka yapabilecek insan yok. Bugün dünya üzerinde tasavvufu yaşadıklarınız o nedenlere baktığınız zaman da aynı hazin tabloyu görüyorsunuz. Evet, sofilerden bahsediyorum. Bizim dışımızdaki insanlara dikkatle bakın. Sofi standartlarına ulaşmış olan birçok insan tanıdık konferanslarda. Ama onlarda o hoşgörüyü, sevgi içinde kaybolmuşluğu yakalayamadık. Gönül istiyor ki hepsi tasavvufu yaşayanlar, sevgiyi yaşayanlar olsun. Öyleyse başka birisi kendi sahasında yanlışlıklar yapıyorsa, o kendi sahasını aşmış, sizin sahanıza ulaşmış, size de aynı yanlışlıklarla davranışlarda bulunuyorsa, sizin göreviniz her şeyden evvel onu affetmektir. Ona mutlaka Allah-u Teala bir imkan verecektir size. Mutlaka verecektir. Onun size yaptığı yanlış davranışa karşı doğru bir davranışa, davranışla, yani kötülüğe karşı iyilikle bu kabul etmeniz gerekir. Üç tarz davranış biçimi olduğunu biliyorsunuz. Kötülüğe kötülükle mukabil etmek, yani kısas. Bir, affetmek. İki, kötülüğe iyilikle mukabil etmek. Üç, Allah'ın evliyası olmayan herkes intikam almak ister. Evliyalık makamı affın gereğini uygular. Daimi zikir ve ondan ötesi mutlaka kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi önerir. İşte sevginin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yer burasıdır. Ve gelecek devirde asr-ı saadette bütün insanları bir bayrak altında toplayacak olan şey işte bu sonsuz sevgidir. Öyleyse insanlara karşı onları affederek onları güzelliklerini, Allah'ın güzelliklerini anlatacak tarzda davranarak bu muhteşem tabloyu sergilemek hepinizin üzerine Allah-u Teala tarafından emredilmiş bir vazifedir. Biz de sizi bu istikamette Allah'ın sünnetiyle ikaz ediyoruz. Sevgiyle davranın. O sevginin içinde yok olun. Allah razı olsun. Yeni sual gelecek herhalde.
1: Efendimiz özlem, velayet kademelerinde ilerleyen insanlar üzerinde nasıl tezahür eder? Özlememek mümkün mü?
0: Evet.
1: İkinci şıkkı, eğer mümkün değilse hangi düşünce tarzıyla özlem mutluluğa perde olmaz?
0: Güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Özlem, yani asıl adıyla hasret. Aslında Allah'ın indinde sevgiyi arttıran bir faktördür. Nefsinizin hangi afetine bakıyorsanız karşısına sevgiyi koyabilirsiniz. Ruhunuzun sevgi adlı hasretini koyabilirsiniz. Ruhunuzun hangi hasretini ölçüyorsanız onu sevgiyi de arkasında bir perde olarak tutup inceleyebilirsiniz. Her türlü hasretin ve her türlü afetin ölçümünde sevgi şaşmaz.

0: Şaşmaz bir anahtardır. Şaşmaz bir ölçüdür. Ve hepsinin rengini size göstermekte en kesin silah Allah-u Teala tarafından elinize verilmiş. Bunun adı sevgi. Öyleyse hasret nedir? Sevginin var olduğu sistemlerde mevcut olabilen bir seven, sevilen kişiye ulaşma talebi. Dikkat edin, sevgi hasretle sulanır, hasretle boyatar, hasretle girişir. Nasıl bitkiler onları suladığınız sürece bir gelişme gösteriyorlarsa, eğer ayrılık varsa sevginin boyutu hasretle kendini gösterir. Hasretinizin büyümesi demek, sevginizin de büyümesi demektir. Öyleyse sevgi insanların birbirinden uzaklaşmasıyla yok olacak olan bir faktör değildir. Muhtemeldir ki ayrılık sevgiyi arttırıcı bir faktör olarak çıkar karşımıza. Bunun adı hasrettir. Hasret varsa arkasında sevgi vardır. Dikkat edin, eğer nefret varsa hasret yoktur. Öyleyse nefret eden kişi, nefret ettiği kişiden sadece kaçmak ister. Asla ona ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diyenlere bu ithaf edilir ki onlar Allah-u Teala'dan sadece korkuyorlar ve bu korku nefsin bir afetidir sadece. Ruhun sevgisiyle hiç alakası yok. Kim nefret ederse o kaçar. Kim severse o da sevdiğine kavuşmayı diler. Öyleyse bütün güzelliklerin Allah ile olan ilişkilerinizde mevcut olduğunu hiç unutmayacaksınız. Uzaklıklar aslında biz insanların zannettiği gibi mesafe mefhumlarıyla ölçülmez. Allah-u Teala'nın kademelerinde ilerledikçe bir gün sayı mekanının sahibi olacaksınız. O zaman mesafelerin sıfır olduğunu göreceksiniz. Her zaman size hasret olan insanlarla beraber olabilirsiniz. Ama Allah Teala istemedikçe bunu onlara hissettirmemek mecburiyetindesiniz. Her güzel şey Allah Teala tarafından verilen hediyelerle en güzele dönüşür. Bu hediyelere layık olmaya çalışın. Bilin ki sizde oluşan güzellikler mükafatların çoğalmasına, nefsinizin affetlerindeki artışlarsa mükafatların azalmasına sebebiyet verir. Öyleyse en güzeli ulaştığınız yer, bütün afetlerden kurtulduğunuz, sevginin bütün boyutlarıyla ruhunuzun bütün hasretlerine hakim olduğu gibi nefsinizin bütün afetlerine de hakim olduğu bir ortamı ifade eder. Öyleyse orada sevginin bu boyutlara ulaştığı yerde, işte orada durma, bakın orada eğer sevdikleriniz sizden ayrıysa hasret vardır. Ne kadar çok seviyorsanız o kadar çok hasreti yaşarsınız. Sakın üzülmeyin. Hep bunu hatırlayın. Hasret sevginin temel işaretidir. Sevmeseydiniz hasret oluşmazdı. Unutmayın ki her şeyin bir bedeli vardır. Sevginin de bedeli fedakarlıktır. Sevenle sevmeyen fedakarlık açısından birbirinden ayrılır. Hani size bir kıssa anlatmıştım, gene anlatayım. bir kadının yeni doğmuş çocuğunu bir başka kadın çalıyor. Ve çocuğu çalan kadın yakalıyor çalanı. Ve gidiyorlar zamanın halifesinin karşısına. Halife zamanının en büyük kadısı olarak, yani hakim olarak karar verecek. Diyor ki bu çocuk senin mi? Birinci kadına benim diyor. İkinci kadına soruyor, o da benim diyor. Ne diyor? Demek ki bu çocuk ikinizin birden çocuğu. Öylesi diyor, getirin bana bir kılıç. Getiriyor. Şimdi diyor bu çocuğu ikiye böleceğim. Tam başından itibaren ikiye böleceğim. Tam olarak yarısını sana vereceğim. Öbür yarısını sana vereceğim. Kadınlardan birisi tamam diyor, öyle yapın. İkincisi diyor ki ağlayarak sakın diyor böyle bir şey yapmayın, ben hakkımdan vazgeçiyorum. Bu çocuğu diyor o alsın diyor. Kadı çocuğu bunu söyleyen kadına veriyor. Eğer diyor o annesi olsaydı o çocuğun öldürülmesine dayanamazdı. Öyleyse dikkat edin. Bir kadın kendinin olmayan bir çocuğu, bir çocuk sahibi olmak fikriyle, kim bilir ne kadar detayı var konunun, çalıyor. Bir defa çalmasının hepsinin çok büyük bir afeti. Yetmez. Allah'ın hakiminin karşısında bile devam ediyor yanlışı yapmaya. Ve sonuçları tabii Allah-u Teala'nın adalet dağıtımının bir neticesi olarak kadı çocuğu gerçek annesine veriyor. Arkasında ne var? Bir ölçü var. Sevgi. Seven kadın, evladını seven kadın, evladının parçalanmasına müsamaha gösteremez. Öyleyse insanlar diyebilir ki ben falan diye çok seviyorum. Ona sorun. Gerçekten çok seviyor musun? Seviyorum. Öyleyse sana bir sual soracağım diyeyim. Onun için ne kadar fedakarlıkta bulunabilirsin? İşte burada esas değer ölçüsü çıkar ortaya. İnsanlar kendilerinden fedakarlık istendiğinde gerçek yüzlerini göstermek mecburiyetindedirler. Ve herkesi bu miyarla ölçebilirsiniz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Eğer seviyorsa insan, o fedakarlığı yapabildiği kadar seviyor demektir. Başka bir ölçü bu kesin statüyü değiştiremez. Allah-u Teala'nın indinde sevmenin bu kainattaki en büyük mutluluk vesilesi olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Allah razı olsun. Bitti mi sualine? Tamam.
1: Efendim, Osmanlı'nın bütün dünyadaki etkisini tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Osmanlı padişahlarının birçok olumsuz yanlarını anlatırken saraylardaki haremler için müşkülleri kızılar atıyor. Kısacası Osmanlı denince barbarlıktan, adaletsizlikten, ahlaksızlıktan çözüldü bir durumda. Bu konudaki gerçekler nedir? Neye dayanarak Osmanlı'da
0: girilmiyor. Hay Allah razı olsun. Evvela her şeyden evvel bunu söyleyelim ki biz bir Osmanlı hayranıyız. Unutmayın, okullarda bize de sizin öğrendiğiniz bilgiler verildi. Osmanlı'dan nefret ederek büyüdük. Osmanlı padişahlarının deliliğini mi, cinsel sapıklıklarını mı, daha neleri anlatmadılar bizlere? Bizim zamanımızda okusaydınız tarih kitaplarını, Cumhuriyeti en iyi standartlara ulaştırabilmek için Osmanlı'yı kötülemekten geçen bir yolun mevcut olduğunu derhal anlardınız. Yani insanlar yeni kurulan Cumhuriyeti desteklemek için tek bir çare bulmuşlar: Osmanlı'yı kötülemek. Evvela şunu bilmenizi istiyorum. Biz Osmanlı'yla, Osmanlılığımızla iftihar ederiz. Osmanlı'nın hayranıyız. İşte o duvardaki harita da bu hayranlığımızın bir ifadesidir. Evet, şeceremiz Osmanlı'nın ilk yıllarına dayanır. Ve o devir bir başlangıçtır. Osmanlı'nın dünya hakimiyetinin bir başlangıcı. İşte bugün Amerika'dayız. Amerika'nın toprakları Avrupa topraklarından daha fazla. Avrupa'nın toplam topraklarından. Ama Osmanlı'nın toprakları Amerika'nın toplam topraklarından daha fazlaydı. 1299-1699 400 yıl boyunca Osmanlı'nın devamlı bir yücelme içinde olduğunu görüyoruz. Ne var arkasında? Arkasında Allah var. Ne var arkasında? Arkasında Allah'ın evliyaları var. Nasıl bir olgudan bahsediyorum? Her padişahın yaşadığı dönemde 1299-1699 arasında mutlaka o padişahın yanında Allah'ın emirlerini Allah'tan alabilecek ve padişaha iletebilecek esnafta Allah'la devamlı konuşma halinde olan, devamlı müşavere halinde olan Allah'ın mürşitleri vardı. Her padişah mürşide tabiydi. Hepsi ocaktandı. Ve Osmanlı'nın iki büyük sınıfı Allah'ın sınıfıydı. Birisi asker sınıfı, Allah'ın askeri. İkincisi esnaf sınıfı, Allah'ın esnafı. Yeniçeri Ocağı'na hiç kimse bir mürşide tabi olmadan acemi olan olarak giremezdi. Hiç kimse evliya olmadan subay olamazdı. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan aşağı olamazdı. Unutmayın ki bir devre Osmanlı'nın kadırga sayısı bütün Avrupa'nın toplam kadırga sayısından daha fazlaydı. Bu ne demek? Düşünün bir defa ne demek olduğunu. Osmanlı ilahi kelimetullah için yaşadı. Bütün padişahlar her savaşta Allah'a aynı duayı yaptılar. Ya Rabbi, biz ilahi kelimetullah için yaşıyoruz. Sen bizim kalbimizde olanı bizden daha iyi bilirsin. Eğer böyle değilsek bu savaşı kaybedelim. Emanetimizi de her an vermeye hazırız. Ama böyleysek, ilahi kelimetullah için varsak, bunun için savaş veriyorsak, o zaman bize yardım et. Allah! İşte Allah'ın büyük evliyasından biri de Barbaros Hayrettin Paşa ve Andaladore ile Plevese Savaşı'na giriyor. Düşmanın gemileri o sırada Osmanlı donanmasının 3 katı. Asker sayısı gene öyle. Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor, söylediklerini söylüyor aynen. Eğer diyor, sen beni benden daha iyi bilirsin. Eğer öyle değilsem emaneti her an vermeye hazırım. Ama verirsem yardım et. Allah-u Teala'nın cevabı bütün gemilerin bordolarına Allah dilerse rüzgarları başka yerlerden esnerir ayet-i kerimesini yazın diyor. Ve katranla bütün gemilere ayetler yazılıyor. Kapaklarıyla. Ve Andaladore'ye dehşetli korkuyor Osmanlı'dan. Arkadaşları diyor, 3 kat tayfan, 3 kat gemin, yüksek bordoları gemiler, rüzgarı arkadan alıyorsun. Ya diyorlar, senin savaşı kazanman için bütün şartları sanki Allah senin için hazırlamış, sermiş önüne. Daha ne korkuyorsun? Bilmiyorsunuz diyor, siz ölümden ne kadar korkuyorsanız, bu insanlar anlamıyor, şehit olmak diye bir şey tutturmuşlar, ölüme doğru koşuyor adamlar diyor. Ve savaş başlıyor. Osmanlı donanması çok telafat veriyor. Rüzgar Andaladore'nin arkasını esiyor. Savaş hakimiyeti onda, yüksek bordolu gemiler, asker sayısı çok. Ama elden sonra rüzgar ters istikametten esmeye başlıyor. Ve savaşı Osmanlı kazanıyor. Plevede deniz savaşını. İşte Osmanlı dediğiniz zaman orada durun. Yükselme devresi boyunca Osmanlı kendisi için nizamı alem diyordu. Devlete aliye diyorlardı, yüksek devlet. Osmanlı devleti devlete aliyeydi. Ve bütün dünyaya duyurulmuş olan bir işareti vardı Osmanlı'nın. Osmanlı diyorlar nizam-ı alemdir. Yani bütün alemlerin nizamı Osmanlı'dan sorulur. Nerede İslam'a karşı bir başkaldırı varsa, İslam'a karşı bir saldırı varsa, bir haksızlık varsa, Osmanlı donanması, Osmanlı ordusu hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka oradaydı. Yavuz Sultan Selim Mısır seferini yapıyor. Ve çölden geçiyorlar. Ordu bitkin vaziyette. Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Yürüyerek devam ediyor yoluna. Vezirler dayanamıyorlar. Geliyorlar yanına. Padişahım diyorlar. Asker zaten bitkin vaziyette. Bir de atınızdan indiniz. Onları da indirdiniz. Çünkü padişah indi. Hepsi inmişler atlarından. Perişan vaziyette hepsi. Yavuz Sultan Selim diyor ki görmüyor musun diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam önümüzde yürüyor. O diyor yürürken ben nasıl atabilirim diyor. Osmanlı her yere adalet götürdü. Tam 400 yıl. Cihan hakimiyeti 600 yıl sürdü. Ama hakimiyetin esası o 400 yılda ölçülür. Ve büyüme devresiydi, gelişme devresiydi, yükselme yücelme devresiydi Osmanlı'nın. Bütün dünyaya Allah'ı tanıttılar. Allah'ın emrinde olan İslam'ı yaşayan bir ordunun, yani tasavvufu yaşayan bir ordunun. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve Osmanlı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyordu. Her taraf evliya doluydu. Ve bu evliyalar sarayda söz sahibiydi. Peki ne oldu? Saraya Allah'ın evliyasının yerine cinci hocalar alınmaya başlandı. Ve bu önce Osmanlı'nın durmasına, duraklamasına, sonra da baş aşağı gitmesine ve mahvolmasına sebebiyet verdi. Artık sarayda Allah'ın evliyasının tesiri olmamaya başladı. Tasavvufu yaşamayan, şeytanla işbirliği yapan insanlar sarayda türlü entrikalara girdiler. Netice mi? Duraklama, arkasından da çökme. Her tarafı rüşvetlerin alıp yürümesi ve son. Osmanlı'ya dikkatle bakmanızı istiyorum. Eğer biz de bize okullarda okutulan tarih kitaplarından sizlere burada bir şeyler anlatmaya kalksaydık, onların anlattıklarını anlatacaktık. Ama kim Osmanlı'yı öğrenmek istiyorsa, o mutlaka Yılmaz Öztuna'nın büyük Türkiye tarihini alıp okumalıdır. O zaman anlayacaksınız Osmanlı'nın ne olduğunu, gözleriniz yaşayacak muhteşem şeylerle, olaylarla. Siz de benim gibi hayran olacaksınız Osmanlı'ya. Diyorlar ki Osmanlı padişahları bu dünyadaki en katil insanlardır. Nedenmiş? Kardeşlerini öldürtmüşler. Evlatlarını öldürtmüşler. Bundan daha büyük cinayet olamıyormuş. Niçin öldürtmüşler acaba? Hanginiz kardeşinizi öldürebilirsiniz? Allah için. Belki de anlamadınız ne demek istediğimi. Eğer onlar onu yapmasaydı, sonradan vücuda gelecek olan fitneler kim bilir kaç bin, belki kaç yüz bin kişinin ölümüne sebebiyet verecekti. Ne zaman? İki tane padişah olması ihtimali olanla padişah olan kişi varsa, bunların arkasında mutlaka ordular vardır. Anlamı mı? Yüz binlerce insanın ölmesidir. Bununsa bir tek çözümü var. Tahta rakip olabilecek olan ikinci kişinin Allah için öldürülmesi. Onun için soruyorum size, kendi kardeşinizi veya kendi oğlunuzu Allah için öldürebilir miydiniz? Ya bugün yapabilirsiniz ve yarın yapabilirsiniz, ama onlar yaptılar. İlahi kelimetullah için bunu yaptılar. Her konuya insanlar iki tane gözlükle bakarlar. Bir şeytanın gözlükleri, iki Allah'ın gözlükleri. Allah'ın gözlükleriyle bakmaya çalışın Osmanlı'ya. O zaman hayran olacaksınız. Bir Osmanlı ki bütün dünyaya adalet taşımış, adalet götürmüş. Bütün dünyanın o devirde hayranlığını kazanmış. Ve Allah'ın İslam'ını yaşamış, tasavvufu yaşamış Osmanlı. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış. O sistem, bir de Osmanlı zamanında. Ne zaman hangi padişah tasavvufu yaşamışsa, yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamışsa ve yaşatmışsa, işte o devre dünya hakimiyetini ifade eder. Ve Osmanlı dünyanın hakimiydi. Ve bugüne geliyoruz. Amerika'da soruyorum, ben Türk'üm diyorum, Türkiye'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? İnsanların çoğu Türkiye'nin nerede olduğunu haberdar bile değil. Haritada yerini gösteremiyor. Anlamı ne? Anlamı yok olmuşuz. Dünya haritasından silinmişiz. Dünyanın devletlerinin içinde şu kadarcık itibarımız kalmamış. Neden acaba? İşte ondan, Allah'tan ayrıldık. Allah'ın o güzelliklerini artık yaşamıyor bizim insanımız. Hep derlerdi bana, Türkiye bir gün küçük Amerika olacak. Oldu. 1920'li yıllarda Amerika'da nasıl çeteler türemişse, nasıl mafyalar türemişse, nasıl herkes birbirini öldürüyorsa, ahlaksızlık alıp yürümüşse, rüşvet alıp yürümüşse, aynı şeyler bugün benim ülkemde var. Türkiye'de var. Bütün bunlar bir dejenerasyonun kesin ifadesini taşır. Osmanlı dejenerasyon şöyle dursun, o söylediğimiz 400 yıl boyunca tam bir toparlanma içindeydi. Allah'ın İslam'ı her geçen gün biraz daha güzel yaşanıyordu. Ve işte bakın, bugün Türkiye diye bir ülke var. Dünyada adından hiç bahsettiremeyen, ismi bile kalmamış, başka devletlerin himayesine sığınmış bir Türkiye. Öyle değil mi? İşte Osmanlı dediğimiz zaman size saatlerce, günlerce Osmanlı'yı anlatmak isterim. Ama arası da saate gidiyor gözlerim. Ve saatin 1'e doğru yaklaştığını görüyorum gece. Ve bazı kardeşlerimiz yarın erkenden işlerine gidecekler. Osmanlı'yı gene anlatmak üzere sözlerimi burada inşallah noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'dan hepinize cennet saadetini ve dünya saadetini ihsan etmesini dileyerek sözlerimi inşallah burada noktalamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli mahluk insandır. Ve sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Biz hepimiz Allah-u Teala'ya böyle olduğu için, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Kaldı ki Allah-u Teala bize bu kainattaki en güzel yeri nasip etmiş. Hepimiz Mihir Vakfı'nın muhtevası içindeyiz. Mihir Vakfı'ndan olduğumuz için de Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz lazım. bahseder. Çünkü şu dünya üzerinde hiç kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini sizler öğrendiniz. Ve bütün dünyayı öğretmekle siz vazifelisiniz. Kıyamete yaklaştığımız böyle bir devirde bütün bu güzelliklerin sizler tarafından insanlara açılması elbette bir onurdur, bir şereftir. Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği büyük bir ihsandır. Unutmayın ki Allah-u Teala'ya hamd ve şükrümüzü yaparken onun bize verdiği maddi ve manevi nimetler için yapıyoruz bunu. Hadi maddi nimetleri bir kenara bırakalım. Manevi nimetlere baktığımız zaman onun Allah'ın çeşitli ihsanlarını kapladığını görüyoruz. Mesela feyiz bunlardan bir tanesidir. Mesela rahmet, mesela fazl, mesela salavat bunlardan birer tanesidir. Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu bu muhteşem manevi değerler, manevi rızıklar hepimize Allah-u Teala tarafından bol bol ihsan edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de ekinnettir. Bu tabirleri birçok yerlerde duymuşsunuzdur. Acaba Allah-u Teala bunları kullanmakla ne demek istiyor? Ekinnet nedir? Ekinnet diyorum, özür dilerim. Sekinet. Sekinet. Allah-u Teala harp sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün sahabeye sık sık uyuklama hali veriyordu. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu merak etmişlerdi. Sordular Allah-u Teala'ya ve Allah-u Teala adının sekinet olduğunu söyledi. Kalbinize dedi sizin sekinet indiriyorum. Niçin indiriyor? Harbin insanlar üzerindeki negatif tesirlerini yok etmek, kalplerini kuvvetli kılmak, kavi kılmak için. İşte Allah-u Teala'dan gelen bu sekinet sebebiyle onlar böyle sık sık uyuklar gibiydiler. Ve zaman zaman uyuklama hali ayrı ayrı kişileri sarıyordu. Hepsinin bir de uyuklamasına Allah-u Teala müsaade etmiyordu. Herkes üzerinde uyku hali devamlı gidip gidiyordu. Bu Allah-u Teala'nın bir ihsanı, kalpleri kuvvetlendiren, savaş karşısında insanları güçlü kılan, Allah'a daha yakın kılan, Allah'a daha çok yaklaşma zemini hazırlayan bir nur dalgası. Ya rahmet nedir, fazl nedir, salavat nedir? Bunlar Allah-u Teala'nın katından gelen ayrı ayrı nurlar. Rahmet dediğiniz zaman bir defa kargo uçaklarını hatırlayacaksınız. Nasıl bir kargo uçağı bir yerden bir yük yükler, daha başka bir havalimanına kadar belki dünyanın öbür ucunda o yükünü götürür ve orada bırakır. Oradan da başka bir yük yükler ve çıktığı limana, havalimanına geri döner. İşte rahmet de Allah'ın katından salavat yükler, Allah'ın katından fazl yükler. Nereye gider? Doğru bir insanın kalbine ulaşır. Kalbinde rahmeti bırakır. Kalbinde rahmet o kişinin kalbinde salavatı bırakır. Başka bir rahmette fazl yüklenmiştir. O da fazlı bırakır. Ve kalpteki karanlıkları alırlar, dışarı çıkarıp dışarıda atarlar. Allah'ın katına tekrar çıkarlar. İşte bütün rahmetlerde hem aydınlatma özelliği vardır, hem nurlandırma özelliği vardır, hem de diğerlerini taşıyıp beraberlerinde getirebilme özelliği. Nurlandırma özelliğini ne zaman görüyoruz? Huşu sırasında görüyoruz. Huşudan evvel bir insanın kalbine rahmetten başka hiçbir şey sızamaz. İşte bu sızan rahmet orada aydınlatma görevini yapmaya devam eder. Ve %2 rahmet o kişinin kalbinde yer ettiği zaman, yerleştiği zaman huşu müessesesi oluşur. Aslında neden bu kadar yavaş oluşuyor huşu? Ve ulaşabildiği rakamda %2'yi pek geçemiyor. Çünkü şeytanın karanlıkları devamlı kalbin içine giriyor. Kalbin alttaki kapısı, şeytanın açık kapısı açık. O kapıdan içeriye giren devamlı karanlıklar rahmetin kalbe verdiği aydınlığı körleştiriyor, azaltıyor. Ama rahmet de o kişi zikir yaptıkça devamlı geldiği için neticede karanlıkları galip geliyor ve yavaş bir birikim başlıyor. Ama bu birikimin çoğalmasına zemin hazırlayan faktör kişinin zikri, bu da bu kademede çok hudutlu bir şey. Onun için zikir bittiği zaman rahmetin biriken bir kısmından bir parçası tekrar geriye karanlıkların içinde kayboluyor. Böylece yavaş bir gelişimle insanın kalbinde %2 çevresinde rahmet oluştuğu zaman sızan rahmetten oluşuyor bu. Neden sızan diyorum? Çünkü kişinin kalbi mühürlü ve bu aşamada kişinin kalbi mühürlü olduğu için Allah'tan gelen rahmet ve fazl kalpten içeriye giremiyor. Fazl sızamıyor da. Ama rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızmanın neticesinde kalpte bir birikim başlıyor. Bu birikim %2 olduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Yalnız rahmetten oluşan bir huşu meclisi. Allah-u Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi. İşte Allah-u Teala haktan indirdiği nurlarla demiyor. Haktan indirdiği nurla diyor, şeyle diyor, bir tek şey. Bir tek nur, o nurun adı rahmet. İşte bu Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır kişiye. Manevi ihsanıdır. Bunun için Allah-u Teala'ya hamd etmek lazım. Daha ötede ne var? Daha ötede fazl var. Fazl nedir? Nefsimizin kalbine ruhumuzun hasletlerini temsil eden bir sistem geliyor. Eğer bu sistem ruhumuzdan doğrudan doğruya nefsimize gelseydi haslet adını alacaktı. Bu nurların mahiyeti ruhumuzun kalbindeki nurlar. Bu nurların adı fazl. Ruhumuzun kalbindekilerin adı haslet. Ama bunların aynı kalitesinde olan, aynı standartlarına sahip olan nurlar ruhumuzdan değil de Allah'ın katından gelerek kalbimize yerleştiği için, nefsimizin kalbine yerleştiği için bunların adı haslet değil, bunların adı fazıl, fazilet. Ne yapar bu fazilet? Rahmet tarafından Allah'ın katından indirilir ve indirilen bu nurlar kalbin rahmet kapısındaki mührü aşağı doğru itmeye başlar. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat yapıyor bu işi. Ve mühür aşağı doğru inerek zulmet kapısını tamamen kapatıyor. Ve zulmet kapısından içeriye zikir boyunca şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değil. Buna karşılık Allah Teala'nın nurları nefsin kalbindeki rahmet kapısının, nur kapısının üzerinden mühür aşağıya indiği için kapı tamamen açılmıştır. Ve gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat bir çağlayan gibi nefsin kalbinden içeriye dolar. İşte dolma sırasında onların kalbe girişi söz konusudur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye giremeseydi, üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. İşte fazl, işte salavat, bunlar nefs tezkiyesini, yani nefsin ıslahını başlatan faktörler. Öyleyse nefs tezkiyesi dediğimiz zaman nefsimizin kalbine rahmetin getirdiği fazla salavatın kalpte eylediği işlemler söz konusu. Fazlın görevine atılan karanlıkların yerine iman kelimesinin etrafında kümelenmek, yerleşmek. Salavatın görevine onun görevi yerleşmek değil. Onun görevi nefsin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olmak. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ilk ulaştığınız mürşit oluyor. mürşidinize ulaştığınızda, mürşidin önünde de söküp tövbe ettiğiniz ve onun elini öptüğünüz zaman, arkasından da La İlahe İllallah Muhammedin Resulullah dediğiniz zaman kalbinizin içine Allah-u Teala iman yazıyor. Başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderdiği an. Öyleyse tövbe ediyorsunuz mürşidinizin önünde, Allah başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderiyor. Aynı anda da kalbinizin içine iman yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir. O ruhla onları destekleriz diyor ve arkasından da şöyle söylüyor. Ve ketebe fi kulübimin imanı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması o kişinin mümin olması anlamını taşıyor. Kalbin içine yazılan bu iman kelimesi bir çekim gücü, bir cazibe merkezi ve kendisine Allah'ın katından gelen fazlı kendisine doğru çekiyor. Muradı ne? Muradı fazlı nefsin kalbinin içine yerleştirip nefsin kalbini tamamen bu fazılla işgal etmek. Ne olur böyle bir şey olursa o zaman nefsimiz ruhiyetine görünür, ahsen olur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte böyle bir hüviyete nefsimizin kalbinin girebilmesi Allah'a katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın o kalbe ulaşmasıyla mümkündür. Faz kalbe yerleşmekle yükümlüdür ve ruhun bütün hasletlerini temsil ederek nefsin kalbini ruh kalbi haline getirmek, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özelliğe sahip kılmak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir başka özelliğin daha sahibi kılmak. Öyleyse nefsimizin kalbinde Allah-u Teala nurları geldikçe, yerleştikçe Allah'ın katından bu statü içerisinde gelenler nefsimizin kalbini mutlak aydınlığa doğru getirir. Daimi zikirde tam aydınlık teşekkür eder. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? O günlere bakılırız. Manası ne? Otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikreden birisi oluruz. Ne olur? Kalp yüzümüz açılır. Ne olur? Kalp kulağımız açılır. Allah'ın bizden söylediği her şeyi kalbimizdeki kulakla duyarız. Allah'ın bize gösterdiği her şeyi kalbimizdeki kalp yüzüyle görür oluruz. Öyleyse işte böyle bir statünün Allah-u Teala tarafından insana ihsanı bu söylediğimiz standartlarda vücuda gelir. Ne olur nefsimizin kalbinde salavat karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olur. Sonra tekrar geriye döner. Ama fazl nefsimizin kalbinde devamlı kalacak olan nefsimizin kalbini işgalle vazifeli temel nurdur. Ruhumuzun bütün hasletlerinin özellikleri aynen salavatı duyarlan, fazla duyarlan bu nurlarda mevcuttur. Öyleyse onlar gelip kalbimize yerleştikçe nefsimizin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanır. Öyle bir gün gelir ki tamamen Allah'ın nurlarından oluşan bir nefs kalbinin sahibine, kalbine sahip olur. O zaman nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle eşit olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ahsen olma özelliğinin sahibi olunuz. İşte bu Allah-u Teala'ya çağırmanın neticesidir. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra bizler bir vakfın mensupları bizler de Allah'a çağırıyoruz. Onlar Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, onlara de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. bütün sahabe Allah'a çağırıyorlar. İşte sizin de vazifeniz herkesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi, 14 asır evvel bütün sahabenin yaptığı gibi, onlardan asırlarca sonra Osmanlılık boyunca bütün Osmanlıların yaptığı gibi Allah'a çağırmak. Hepiniz, unutmayın, hepiniz Allah'a çağırmakla görevlisiniz. Göreviniz insanları namaza davet etmek, göreviniz insanları zikre davet etmek, göreviniz insanları bunların ışığı altında ve kılavuzluğu altında Allah'a davet etmek. Ve bütün bu saydığım unsurların arasında en önemlisi Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. Allah Teala size bir fizik vücut vermiş, bir nefs vermiş, bir de ruh vermiş. Bu üçlüyle yaratıldınız. Ve bu üçlüden sadece bir tanesi ruhunuz, Allah'a ulaşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Allah'ın emridir. Nedir emir? Allah'tan gelip dünya üzerine bir vazife yapan ve ondan sonra da Allah'a tekrar geri dönen bir özelliğin sahibi olan bütün varlıklar emr adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala diyor ki şu kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tesbih etmesin. Hiçbir zerre yoktur ki her an ona Allah'ın bir nuru devamlı gelmesin. Gerçekten bugün nükleer fizik veya nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler onu göstermiştir ki bütün elektronlar bir ses çıkarmaktadır ve aynı sesi çıkarmaktadır. Allah Teala diyor ki onlar bizi zikrederler ama siz onların lisanını anlayamazsınız. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki sonsuz bir şekilde Allah tesbih eder olmasın ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Demek istediği şey Maxwell'ın sualinin de cevabı. Diyor ki Maxwell, nasıl oluyor da diyor trilyonlarca seneden beri bu elektronlar hep atom merkezinin etrafında, protonun etrafında dönüyor. Nasıl oluyor da güçlerinden hiçbir şey kaybetmiyor? Çünkü devamlı besleniyorlar. Ne gönderiyor Allah Teala katından? Nötrino gönderiyor. Gönderdiği nötrino için şunu söylüyor. Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir diyor. İşte Allah'ın katından inen ve yerde bir vazife yaptıktan sonra, kainatın her parçasında bir vazife yaptıktan sonra, her zerrede bir vazife yaptıktan sonra Allah'a tekrar geri dönen bu nesnelere dikkatle bakın. İşte onlar Allah'ın emirleridir. Bütün elektronlar Allah-u Teala'dan gelen nötrinolarla devamlı hareket kazanırlar. Sağ spinli bir elektrona, sağ spinli bir nötrino gider, ona ulaşır, yapışır ve döndürür. Ona o hızı verdikten sonra tekrar Allah'ın katına geri döner. O geri döner, oradan tekrar enerji yüklenir ve dönerek yine gelir aynı elektrona ve onu tekrar hareket haline getirir. Bu sebeple elektronun enerjisi hiç bitmez. Tabii sizin kahvelerinizin de bitmesi söz konusu değil. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki sohbetimizin ikinci kısmını da bizlere nasip kıldı. Kainattaki her zerreye Allah-u Teala'nın devamlı nurları gelmekte. Bu nurlar o elektronları döndürmekte. Ve bütün elektronlar da dönerken ona göre programlı oldukları için bir ses çıkarmaktalar. İşte bu çıkardıkları ses onların Allah kelimesini tekrar etmeleri anlamına geliyor. Devamlı Allah-u Teala'yı zikrediyor. Şu anda şu odanın içinde her şey, bu mescidin içinde her şey Allah-u Teala'yı zikrediyor. Görmediğiniz ama var olduğunu hissettiğiniz havanın içindeki sonsuz sayıdaki elektronların hepsi şu anda Allah-u Teala'yı zikretmekte. Yetmez. nefes alışınızın muhtevası içerisinde kalbiniz devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekte. Çünkü siz nefes aldığınız zaman kalbiniz ard arda iki defa atarak hep çifteceyle Allah kelimesini tekrar eder. İşte böyle bir dizayn. Kainatta ne varsa Allah-u Teala'yı zikrederken sizin kalbinizin de Allah-u Teala'yı zikrettiğini ifade buyuruyor. Öyleyse zikir nedir? Zikir Allah-u Teala dinindeki en büyük ibadettir. İşte Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Ve ne zikrullahi ekber demekler. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir demekler. Herkes bize en büyük ibadetin namaz olduğunu söylüyor. Herkes söylüyor da Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Kur'an-ı Kerim de en büyük ibadetin namaz değil, zikir olduğunu söylüyor. Tabii şimdi bir de düşman olanlar, diyecekler bu namazı düşman. Bu namazı düşman dediğiniz kişi ve onun takımı 500 bin kişiden daha fazlayız hamdolsun. Ve onun takımı günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılarız. Ve her günde 2 günlük borç ederiz. Öyleyse 5 vakit namazı 3 vakte indirmeye çalışanlar mı acaba namazı çok severler? Yoksa 5 vakit değil 7 vakit namaz kılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini aynı Allah-u Teala'nın söylediği ölçüde bu uygulayanlar mı? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Asaf suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ruhlarını dünya hayatındayken ulaştırmak isteyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılıyorlardı. 5 vakit namaza kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti ekliyorlar. Ve borçlu olanlar mutlaka bizim gibi 2 günlük borç ediyorlardı. Öyleyse namazla zikri mukayese ettiğimiz zaman size bilmediğiniz hakikatlerden bahsettiğimiz için garip geliyor sözlerimiz. Namazın değil zikrin daha önemli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor. İşte söylediğim Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala 3 tane zikri mukayese ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti yani okunması ve anlatılması bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ve zikrullah. Yani Allah'ın ismini Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek o da bir zikirdir. Bunun da şimdi 3 tane zikrin mukayesesinden Allah-u Teala zikrullahın en büyük olduğunu söylüyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan üçüncü bir zikir var. Asıl zikir var. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek. Farz mı? Farz olduğu kesin. Çünkü Allah-u Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesinlenerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Kur'an-ı Kerim'de hangi emir açık bir şekilde gelirse o emir bir farz oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de emredilmediği halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından devamlı yapıldığı için usul haline gelen diğer bütün sistemler sünnet adını alır. Öyleyse zikir farz mıdır? Evet farzdır. Yetmez. Sadece zikir değil, daimi zikir de farzdır. Çünkü Allah-u Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Şimdi bize diyorlar ki biz zaten zikrediyoruz. Nasıl zikrediyorsunuz? Biz ara sıra Kur'an-ı Kerim okuruz. Böylece zikrederiz. Başka ne yaparsınız? Bir de namaz kılarız. Namaz kılarken de zikrederiz. İşte zikir bu kadar zaten. O senin söylediğin üçüncü zikir bizim tarafımızdan pek yapmaz. Ona pek gerek de yok. Allah-u Teala o pek gerek olmayan dediğiniz şeyi üzerinize sonsuz olarak farz kılmış. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmenizi emrediyor. Üstelik de namazı da onun dışında tutarak. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah-u Teala diyor ki İza kadeytümüz salate. Namazı kılıp da bitirdikten sonra feskünün Allah'a kıyamen, kuuden ve ala cünubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediliyor Allah'tan. Öyleyse ister oturun, ister ayakta olun, ister yatıyor olun ama hep Allah-u Teala'yı kalbiniz zikrediyor. Siz isteseniz de zikrediyor, istemeseniz de zikrediyor. İşte Allah-u Teala'nın bir sözü geliyor hatırıma. Diyor ki biz yerlere ve göklere dedik ki ister isteyerek girin havan, ister istemeyerek girin kerhen ama çıkın bakalım ortaya, görünün. Gökler ve yerler dediler ki diyor Allah-u Teala tavan geldik, isteyerek geldik. İşte biz de size onu söylüyoruz. Allah-u Teala onu söylüyor. İsteyerek zikredin. Allah-u Teala'yı zikretmeyi dileyin, zikredin. Çünkü siz dilemeseniz de kalbiniz Allah-u Teala'yı devamlı zikreder. İşte yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Kalbinizin sesine kulak vereceksiniz. Şöyle yapacaksınız kulağınıza, kulak vereceksiniz. Tabii size bir şey ifade etmiyor. Çünkü kullanacağınız varsa eliniz olmayacak, yastık olacak. Ne demek istiyorum? Yattınız. Yatağınızı kıbleyi sağa alarak dizayn edeceksiniz. Sırt üstü yattınız, kıble sağ tarafınızda. Sağa döndünüz, ön cephenizi kıbleye döndürmüş oldunuz. Şimdi yapmanız lazım gelen başka bir şey var. Yastığın üzerinde kulağınızı şöyle hafifçe sağa sola oynatacaksınız. Neden? Kulağınızda basınç sebebiyle neyi duyacaksınız? Basınç sebebiyle kalbinizin sesini duyacaksınız. Bunu duyduğunuz anda kalbinizin her atışında bir Allah kelimesini söyleyerek Allah, Allah, Allah, Allah diye her çift tecrüde Allah kelimesini tamamlamak suretiyle devamlı uyuyana kadar Allah-u Teala zikredeceksiniz. Uyudunuz. Bir de bakacaksınız ki uykunuzda da zikrediyorsunuz. Size uyku sırasında görenler diyecekler ki sen uykuda da zikrediyorsun. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği o. Ben uyurum ama kalbim uyumaz. Yani uykuda da o hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı zikreder. İşte zikir müessesesi Allah-u Teala tarafından görüyorsunuz ki en önemli ibadet sayılmış. Namazdan da önemli, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de önemli. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Zaten bize kızmalarının sebebi hep onların bilmedikleri şeylerin, unutmuş oldukları şeylerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olması. Tabi unutulmuş olan bu şeylerin hepsinin sahabe tarafından en güzel şekilde yapıldığını da ilave etmek isterim. Şu dünyada İslam'ı en güzel yaşayan topluluk muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabedir. Onlar bize bu kainattaki en güzel örnektir. Ne yapmışlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Biz ne yapacağız? Allah-u Teala üzerimize farz kıldığına göre ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin dediğine göre Allah-u Teala hepimiz için Allah-u Teala'yı zikretmek asıldır. İşte bu zikri yaptığımız zaman en güzel ibadeti yapmış oluruz. En üstün ibadeti yapmış oluruz. Neden? Çünkü hiçbir ibadet nefsinizin kalbini tezkiye edemez, temizleyemez,

tezkiye sebebiyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Öyleyse olaylara dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde yapmanız lazım gelen şey Allah'ı zikretmektir. Zikrettiğiniz takdirde mutlaka en güzelini yapmış olacaksınız. Bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını taşıyacak ve fazlar nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacaklar. Ve zikrin dışında başka hiçbir şeyle bunu gerçekleştiremezsiniz. Yapabileceğiniz şey nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurlarını davet etmek ve o nurları nefsinizin kalbine yerleştirmektir. İşte böylece sizin için, bütün insanlar için söz konusu olan şey nefs tezkiyesi yapmak. Nefsinizin kalbine gelen bu nurlardan fazl nefsinizin kalbinde yavaş yavaş birikmeye başlar. Bu birikim iman kelimesinin etrafında toplanan bu fazlları orada bir yer işgal etmeleridir. Bu işgal ettikleri yer ne kadarsa o kadar karanlık kalbin dışına atılmıştır. Karanlıktan muradımız ne? Nefsinizin afetleri. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar vesaire vesaire. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve bunların her seferinde birazını nefsinizin kalbine gelip nurlar yerleştikçe onları getiren rahmet partikülleri onları taşırlar, dışarıya atarlar. Ve tekrar yeniden Allah'ın kadından fazla getirip nefsimizin kalbine yerleştirirler. İşte bu yerleşen sistem nefsimizin kalbinde büyüdükçe, onların işgal alanları büyüdükçe nefsimizin kalbindeki karanlıkların dışarı atılması olayıyla karşı karşıyayız. Onlar dışarıya atılır ve nefsimizin kalbi Allah'ın nurları tarafından devamlı işgal edilmeye başlar. Huşuda kazandığınız yüzdeki nuru bir kenara koyalım ve bakalım ondan sonra ne oluyor? Nefsinizin kalbinin nur birikimi başladı. Sonra ne zaman bu nur birikimi %7'yi bulursa nefsinizin kalbindeki nefsi emmare tamamlanmıştır. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّا النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam, ibra edemem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar nefsi emmariyi aşarlar. Nefsi levvameye, nefsi mülkimeye, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye ve tasfiyeye kadar giderler. Öyleyse ne oluyor? Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı ve salavatı nefsimizin kalbine içeriye girdiği zaman nefsimizin kalbine bir yerleşme müessesesi oluyor. İman kümesinin etrafında fazlılar toparlanmaya başlıyor. İşte bu toparlanma %7'yi bulduğu zaman hep şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kelimesinin artık tamamı şerri emretmeye başlayacaktır. %100'den %7 noksanlaşacaktır. %7 artık şeytanın işgal sahasının dışında, artık şeytanın tesir sahasının dışında. Ve devam ediyoruz zikretmeye, yani zikrimizi arttırmaya, daha çok zikretmeye, 24 saatlik zaman sürelerinde Allah-u Teala'yı daha çok zikretmeye başlıyoruz. Zikrimiz arttıkça yavaş yavaş bir %7 daha nur birikimi sağlanıyor nefsimizin kalbinde. Nereye ulaşıyoruz? Nefsi levvameye. Nefsi levvame kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Fela upsumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levvetmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş ama hatalar yaptığının, hala hatalar yaptığının farkında. Bu hataları sebebiyle mürşidinden utanıyor, Allah'tan da utanıyor. Pişman oluyor yaptığı hatalara ama samimiyetle kendisine baktığı zaman görüyor ki gerçekten istemiyor hata yapmayı. Buna rağmen o hataları yaptığını görüyor, o zaman anlıyor. Düşmanı olan

şeytan nefsine tesir edip nefsi vasıtasıyla yanlışlıkları ona yaptırıyor. İşte bu yanlışlıkları yapan kişinin nefsi olduğu için bu insan demek ki Allah-u Teala'nın zikir edilen bir müessese var. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları geliyor, yerleşiyor. Ve bu yerleşme büyüdükçe nefsimizin kademelerini aşıyoruz. İlk %7'yle nefsi emareyi aşıyoruz. İkinci %7'yle nefsi levamiyi aşıyoruz. Yani nefsimizi suçladığımız, nefsimizi kınadığımız sahayı da böylece aşmış oluyoruz. Sonra daha öteye geçiyoruz. Nefsi mülhimeye ulaşıyoruz. Yani Allah'tan ilham aldığımız bir kademeye. Şehir suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şeytanın fücuru zaten herkese ilham edilir. Özelliği yok. Herkes şeytandan onu alır. Ama Allah'ın nimetini almak, Allah'tan ilham almak o herkesin harcı değildir. İşte bu kademe Allah'tan ilham almaya başlandığı kademedir. Dikkat edin, ilhamla vahiy arasında bir büyük farklılık var. İlham Allah'ın sadece sizinle konuşmasıdır. Ve her zaman konuşma değildir bu. Sıkıştığınız bir anda, bir çözümün kalbinizden geçmesi anında Allah Teala'nın sadece o noktada size bir yardımcı olmak üzere gönderdiği ilham bu. Ama eğer Allah Teala'dan vahiy almaya başlarsınız, bu karşılıklı konuşma şeklinde tecelli eder. Bütün suallerinizin cevabını Allah'tan alırsınız. Ve her ne kadar tasavvufun gereği olarak peygamberlere duyulan saygıdan dolayı peygamberlere vahiy olunur, peygamberin dışındakilere de ilham olunur diyorlarsa da insanlar, Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Allah-u Teala'nın bütün insanlara vahyettiğini söylüyor, yetmez. Araya da vahyettiğini söylüyor. Yerlere, göklere de vahyettiğini söylüyor. Ve peygamber olmaya da vahyettiğini söylüyor. İşte Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Biz Hazreti Meryem'e vahyettik diyor. Öyleyse ne Hazreti Meryem, ne Hazreti Musa'nın annesi, ne de Hazreti İsa'nın havarileri hiçbirisi peygamber değildi. Ama hepsine Allah-u Teala vahyettiğini söylüyor. Öyleyse bizim din adamlarına bunları anlattığımız zaman, Kur'an'daki ayet-i kerimelerin isimlerini ve numaralarını da verdiğimiz zaman, onlar bu konuda halkın gözünü nasıl boyayacağını, boyayacaklarını o noktada pek kestiremiyorlar. Ama sözlerimizin her birine ayrı ayrı itirazları var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır, öyle değil diyorlar. Peki nasıl dediğiniz zaman da cevap almanız mümkün değil. Çünkü Kur'an'dan hiç haberleri yok. Onun aksi olan bir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığı için bunun aksini ispat edebilecek olan hiçbir delil yok ellerinde. Ama sadece o bir takım payelerine güvenerek halkın karşısında hayır öyle değil dedikleri zaman kendilerine inanılmasını istiyorlar ve bunda da bayağı başarılı görünüyorlar. Halkımız bu işte profesörlük, doçentlik gibi payelere çok önem veriyor. O şimdi biz de doktor olduk ya. Neyse. Yani onlara verdiğimiz cevapların dikkatle takip edilmesi halinde her zaman yerlerine oturduğunu göreceksiniz. Onların cephesinde ise iddialarını ispat edebilecek olan hiçbir deliline ulaşmadıklarını, dayanmadıklarını, o cephede bir delil dayanışmasının mevcut olmadığını göreceksiniz. Delil bazında ellerinde hiçbir şey yok. İşte zikir meclisinden bahsettiğimiz zaman bir yere ulaşıyoruz. Bu zikrin devamı birinci %7 birikimde nefsi emareyi, ikinci %7 birikimde nefsi levamiyi, üçüncü %7 birikimde nefsi mülkimeyi oluşturuyor.
Sonra devam ediyoruz zikrimize. Her gün daha çok zikrediyoruz. Ve dördüncü %7 nur birikimiyle nefsi mutmainneye ulaşıyoruz. Mutmainne doyuma ulaşmak demek. İşte Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, böylece şeytana kul olmaktan kurtul ve benim kullarımın arasına gir. Ve sonuç, ve cennetime gir. Kim bu standartlarda şeytana kul olmaktan kendisini kurtarırsa, ruhunu Allah'laştırırsa ve nefsini tesliye ederse onun gireceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu mümin üzere meseleleri yerine oturttuğumuz zaman nefs tezkiyesinin adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Ve mutmainne de kişi mutmain oluyor. Bu söylediğimiz Fecr 27, 28, 29, 30'da sadece mutmainne yok. Mutmainneden sonra gelen radiye var. Yani Allah'tan razı olmak. Daha sonra gelen mardiye var. Allah'ın bizden razı olması. Ve daha sonra gelen tezkiye var. Hepsi bu faktörün içinde. Allah Teala Fecr suresinin 27. değil de 28. ayet-i kerimesinde radiyeten vardiyet diyor. Yani Allah'tan razı olarak ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak. Ey nefs, ruhunu Allah Teala'ya döndür, Allah Teala'ya ulaştır. Ne zaman ruhumuz Allah Teala'ya ulaşırsa o zaman bakıyoruz ki Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Ve ruhu bu sebeple Allah'a ulaşır diyor. Nefsimizi tezkiye etmemiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına icap ettiriyor. Ve o noktaya bizi ulaştırıyor. Öyleyse zikir nefsimizin tezkiyesi için temel faktör. Şimdi bu nefsin kademelerinde bu manevi tekamülün nasıl gerçekleştiğini anlatırken bir şeyden daha bahsetmemiz lazım. Mürşidimize ulaştığımız an ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sıratımız sakime ulaşır. Nefsi emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefsi levvameyi tamamladığımız zaman ruhumuz ikinci gök katına kadar yükselir. Mülkime'de üçüncü gök katına kadar, mutmainne'de dördüncü gök katına kadar, radiye'de beşinci, mardiye'de altıncı, tezkiye'de yedinci gök katına kadar ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer. En son sıdret-i mütahaya ulaşır ve onu da aşar. Aşar, yokluğa geçer. Yoklukta Allah-u Teala'nın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte böyle bir Allah'ın zatına yok olma işlemi ruhumuzun Allah'ın zatını kendisine mekan ifade etmesidir. Yani Allah'ın zatı ruhumuza mekan olur. Sığınak olur. Allah Teala bu hususu şöyle söylüyor. Vallahu innehu husnul me'ab. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime, 14. ayet-i kerime. Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. İşte insan ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne zaman böyle bir hususu gerçekleştirirse o zaman ruhumuzun Allah'ın zatında olması tamamlanmıştır. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur ve böylece üç yeminimiz gerçekleşir. Ne oldu? Yedi kademede yedi defa %7 nur birikimi sağladık. %49 eder yedi kere yedi. %49 nur birikimi nefsimizin kalbinde. İki de huşu sırasında oluşan nur vardı. %51. Böylece nefsimizin karanlıklarını Allah'ın nurlarıyla yenmiş oluruz. Allah'ın nurları nefsimizin karanlıklarına hakim olur. Nefsimizin karanlıklarını aşar, hakimiyet Allah'ın nurlarına geçer. Böylece Allah-u Teala'nın nurlarının şeytanın karanlıklarına hakim olduğu bir noktaya ulaşırız.
Şeytan başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hakimken şimdi %49'una hakimdir. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın hakimiyet alanı. Yani artık şeytan nefsimizin kalbine hakim değildir. Allah'ın yolları hakimdir. İşte burada şeytanı kul olmaktan kurtuluyoruz. Allah'a kulluyoruz. Bir başka açıdan daha Allah'a kulluyoruz. Çünkü ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaştı. Allah'a ulaşan bir ruhun sahibi olan insan Allah'ın kulu olabilir. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması, nefsimizin tezkiyesi ve fizik vücudumuzun böylece Allah'a kul olması gerçekleştirilmiş oluyor. Bütün bu olayların tamamlanması bizi Allah'ın cennet saadetine ulaştırır. İşte görüyorsunuz ki insanın zikir adı verilen bir müesseseyle hedeflere ulaşması söz konusu. Biliyorsunuz ki nefsimizin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından 3 defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evine ulaşması üzerimize 9 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması 3 defa farz kılınmış. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları kim gerçekleştirirse onlar takva sahibi olurlar diyor. Kim nefsini tezkiye ederse takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse o da takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. İşte Necm suresi 32. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Nefslerini tezkiye edenler. Allah-u Teala Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühen nasibidur rabbikum ellezî halekâküm lealeküm tettekûn. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a kul ederse o kişi takva sahibidir. Ve Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Münibine ileyye ileyhi eyyettek. Ona dön. Allah-u Teala'ya ruhunu döndür. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştır. Ve böylece takva sahibi. Öyleyse kim ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa o da takva sahibidir. İşte böylece gördüğümüz o ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi takva sahibidir. Nefsini tezkiye eden kişi takva sahibidir. Yani Allah'a verdiği 3 yemini yerine getiren herkes 3 ayrı cepheden birden takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Âl-i İmrân suresi 15. ayet-i kerime cevap veriyor. Allah'ın cenneti altlarına bakarak cennetleri takva sahipleri için hazırlanmıştır. Takva sahipleri için gidecekler yer Allah'ın cennetidir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse ne gördük? Nefsini yediği kadarıyla tezkiye eden kişi her tezkiye kadarıyla ruhu bir gök katı yükselerek sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ve böylece cennet saadetini kazanır ve Allah'ın evliyası olur. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun söylediklerini sizlere anlatmak üzere bir araya getirdi. Konumuz zühd. Zahit olmak deyince insanlar hep bir lokma bir hırka diye düşünürler. Zahit kimdir? Zahit dünyaya değer vermeyen, paraya değer vermeyen, sırtında bir gömlekle yarı aç, yarı tok bir hayat geçiren insandır derler. O dünyaya sırt çevirmiştir. Allah'la ilişkilidir derler. Yani zühdü parasal açıdan değerlendirirler. Parası olmayan bu konuda bir gayrete sarf etmeyen insan zahittir derler. Şimdi Kur'an'daki zahit tarifine bakıyoruz. Yusuf suresinin 20. ayet kelimesi. Onlar yani kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Onu birkaç dirheme sattılar. Yusuf'a değer vermiyorlardı anlamı çıkıyor. Acaba kimdir zahit? Gerçekten böyle yarı aç, yarı tok yaşayan, para kazanmasam da olur, sırtımda bir tane mintan varsa o bana yeter, zengin olacakmış, da ne olacakmış diyen insan mı zahittir? Zühdün Allah'ın katındaki manası nedir? Zühd, iki ayrı manayı sinesinde birleştiren bir hüviyet taşır. Dünyaya değer vermeyen ama bunu Allah'a değer vermekle ispat eden kişi. Öyleyse ne demek istiyoruz? Size sorsak, Allah katındaki kişileri üstünlük mertebesine hangi sıra dahilinde acaba tabi tutabiliriz? Bunun bir ölçüsü var mıdır? Allah'ın yolunda olan insanlar için bunun en sağlam ölçüsü zikirdir. Bir defa zikir en büyük ibadettir. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salate اِنَّ السَّلَاتُ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Habibim, sana Kur'an'dan vahyettiğim o ayetler var ya, o vahyettiklerimi onlara, sahabeye oku, anlat. Yani böylece Kur'an-ı Kerim'i zikret. Ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Namaz kıl,
ve namaz zikrini gerçekleştir. Vele zikrullahi ekber. Ama Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek, zikrullah en büyüktür diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim tilaveti olan bir zikir olan namaz kılmaktan da ikisinden de daha üstün bir zikir var diyor Allah Teala. Bu zikir zikrullah'tır. Öyleyse bu zikir bizi nereye götürür? Ve zühdün ölçüsü nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üç cins zikirden bahsediyor. Müzemmil 8. Vestur ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle, yani Rabbinin ismi olan Allah ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek zikret. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Öyleyse Allah'a ulaşmanın vasıtası zikirdir. Bir teslim olma silahıdır zikir. Ruhu, veçi, nefsi Allah'a teslim eden ibadetin adı zikirdir. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir zikir muhtevası vermiş. Allah'a ulaşmayı temin eden temel vasıta olduğunu söylüyor. Ve her şeyden kesilerek zikir yapmamızı, böylece Allah'a ulaşmamızı, Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştırmamızı farz kılıyor üzerimize. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey aminu olanlar, Allah'ı çok zikirle, çok zikrederek zikredin. Çok zikirle zikredin. Yani her gün zikriniz 24 saatlik bir zaman parçasının yarısını aşsın. Zikirli geçen zamanınız her 24 saatte zikirsiz geçen zamanınızdan fazla olsun. Bu ayete dikkatle bakın. Bu ayet aslında zühd ayetidir. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi bizi Allah'ın katındaki zühd muhtevasına götürür. Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Yani her gün 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Siz bu 24 saatlik zaman parçasının 12 saatten fazlasını zikirle geçirin diyor Allah Teala. Manası zahit olun. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala şöyle bir husustan bahsediyor. Veskürallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bu daimi zikrin işaretidir. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyor haldesiniz.
uzanmışsınız, yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Sadece üç halde bulunabilirsiniz. Ayakta olmak, oturuyor olmak ve yatmak. Yatmayı da Allah-u Teala yan üstü yatmak olarak tavsiye ediyor. Acaba neden? Düşünün, kıbleyi sağınıza olarak, sağınıza alarak yattınız. Sırt üstü yattığınızda kıble sağınızda olacak. Oldu. Yer kıbleye doğru yüzünüzü döndünüz. Ne oldu? Ön cepheniz kıbleye geldi. Kulağınız, sağ kulağınız yastığa geldi. Yastığın üzerinde kulağınızı biraz sağa sola oynatın. Ne zamana kadar? Birkaç saniye içinde bulursunuz. Kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını kulağınızda hissettiğiniz noktaya kadar azıcık sağa sola oynatın kulağınızı. Onu yakaladığınız zaman o vaziyette kalın. Üç tane ayet-el kürsi okuyun. Sonra da dilinizi dahi kımıldatmadan içinizdeki sesle kalbinizin atışlarına ayak uydurun. Kalbinizin her çift atışında sessiz sesinizle Allah kelimesini tekrar edeceksiniz. İşte devam edin zikrinize. Kulağınızdan diğerine bir zikir kaseti takarsanız bunu garanti etmiş olursunuz. Gene kulağınızda o zikir kaseti varsa zaten yan yatmak durumundasınız. Diğer kulağınızın üzerine yatacaksınız. Kalbinizin atışları ve aynı tempodaki zikir, yatarken zikirle yatacaksınız. Kalktığınız zaman da zikirle kalkacaksınız. Uykudayken de zikir size eşlik edecek. Ne zaman zahit olursunuz? İki tür fakir insan vardır. İkisi de yoksuldur. Birisi yoksuldur. Ama zikrini günün yarısına kadar, yarısını aşacak noktaya ulaştırmıştır. İkincisi de yoksuldur. Ama zikirle ilişkisi yoktur. İkincisi birincisinden daha yoksul da olsa bu onun zahit olduğunu ifade etmez. Bir insanın dünya nimetlerine sırtını çevirmesi zühd işareti değildir. Bir insanın zahit olabilmesi için Allah-u Teala'nın ölçüsü dünya fukaralığı değildir. Zikir fukaralığıdır. Kim ki zikrini, her günkü zikrini günün yarısından öteye taşıramaz, o kişi zahit olamaz. Zahit olabilmeniz, her gün Allah'a bu dünyaya dönük olmadığınızı, zenginliğe değil, Allah'a dönük olduğunuzu, Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle ispat etmek durumundasınız. Zühd makamı
bir makamdır. Velayetin yedi makamından fenafillah, vekabillah ve züht adı verilen üçüncü makamı ifade eder. 21. basamaktan, affedersiniz, 22. basamaktan 28. basamağa kadar 7 basamak, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, bu 7 basamak 7 tane makam ifade eder. Fenamet makamı, beka makamı, züht makamı, görüyorsunuz ki züht makamı üçüncü makamdır. Sonra muhsinler makamı, sonra ulilelbab makamı, sonra ihlas makamı, sonra salah makamı. Yedi tane makam. Evliyalık makamları. Öyleyse bir insan fakirdir, zenginliği de istemiyor, öyleyse o zahittir diyebilir miyiz? Hayır, o zahit değildir, o miskindir. O belki çalışamaz durumdadır. Ölçü sadece buysa o kişi zahit değildir. Eğer o kişi günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, o zaman o kişinin parası olsa da o kişi zahittir. Züht makamının sahipleri sadece varlıksızlar değildir. Varlığı olanlar da ikiye ayrılırlar. Hasis olan, pinti olan, Allah'ın verdiği bütün parayı saklayan ve başkalarına hiçbir faydası olmayan insan, asıl ifadesiyle Allah'ın kendisine verdiği parayı Allah'ın yolunda kullanmayan insan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, paranız varsa onu Allah yolunda kullanmalısınız. Aranızda bunu yapan yüzlerce fedakar kardeşimiz var. Onlar zahit midirler? Eğer zikirleri günün yarısını aşmışsa hepsi zahittir. Dikkat edin, para kazanan insanlardan da parasını kendi hasis menfaatleri için değil, Allah yolunda harcayan, parasının, harcadığı paranın yarısından çoğunu Allah için harcayan kişi, parasını Allah yolunda sarf eden kişi, Allah yolunda parasıyla başkalarını infak eden kişi, işte onlar zahitlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun başından alırsak eğer, ne zamana kadar kişi zahit değildir? Evliya olmuştur ama zahit değildir. Allah Teala kendisine taat ihsan etmiştir, hala zahit değildir. Zahit olduğu yer taat ihsanından sonradır. Fizik vücudun tesliminden evvelki son makam, son velayet makamı zühttür.
Öyleyse bir kişinin zayiat olmasına kadar geçecek olan standartlara gelin beraberce bakalım. Birinci basamak olayları yaşar insanlar. İkinci basamak olayları değerlendirir. Bu kişinin seçildiğini düşünelim. Seçilmiştir Allah-u Teala tarafından ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse üçüncü basamağa ulaşmıştır. Sonra ne olur? Üçüncü basamağa ulaşan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için oradadır. Allah Teala derhal işitir, bilir ve görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli, rahim esmasıyla tecelli o kişinin dördüncü basamakta olduğunu gösterir. Tecelliye ard arda meyvelerini verir. Bir, Allah Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır ve görme hassasının üzerindeki dışavet adlı perdeyi açar. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alır ve işitme hassasının üzerindeki mührü açar. Kişinin kalbindeki mührü alır, kalbindeki küfrü alır, kalbindeki ekinleti alır ve kalbine iman, kalbine ihbat koyar. Böylece kişi muhbit olur. Artık irşat makamının söylediklerini anlayabilen, irşat makamına baktığı zaman onu başka insanlardan ayırabilen, onun mürşit olduğunu anlayabilen ve sözlerini anladıktan sonra, irşat makamının sözlerini anladıktan sonra kalbine indirdiğinde kalbinde idrak edebilen kişidir o. Yedinci basamakta bu noktaya gelmiştir kişi. Sonra Allah onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için göğsünden kalbine nur yolu açar. Oradan içeri girer Allah Teala, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir ve kişi zikir yapmaya başlar. İşte kişinin züht niteliğini belirleyen olay bundan sonra başlar. Yani zikrin o kişinin kalbinde vücuda getireceği sonuç. Bu noktada bu kişi zikir yaptığında Allah Allah Allah Allah Allah diye zikrin muhtevası zühdün ölçüsüdür. Günün yarısından daha az zikir yapan kişi züht makamının sahibi olamaz. Fakir olsa, dünyanın en fakir insanı olsa, Allah'ın yolunda da olsa, zikri günün yarısını aşmadıkça o kişi zahit hüviyetine giremez. Onun dünya nimetlerinden el çekmesi kendisi için bir fedakarlık olabilir. Ama bu zühdü ifade etmez. Fizik standartlarda o kişi fakirdir. Allah'ın da yolundadır. Ama zikri günün yarısını aşmadıkça o kişi zahit olmak imkanının sahibi değildir. Zühdü sakın ola ki sadece bir fakirlik özelliğine dayalı müessese
sanmayın. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve yedinci basamakta bir yerlere geldi. 8, 9, 10. basamaklarda dediğimiz şartlar oluştu. Kişi zikir yapmaya başladı. Zühdün muhtevası burada başlar. Allah'ın yolunda olduğunu iddia eden kişi bu noktalarda hiçbir zaman zahit olamaz. Daha onun kalbinin içine Allah'ın nuru bile bundan sonra girecektir. Kişi bundan sonra zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz o kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama rahmet ve fazladan fazıllar kalbin içine giremez. Çünkü kalbe Allah Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Öyleyse zühdün muhtevasına baktığımız zaman kalbinde iman yazılı olmayan kişi zahit olamaz. Bir defa zühdün sahibi olan kişinin zahidin 19 tane iman şartının sahibi olması mutlak bir gerekliliktir. Ki bu da çok fazla bir şey ifade etmez. Konunun sadece başlangıcını ifade eder. Bir insanın başka bir ifadeyle paraya önem vermemesi fakirliği onu zahit yapmaz. Zikre önem vermesi zikrini her gün günün yarısından yukarı çıkarması o kişiyi zahit yapar. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefslerinize zulmetmeyiniz. Çünkü nefs üzerinizde hak taşır ifadesi hep yanlış anlaşılmışsa nefsimiz kumar oynamak istiyor. Eğer biz nefsimizin dediğini yapmazsak o zaman nefsimize zulmederiz. Diyen o zavallı insanların hadis anlayışları. Zulmün ne olduğunu bilmiyor insanlar. Zulüm nedir? Derecat kaybettiğiniz bütün olaylar zulümdür. Sadece kendi nefsinizin talepleri istikametinde derecat kaybedebilirsiniz. Başka birisinin sizin üzerinizde yaptığı hiçbir tesir sizin derecat kaybetmenize hiçbir zaman sebebiyet veremez. Öyleyse sadece Allah'ın bir emrini yerine getirmediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Her ikisinde de nefsinize zulmetmişsinizdir. Bu Allah'la sizin aranızdaki bir zulümdür. Bir de başka insanlara zulmedersiniz. Onlara kötülük yaparsınız. Gene derecat kaybedersiniz. Bu da zulümdür. Öyleyse nefsinize ne zaman zulmedersiniz? Bu şartlar vücuda geldiği zaman zulmedersiniz. Yoksa nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili istediği zaman nefsinizin dediğini yapmazsanız değil, Allah'ın yasak ettiği fiili işlerseniz nefsinize zulmedersiniz. Çünkü bu size derecat kaybettirir. Derecat kaybetmek zulmün kesin işaretidir. Zühtün kesin işareti ise günün yarısından daha ötede bir zikirdir. Ön şartları gerektirir. Kim zahitse önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim zahitse mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olmuştur.
Kim zahitse ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmıştır. Kim zahitse Allah ona Allah'ın katında bir taht vermiştir. Kim zahitse o kişi bütün bu olaylardan sonra zikrini günün yarısından öteye taşımıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden herkes zahittir. Önce zahit olmuştur. Ondan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zühd ölçüsüne dikkatle bakın. Hurafelere yer vermeyin. Kur'an ışığınız olsun. Öyleyse neredesiniz? 10. basamaktasınız. Zikre başladınız. Göğsünüzden kalbinize yol açıldı. 10. basamaktasınız. 11. basamakta zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbine Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz ulaşıyor. Ama fazıllar nefsinizin kalbine giremiyor. Çünkü nefsinizin kalbinde fazılları kendisine çekecek olan bir çekim alanı mevcut değil. Rahmetle fazladan rahmet nurları kalbinize girebiliyor. Onlar da ancak %2 nefsinizin kalbinde yer edebilirler. Çünkü zikir bittiği zaman karanlıklar bütünüyle kalbinize geri dönerler. Rahmet nurları için sadece %2'lik bir imkan söz konusu olabilir. Ve bu kişi %2 nura nefsinin kalbinde ulaştığı zaman zahit olmuştur. Affedersiniz, zahit olmuştur diyorum. Çok yanlış. Zahit olmamıştır. Huşu sahibi olmuştur. Nefsinin kalbinde %2 nur birikmiştir ve o kişi huşu sahibi olmuştur. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla huşu sahibi olması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Hadid 16. Huşu sahibi olan kişiye Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince mutlaka mürşidini gösterir. Huşu sahipleri hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidlerini sorarlarsa mutlaka Allah Teala onlara gösterir. Kimdir huşu sahibi? Allah'a ruhunu ulaştıracağından emin olan kişidir. Ve bunun için o mürşidine ulaşacaktır. 13. basamakta Allah ona mürşidini gösterir. Sebillerin kastedilmesi Allah'a aittir. Kimin hangi mürşide ulaşacağının tayini kişiye ait değildir, Allah'a aittir. Allah o kişiye o mürşidin sevgisini verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. 14. basamak hepiniz için bir dönüm noktasıdır. Velayete fizik standartlarda adım attığınız yer. Nefs tezkiyesi sizi velayete ulaştırabilir.
Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiremeyen bir insan Allah'ın evliyası olamaz. Öyleyse 14. basamakta ne olur? Devrin imamının ruhu derhal başınızın üzerine gelir, yerleşir. Allah'ın birinci nimeti. Allah Teala bu sebeple devrin imamının ruhunu başın üzerine yerleştirdiği sebeple kalbinizin içine imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Başların üzerine o ruhla desteklenirler. Yani o ruh orada kalır. Ve onların kalplerinin içine, sadece onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Başkasının kalbinin içine imanı yazmam diyor. Mutlaka devrin imamının ruhu bir nimet olarak başının üzerinde olacak kişinin. İkinci nimet Allah Teala'nın kalbinin içine iman kelimesinin yazılması. Üçüncü nimeti dereceleri yükseltiyor Allah Teala. İki şekilde birden yükseltiyor. Bir, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Daha evvel o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldığında, kulaklarındaki bakrayı aldığında, kalbindeki ekinleti aldığında o kişinin derecatını arttırmıştı ve yedinci basamağa geldiği zaman o kişinin sevapları günahlarını aşmıştı. Böylece Allah onun günahlarını örtmüştü. Yedinci basamakta günahların örtülmesi, 14. basamakta günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Allah'ın derecatı arttırmadaki 14. basamaktaki birinci faktörü o kişinin günahlarını sevaba çevirmek. İkincisi ise o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken, her kazandığı tek bir dereceye 10 katını verirken, o günden itibaren 100 katını vermeye başlaması ve gelecek devrelerde bunu 700 katına kadar çıkarmayı garanti etmesi. Allah'ın dereceleri yükseltmesi iki yönlü bir olay. Yedi nimetten birincisi devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi, ikincisi kalbimizin içine iman yazılması, üçüncüsü Allah'ın dereceleri arttırması. Nasıl? Evvela bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Sonra da bize o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bunu 700'e kadar çıkaracak. Allah'ın dördüncü nimeti nefs tezkiyesine başlamamız. Beşincisi, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşması ve Allah'a doğru yola çıkması. Altıncısı, fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Bu ikinci defa Allah'a kul olmaktır burada. Buradaki nimet. Birinci defa kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'a kul olmuştur. 14. basamakta ikinci defa Allah-u Teala'ya kul oluyor. Ve yedincisi nimetlerin, irademizin de nefsimizin afetlerinin nefs tezkiyesi sebebiyle zayıflaması gerçeğine dayalı olarak irademizin de güçlenmesi. İrademizin güçlenmesi bir vakadır. Öyleyse 14. basamakta aldığımız 7 tane nimetle zühte yaklaşıyoruz. Zahit olduk mu? Hayır, olmadık. Nefs tezkiyesini yapıyoruz. Nefsimizin kalbine gelen rahmetle, fazla rahmetle salavat nurları nefsimizin kalbine ulaşınca

nefsimizin kalbinde her yüzde 7 nur birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselecektir. Bir rehini olan nefsimizin her katın kapısını açması sebebiyle. Böylece ilk yüzde 7 nur birikiminde ruhumuz zemin kattan birinci kata yükselir, nefse emmare. İkinci defa yüzde 7 nur birikiminde ruhumuz ikinci gök katına yükselir, nefse levvame. Üçüncü defa yüzde 7 nur birikiminde nefsimiz, ruhumuz üçüncü kat gök katına yükselir, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlarız. Dördüncü defa yüzde 7 fazıl birikimi, ruhumuz dördüncü gök katına çıkar ve mutmain oluruz, doyuma ulaşırız, Allah'ın verdiklerini yeterli buluruz. Beşinci defa yüzde 7 nur birikimi, burası nefsi mutmainedir, dördüncü kat. Beşinci kat, nefsi radiye, Allah'tan razı oluruz, ruhumuz beşinci katta. Altıncı defa yüzde 7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah temizden razı olur, ruhumuz altıncı gök katında. Ve yedinci kademe, nefsi tezkiye, nefsimiz tezkiye olmuştur. %49 fazıl, 7 defa %7 ve %2'de rahmetten oluşan nurlar nefsimizin kalbindeki karanlıkları yenmiştir. İşte burası evliya olduğumuz nokta. Allah'ın bir kişiyi zahit kılmadan evvel mutlaka onu evliya yapması söz konusudur. Hiçbir zahit evliya olmadan zühd makamının sahibi olamaz. Zühd, evliyalığın bir fonksiyonudur. Evliya olmayan insan zahit olamaz. Evliya olabilmek içinse nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olması şarttır, yetmez. Ruhunun da Allah'ın zatına ulaşmış olması gerekir. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'a ulaşır. Velayet kademeleri bundan sonra başlıyor. Ruhu Allah'a ulaşan kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatında ifna olur. Allah'ın kendisine geri dönecek bir emanet olarak biz insanlara verdiği ruh, ki sadece insanlara Allah-u Teala ruhunu vermiştir. O ruh Allah'a geri dönmüş ve insan Allah'a karşı olan borcunu ödemiştir. Ruh Allah'ın zatında yok olduğu zaman. Bu makama velayetin birinci makamı olan fena fillah adı verilir. Fena fani olmak demek. Fi içinde Allah, fena fillah Allah'ın zatında yok olmak demek. Ruhun yok olması demek. Hiç kimsenin ruhu Allah'a hayattayken ulaşamaz derse ona açık ve kesin bir şekilde sen yalan söylüyorsun diyebilirsiniz. Ama bunu onu kırmadan söylemek çok kolay değildir. Bu sebeple o tarzda bir konuşma yerine ona bunları anlatmanız uygun olur diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, sadece iki nevi insan vardır. Allah'a çağıranlar, Allah'a çağırmaya mani olanlar. Allah'a çağıranlar ve şeytana çağıranlar. Kim Allah'a çağırmaya mani oluyorsa, kim bir insanın ruhunu Allah'alaştırmasına mani oluyorsa, o tağuttur. Bir insan şeytandır. Cinler içinde gene tağuttur. Bir cin şeytandır. İşte
ruhunuz

Allah'ın zatında yok olur. Bir gün Allah Teala size oraya nasıl ulaştığınızı ihlastan sonra Allah'ın zatında nasıl yok olduğunuzu gösterecektir. Önce Allah da vardır, siz de varsınızdır, sonra siz yok olursunuz. Fena fillah oldunuz. Allah'ın zatında yok oldunuz. Bu bir makamlık bir yokluktur. Çünkü bir sonraki makamda Bekabillah makamında Allah Teala size bir taht verecektir. Fena makamını işaret eden ayetlere beraber bakalım. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakin gayri vaid haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Bütün evvab ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Evvela diyor ki takva sahipleri için cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz, başının üzerinde devrin imamını taşıyan 14. basamağa gelen herkesi ifade eder. Evvab ise meaba sığınmış olanları ifade eder. Meaba sığınan evvab adını alır. Kur'an'da Allah'a dönmüş, Allah'a ulaşmış ve Allah'a sığınmış kişidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kim ona ulaşırsa evvab olur. Allah'a sığınmış olur. İşte fena makamının işareti Allah'a sığınmış olmaktır. Allah'ın zatında yok olmaktır. Bundan sonra ne olur? Allah Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde diyor ki onlara Rablerinin katında selam yurdu vardır diyor. Teslim yurdu vardır diyor. Rablerinin katında selam yurdu. Allah'ın zatı da teslim yurdudur. Allah'ın katında da teslim yurdu vardır. Allah'ın katındaki teslim yurdu tahtlardır, altın tahtlar. Birçok taht göreceksiniz orada. Altın. Hiçbir yere dayanmadan boşlukta dururlar. Ve oradaki onları boşlukta tutan melekleri, arşı tutan melekleri göremezsiniz. İşte beka makamında size bir taht verilir. Allah'ın indinde, indi ilahide ruhunuz yeniden vücuda getirilerek orada altın tahtlardan birinde sizi Allah Teala misafir eder. La mekana kavm olursunuz Yunus gibi. İşte ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbinde %51 nur oluşmuştur. Fena filah olduğunuz zaman bu rakam %61'e çıkar. Bekabillah olduğunuz zaman, Allah'ın katında o altın tahtı aldığınız zaman %71'e çıkar. %61'den sonra artış devam eder. Bu makamdan sonrası züht makamıdır. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa zahit olursunuz. Züht makamının sahibi olursunuz. Züht makamının sahibi fizik vücudunun teslimine çok yaklaşan biridir. Zikri günün yarısını mutlak olarak aşmıştır.
aşmayan kişi bu noktaya ulaşamaz. Zikri günün yarısını aşmadıkça o kişi hep beka billah makamında kalır. Ölçü kesindir. Kişi zühdünü Allah'a ispat etmek mecburiyetindedir. Bu dünyaya değil, zikirsizliğe değil, zikre dönük bir hüviyetin sahibi olduğunu her gün Allah'a ispat etmek mecburiyetindedir. İşte bu zevki yaşayanlar zühd makamının sahipleridir. Zühd makamı fizik vücudun teslimi makamına götüren bir merhaledir. Günün yarısını açtınız mı, zikrinizin daha öteye gitmesi daha kolaylaşır. Hızla zikrinizi arttırırsınız. Bu zikrinizi arttırmak sizi öyle bir güne ulaştıracaktır ki o gün geldiğinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmamıştır. Daimi zikre ulaşmamışsınızdır. Ama fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamıştır. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlamıştır. Hem de iç dünyasından bir karşı koyuşa, rezistansa rağmen, bir zorluğa rağmen, karşı koymaya rağmen bunu gerçekleştirebilmektedir. İşte zikrinizin günün yarısını aşmasından fizik vücudunuzun teslimine kadar geçen devrede siz zahitsiniz. Her gün Allah'a bir şey ispat ediyorsunuz. İspat ediyorsunuz ki siz her gün dünyaya değil Allah'a daha çok dönüksünüz. Allah'a dönük olmanın ölçüsü zikirdir. Zikrin sahipleri bütün ibadetlerini ona paralel olarak en güzel şekilde yaparlar. Ölçü zikirdir. 24 saatlik bir zaman parçasının yarısından daha fazlasını, 12 saatinden fazlasını zikirle geçirmedikçe zahit olamazsınız. Zühd makamının sahibi olamazsınız. Zühd makamının sahibi olduğunuz an nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşmıştır. Zühd makamı sizi fizik vücudun teslimi makamına, muhsinler makamına götürecektir. O güne ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaştığınız zaman bileceksiniz ki zühd makamını aştınız. Zühd makamının arkası fizik vücudun teslimidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zahit olmak bir para işi, zahit olmak bir yoksulluk işi değildir. Fakir olmak, zengin olmak, zühdün işareti, gerçek işareti değildir. Allah'a dönük olduğunuzu paranızla değil, zikrinizle ispat etmek mecburiyetindesiniz. Ne zaman zikriniz
her gün 12 saati aşan bir devamlılık gösterir, o zaman zahitsiniz. Zühd makamının gerçek sahibisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi zahitler kılmasını ve sizlerin zühd sahibi olan olduğunuzu görenlerin de zühd sahibi olmak için gayret sarf etmesini sağlayacak olan bir form göstermenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine, bunların en üst kademelerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam ve rahmet eylesin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah sizler ve biz. Allah'tan bahsetmek üzere. Bir yeni mutluluğu daha Allah'tan bahsedenlerin, Allah'a konuşanların mutluluğunu bir defa daha yaşamak üzere. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek size başlamak istiyorum. Sevgili kardeşlerim. Konumuz iman ama tahkiki iman. Öyleyse iman dediğimiz zaman ne anlıyoruz? İman dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey mutlaka Allah kelimesidir. Allah'ın zatıdır. Allah'a inanmak. İman, inanç demek. Türkçe inancın Arapça karşılığı imandır. O zaman lügat anlamından gidersek iman inanmaktır. Mümin lügat manası itibariyle Allah'a inanan demektir. Ve aslında manası İblis tarafından yok edilmiş bir mefhumla karşı karşıyayız. Çünkü İblis meseleyi döndürmüş, dolaştırmış ve Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir neticesine götürmüş. Lügat manasına da tam olarak uyduğu için İnsanlar Allah'a inandıkları için kendilerini mümin sayar olmuşlar. Bu sadece şeytanın bir korkunç tuzağı sevgili kardeşlerim. Öyleyse bir insan düşünelim, Allah'a inanıyor. Bir insan düşünelim, Allah'a inanmakla kalmıyor. Allah'ın kendisine yüklediği İslam'ın 5 şartını da yerine getiriyor. Hem Allah'a inanıyor, hem de senelerden biri, diyelim ki 10 senedir bu şartları yerine getiriyor. Bu kişi mümin midir? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Bir sorumuz var. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor mu? Eğer dilemiyorsa mümin değildir. Eğer diliyorsa o zaman mümindir. Öyleyse bugüne kadar verilmiş tariflerin hepsi burada bir garip oldular. Kur'an'ın mümin tarifi böyle. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Diledikleri anda mümin olmuşlardır. Dilemezlerse Allah'a inanmaları onları mümin kılmıyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren, 30-40 seneden beri yerine getiren, hepsini de zamanında yapan bir insan düşünelim. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu vazifeleri böylesine bir dizayn içerisinde gerçekleştiren bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor.
bu kişi mümin midir? Ne yazık ki Kur'an'daki mümin tarifine uymuyor. Bu kişi amenü olmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Allah Teala onun kalbinin mührünü açmamıştır. Kalbinin içindeki küfür kelimesini almamıştır. O kişi ne yazık ki mümin olmak standartlarının içinde değildir. Öyleyse neden bahsediyoruz? İman, müminin sahip olduğu bir husustur. Herhangi bir şeye inanabilirsiniz. Birinin söylediğine inanabilirsiniz. Ve bunların en üst boyutunda olan Allah'a inanmaktır. Allah'a inanmak, Allah'a iman etmek olarak değerlendirilir herkes tarafından. Yoldan geçen insanları çevirin, sorun birer birer. Diyelim ki 100 kişi geçti. Her birine sordunuz, sen mümin misin? Bunların 90'ından fazlasından bu cevabı alıyorsunuz. Evet, müminim. Sorarsınız, niçin müminsin? Çünkü ben Allah'a inanıyorum. İman, inanç demek. Mümin de inancın sahibi olan demek. Allah'a olan inanç demek. Allah'a inancın sahibi demek. Ben de Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim diyor. Haklı mı? Haklı. Çünkü ona gerçekten böyle öğretilmiş. Allah'a inanan mümindir. Sözü sadece bir aldatmacıdır. Ve insanların Allah'ın cennetine ulaşmaması, şeytanla beraber cehenneme gitmesi için şeytanın işleyen, zamanımızda da otomatik olarak çalışan bir korkunç tuzağıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir mümin? Allah'a inanan kişi midir? Evet, ama vasıflarından sadece bir tanesi. Allah'a ulaşacağına, ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanan kişi midir? Evet, vasıflarından bir ikincisi. Kalbindeki küfür yazısı alınmış kişi midir? Vasıflarından üçüncüsü ve en önemlisi. Neden? Çünkü sadece kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbinin mührünü açar ve kalbindeki küfür kelimesini alır. Mümin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi midir? İşte sualimizin gerçek cevabı bu. Mümin Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kur'an Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanı mümin kabul etmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar müminlerdir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir kişinin kalbine Allah Teala imanı yazmışsa bu kişi mümin midir? Kesinlikle mümindir. Hem de kalbindeki iman artmış olan bir mümindir. Daha o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah kalbinin mührünü açıp da açtığı andan itibaren, ki açınca küfür kelimesini ve ekinleti Allah Teala dışarı alır, açtığı andan itibaren kişi mümindir. Mümin Arapça
okunması, mümin de Türkçe okunması aynı kelimenin. İster mümin deyin, ister mümin deyin, anlarız ki aynı şeyden bahsediyoruz. İmanın sahibi olan kişi. Ama vasıf şartlarına gelince bakıyoruz ki her Allah'a inanan kişi mümin olamıyor. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü Allah Teala Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak, bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse mümin olmak asi değil. Allah'ın cennetine girmeyi garanti ediyor. İblis bunu biliyor mu? Çok iyi biliyor. Peki iblisin muradı ne? Ne yapmak istiyor? Bütün insanları cehenneme göndermek istiyor. Öyleyse bunu kullanır mı? İnsanlık tarihi boyunca hep kullanmış. Ne yapmış? Arapçada mümin inanan demek, imanın sahibi demek. İmanda inanç demek, Allah'a inançtan bahsediyoruz. Öyleyse mümin Allah'a inanandır. Allah'a inanan mümindir tezini Kur'an'a değil ama lügata uygunluğu sebebiyle iblis insanları kabul ettirmiş. Kabul ettirince ne olmuş? İnsanlar diyorlar ki bak Allah Teala 40 numaralı sure olan Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse ben de müminim. Allah'a inanıyorum. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceğim. İşte iblis bununla tavlıyor insanları. Bu inancın sahibi kıldığı zaman o insan ne olur? Ben Allah'a inanıyorum, müminim. Ama namaz kılmıyormuşum, oruç tutmuyormuşum, zikir yapmıyormuşum. Allah'ın emirlerini çiğniyormuşum, içki içiyormuşum, şunu yapıyormuşum, bunu yapıyormuşum. Hepsi olabilir diyor adam. Ama ben Allah'a inanıyorum, müminim. Allah'ın da kesinlikle sözü var. Ben mümin olduğuma göre mutlaka Allah-u Teala beni cennetine alacak. Allah verdiği sözden dönmez. Allah'ın sözünde hurf olmaz diyor. Hilaf Allah'ın sözünde mümkün değildir. Allah söz vermiş, müminleri mutlaka cennetime alacağım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mümin olmanın birinci vasfı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o noktadan itibaren kişi mümindir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde yazdığı gibi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple mümin olan kişilerden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Ömrü boyunca ibadet ediyor. Allah'a inanıyor kesin. Bütün ibadetlerini yani İslam'ın bugün hedef saydığı ibadetleri yerine getiriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsini yapıyor adam. Ve Allah'a da inanıyor. Bundan daha âlâ mümin olur mu? Olur. Bu kişiyi Allah-u Teala müminler safında kabul etmiyor. Kur'an'ı bilmeyen insanlar her seferinde bir takım yanlışlardan hareketle kendilerini mahva götürürler. Sözlerimizi dikkatle dinleyin sevgili kardeşlerim. Sizin için hayati bir konudan bahsediyoruz. İman, mümin olmak ve imanın standartları. İmanın sonunda hakiki imana ulaşacağız. Ama şu anda beni dinleyen sevgili kardeşlerim, kendinizi kontrol edin.
mümin misiniz? Yoksa değil misiniz? Eğer siz de Allah'a inanıyorsunuz diye kendinizi mümin zannedenseniz, bilin ki Allah'ın cennetine giremezsiniz. Çünkü Allah Teala diyor ki, açık ve kesin, bana ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse benim cennetime giremez diyor. Öyle mi diyor? İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onları dünya hayatı tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler alim değillerdir diyor. Bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Kur'an ayetlerini bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Evvela ilk ders burada. Üniversite bitirmek, ilahiyatı bitirmek, doktora yapmak, master yapmak, asistan olmak, doçent olmak, profesör olmak, dekan olmak, rektör olmak bir işe yaramıyor. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil telakki ediliyor Allah tarafından. Gafil kabul ediliyor ve sonuç çok acı ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri şey dereceler itibariyle ateştir. Kim bu iktisap ettiği derecelerle ateşe gidenler? Gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Müminin 103 gösteriyor. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Mizanlar çalışır diyor Allah Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından daha fazla olursa, onların gideceği yer ateştir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Neymiş bu durumda söylemek istediğimiz şey, neymiş sevgili kardeşlerim? Eğer Allah'ı ulaşılacak olan temel merce olarak kabul etmiyorsanız, Allah'ı kendisine sığınılacak olan bir sığınak olarak, meap olarak kabul etmiyorsanız ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız mümin olamazsınız. Ve imanınız da var diyemezsiniz. Öyleyse yanlış bilgileri devreden çıkarın sevgili kardeşlerim. Kur'an'a sarılın. Doğrular orada. Bugün dünyada yüzlerce üniversite İslam eğitimi yapıyor. Ama bu eğitim dizaynında bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın dininin öğrenilmesinde ve öğretilmesinde büyük hatalar var. Sevgili kardeşlerim, bu bütün dünyayı kuşatan bir fitnedir. Duhan suresinde bahsedilen Duhan, bugün bütün dünyayı kaplamıştır. Fitne bütün boyutlarıyla devam ediyor. İblis insanlara onların kurtuluşuna medar olacak, sebebiyet verebilecek olan temeli unutturmayı başarmış. İnsanlara mümin kavramını Allah'a inanan mümindir hüviyetine sokarak yutturmuş. Böyle olunca
insanlar inanıyorlar hepsinin söylediğine. Çünkü lügat manasına uygun söyledikleri. Ve diyorlar ki ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse müminim. Öyleyse mutlaka cennete gideceğim. Allah'ın sözünü unutulmaz. Allah mutlaka sözünü yerine getirecek. Ne diyor? Mümin olanların hepsini cennetime alacağım. Hesapsız rızıklandıracağım. Peki diyoruz, sana böyle olduğunu kim söylüyor? Yani mümin olduğunu kim söylüyor? Diyor ki mümin olmak, Allah'a ulaşmak, Allah'a inanmak demek. Bütün din öğreticiler aynı şeyi söylüyor. Allah'a inanan mümindir diyor. Din öğreticileri korkunç bir tuzağın içine düşmüş durumdalar sevgili kardeşlerim. Derdimiz bu açıdan büyük, gözümüzün önünde milyarlarca insan cehenneme gitmek mecburiyetinde. Şu anda dünya üzerinde yaşayan 6 milyar nüfusun 5,5 milyardan fazlası Allah'ın öğretisini bilmedikleri için kendilerini kurtarmaları mümkün olmayan bir yolculuktalar. Ve bunların bir kısmı zaten dinle alakası olmayan insanlar, onları devredici bırakın. Ama bizim üzerinde durduğumuz insanlar, Allah'a inananlar, Allah'a inandıkları için de kurtulacaklarını zanneden ama kurtulamayacak olanlar. İşte ona üzülüyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün dünyada inananlar inanmayanlardan çok fazla. Ama inananların içindeki insanların %90'dan fazlasının kurtuluşu mümkün değil. Çünkü Allah'ın öğretisini bilmiyorlar. Öyleyse mümin olduğunuz yer neresidir? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerdir. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen mümin değildir. Enam suresi 12. ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ki bunlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Mümin değillerdir diyor Allah Teala. Kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Nefslerini hüsrana düşürenler. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar. Nefslerini hüsrana düşürenler. Nefslerini hüsrana düşürenler mümin değillerdir diyor Allah Teala. Enam 31 Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar diyor. Yunus 8'de de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Enam 12'de ise nefslerini hüsrana düşürenler mümin değillerdir diyor. Kendilerini mümin zannetmeleri bir şey ifade etmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin kabul edilmiyor Allah Teala tarafından. Ve mümin olmadıkları için de Allah'ın Kur'an'ına göre mümin olmadıkları için, Allah'a inanmadıkları için değil, Allah'a inanıyorlar ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için kalpleri mühürlü, kalpleri mühürlü olan herkes kafir. Yunus 7 ve 8'de Allah-u Teala mühürleri tarif ediyor. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Gözlerinde hicab-ı mestire vardır. Görme hastalığının üzerinde işaret vardır. Kulaklarında vakya vardır. İşitme hastalarının üzerinde mühür vardır. Kalplerinde ekinnet vardır. Kalpleri mühürlüdür. Ve kalplerinde bütün mühürlü kalplerin sahipleri kafir olarak
kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı cihetle kalplerinde küfür kelimesi var. Kalbinde küfür kelimesi olan insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileselerdi ne olacaktı? Allah-u Teala derhal onların kalplerinin mührünü açacaktı. Kalplerindeki küfür kelimesini alacaktı. Kalplerindeki ekinleti alacaktı. Yerine ifat koyacaktı. Dalalette olan bu insanları hidayet üzere kılacaktı. Hidayet ehli kılacaktı. Öyleyse bir müessese, iman müessesesi, mümin olmak müessesesi, ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe iman sahibi değil kişi, mümin de değil. Peki Allah'a ulaşmayı diledi. Dilediği andan itibaren o kişi imanın gerçek sahibidir. O kişi mümindir. Kalbindeki küfür kelimesi alındığı için. Artık kalbinde küfür yazılı değil. O kişi dalaletten kurtulmuştur. O kişi şirkten kurtulmuştur. O kişi nefsini hüsrana düşürenlerden olmaktan kurtulmuştur. O kişi Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerden değildir. Ketmedenlerden değildir. Küfredenlerden değildir. Yeryüzünde fesat çıkaranlardan değildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyendir ve imanın sahibidir. O kişinin mümin olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, kimin nefsini hüsrana düşüren düşürdüğü noktadan kurtulması söz konusuysa, o kişi mümindir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Dilecekleri yer cehennemdir. Ama Allah'a ulaşmayı diledikleri an hüsran sona ermiştir. O noktada onların kazandıkları dereceler, kaybettikleri dereceleri aşar. İşte sevgili kardeşlerim, böylece kişi mümin olur. 14. basamakta kalbindeki iman artan bir mümin olur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kalbinde iman vardır. Ama iman kelimesi henüz yerleşmemiştir kalbine. Ne zaman ki 12 tane insanla mürşidine ulaşacaktır, o zaman Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi gelince Allah o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazacaktır. O zaman kalbindeki iman artan bir kişi olacaktır bu. Peki Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu kişi tahkiki imanın sahibi midir? Hayır. Gaybi imanın sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah ona demin söylediğimiz standartları vermiş, yani 7 tane ihsanla gözlerini açmış, kulaklarını açmış, kalbini açmış, kalbindeki küfür kelimesini almış, kalbine ihbata, ekinleti alıp ihbat koymuş. Ondan sonra o kişinin kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş. Daha evvel göğsünden kalbine nur yolunu açmış. O kişiyi 12 tane insanla mürşidine ulaştırmış. Mürşidini göstermiş evvela, kuşuya ulaştırdıktan sonra. Kişinin mürşidine ulaştığı noktada gaybi imanın devam ettiğini görüyoruz. Tahkiki iman hala yok. İrşad makamına ulaştıktan sonra kişi tahkiki iman her an tabiyetten sonra ona ulaşabilir. Neyle tahkik eder Allah'ın varlığını? Cezbeyle sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidini görmesi için hacet namazını kılmasını temin eder Allah Teala. Ve onu oraya Allah ulaştırır.
aslında tabiiyet makamı devrin imamıdır. Ama her tarafta da Allah'ın müşrikleri vardır. Herkesin ulaşabileceği bir yerde. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala kendilerinin ulaşabileceği yerdeki kişiyi gösterir. Netice değişmez. O kişiye tabi olan da, devrin imamın da tabi olan da Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka 12 tane insanla müşriğine ulaşmıştır. Veya devrin imamına ulaşmıştır. Ve o zaman Allah-u Teala onun üzerinde 7 tane nimet oluşturacaktır. Birinci nimet, devrin imamının ruhu kişinin başınıza ne gelir? İkinci nimet, Allah onun kalbine iman kelimesini yazar. Üçüncü nimet, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Dördüncü nimet, o kişi nefs tezkiyesine başlar. Beşinci nimet, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek üzere kişi adım adım bir hedefe doğru hazırlar. Fizik vücut nefsin afetlerden arınmasına paralel olarak Allah'a teslim yolunda harekete geçer. İrade de zikir sebebiyle nefsin afetlerinde azalma oldukça irade yapı düşman kuvvetler azaldığı için giderek güçlenecektir. Ve Allah-u Teala o kişinin günahlarını affedip sevaba çevirir. Ve ona o güne kadar 1'e 10 derecat verirken, 1 derecesini kazandığı zaman 10 derecelik derecat verirken o günden sonra 100 derece vermeye başlar ve bunu 700'e kadar da çıkaracaktır. Bu noktadan sonra her an o kişi tahkiki imanın sahibi olabilir. Böyle bir kişiye cezbe geldiği anda Allah Teala kalpleri titreyen bu insanlara bir insanda bulunacaktır. Varlığını sık sık hissettirecektir. Kişi açık ve kesin olarak böyle bir talebi olmasa da beklemediği anlarda Allah'ın dışarıdan bir kuvvetin kendisine ulaştığını ve vücudunu şiddetle sarstığını yaşayacaktır. Kendisi bunu yaşadığı cihetle tahkiki iman başlamıştır. İstemiyor cezbeyi, bir talebi yok Allah-u Teala'dan. Ama ansızın cezbe geliyor vücuduna, bir kuvvet onu şiddetle sarsıyor. İşte bu, kendisinin dışında bir kuvvetin Allah'ın yoluna girdikten sonra, tabiyetinden sonra mürşidinde olduğu gibi kendisinin de cezbe sahibi olması, o kişinin imanını gaybi imandan tahkiki imana çeviren ilk adımdır. Bu bir mutluluktur. Kimin cezbesi varsa Allah Teala ona bu istikamette onu gaybi imandan tahkiki imana ulaştıran güzel bir hediye vermiştir. Cezve bir nimettir. Kişi açık ve net olarak en ufak bir şüpheye mahal kalmadan görür ki şüphe imkansızdır. Kendisinin dışında bir güç, Allah'ın gücü o kişi nerede olursa olsun ona ulaşıp
onu dut yaprağı gibi, dut ağacı gibi silkeler. Böyle bir müessese kişiyi Allah'a iman konusunda gaybi imandan tahkiki imanın ilk safhasına ulaştırır. Sonra ne olur? Sonra o kişinin cezbesi artar. Adım adım ne yapacaktır kişi? Zikir yapacaktır. Nefs tezkiyesine paralel olarak ruhu Allah'a doğru yedi gökkatı boyunca yükselecektir, yükselecektir, yükselecektir. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle ruh Allah'a ulaşacaktır. Ve arkadan Allah'ın zatında yok olacaktır. 21. basamak ulaşmak, 22. basamak arkadan gelen otomatik basamak. Kişi Allah'ın zatında mutlaka ruhunun yok olduğunu yaşayacaktır. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra kişinin kalp gözü açılabilir veya açılmayabilir. Kişinin kalp gözü ile birlikte kalp kulağı açılabilir veya açılmayabilir. İşte böyle bir dizaynda kişinin kalp gözünün açılması veya açılmaması önemli mi? Tahkik-i imanın ikinci boyutu kalp gözüdür. Üçüncü boyutu kalp kulağıdır. Ve 22. basamak olan fena makamı, velayetin birinci makamı, 23. basamak olan beka makamı, 24. basamak olan zühd makamı ve 25. basamak olan muhsinler makamı, bu dört makam kişilerin ya alim olmasının devam ettiği veya arif olmasının başladığı dört önemli basamağı ifade eder. Kişi hikmete ulaşmamıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğrenmesi tamamlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girmiştir. Birinci ruh fena makamında, ikinci ruh beka makamında, üçüncü ruh zühd makamında, dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. Bu ruhların öğretilmesi kişi için tahkiki iman yolunda önemli bir adımdır. Kişi evvelce cezbeyi almışsa zaten tahkiki imandadır. Buralardan, bu dört tane makamdan herhangi birinde kişinin kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir. O zaman tahkiki imanın ikinci boyutuna geçmiş olur kişi. Allah'ın söylediklerini işittiği an tahkiki iman cezbenin çok daha ötesinde yeni bir boyut kazanır. Allah-u Teala ona bir şeyler söylüyor. Allah-u Teala ona bir şeyler gösteriyor. Daimi zikre ulaşmadan evvel böyle bir olay mümkün müdür? Evet. Böyle bir olay kişiyi alimken arif yapar. Kişi irfanın sahibi olur. Marufun standartlarına sahip olur. İrfanın ilimden ayrıldığı nokta, irfanın
arif olmanın standartlarını oluşturmasıdır. Arif, kalp gözü açık olandır. Arif, kalp kulağı açık olandır. Arif, tahkiki imanın ikinci safhasındadır. Birinci safhada cezbe, tahkiki imanı başlatan müessesedir. İkinci safhada kalp gözü ve kalp kulağı arif olmak kişiyi daha üst seviyeye tahkik imanı çıkarır. Kişi Allah'tan bilgileri almaya başlar veya Allah Teala kalp gözüyle ona bir şeyler gösterir. Her iki standartta o kişinin tahkiki imanının ikinci safhaya geldiğini gösterir. Ama daha ötede çok daha güçlü bir müessese girecektir. Kişinin daimi zikre ulaştığı nokta onun hikmet makamının sahibi olduğu noktadır. Allah Teala onu mutlaka hikmetin sahibi yapar. Yani bir defa daimi zikre ulaşan kişi hikmet ehlidir. 7 tane özelliği vardır. 1. Birinci özellik daimi zikrin sahibi oluşu. Bundan evvelki kademede ulul 4 makamda fena, beka, züht ve muhsinler makamı boyunca o kişi daimi zikrin sahibi değildir. Nefsinin kalbinde hala afetler vardır. Ve tabi algılamaları eksiktir. Hem rüyet açısından, görüş açısından hem de işitme açısından yanlış anlamalar oluşabilir. Kişi cezbeli olarak buraya ulaşmışsa sorma yanlış

gösterir. Ona sadece bir şeyler söyler ve gösterdiği şey nurdur. Yanıp sönen ışıklardır. Ama ne yerlerin melekutu, ne göklerin melekutu yoktur. Öyleyse hakiki imanın ikinci boyutunda, daimi zikirden evvelki kademede Allah'ın kalp gözüne gösterdiği şeyler nurlardır. Açılıp kapanmaya başlayan nurlar, nurlardaki renkler. Bu hakiki imanın ikinci boyutudur. Hikmet kademesine kişi daha ulaşmamıştır. Ulaştığı zaman ne olur? Hakiki imanın üçüncü boyutuna geçer kişi. Orada o kişiye evvela yerlerin melekûtu gösterilir. Yer katlarının sırları. Devrin imamının dergahı da zemin kattaki sırdır. Hikmet sahibi kişiyle bir evvelki kademede Allah'ın kendisine kalp yüzünü açarak ve kalbine, kulağını açarak bir şeyler söylediği ve bir şeyler gösterdiği kişi aynı hüviyette değildir. Birinde çok daha derin bir Allah'ın nüfuzu söz konusudur. Öyleyse kim hikmet sahibi olmuşsa o kişiye Allah Teala farklı bir boyutta gösteride bulunacaktır. Hikmet sahibi olan kişiye Ullelbab makamında 7 yer katının yerlerin melekûtu gösterilir, sırları gösterilir. Ama bundan evvelki kıdemelikler aynı sırların sahipleri değildir. Ve Ullelbab makamının ötesi İhlas makamıdır. İhlas makamında kişiye göklerin melekûtu gösterilir. 7 tane gök katında neler olduğu gösterilir birer birer. İndi ilahi gösterilir. 7. katın 7 tane alemi gösterilir. Eğer bu boyuttaki bir gösterim o konular hakkında Allah'ın devamlı bilgi vermesiyle devam eder ve kişinin ufku geniş ölçüde açılmıştır. Genişlemiştir. Allah-u Teala ona çok şeyler göstermiştir. Ve bu melekût onu yerlerin ve göklerin sırlarına sahip kılar. Burada müzeyyen olmanın 14 basamağı aşılmıştır. Ve kişi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde üst boyutta bir hakiki imanın sahibi olmuştur. Gayba açılan kapıların Allah-u Teala'nın yarattığı gökler aleminin sırlarını artık kişi bilmektedir. Burası bir evvelkinden çok daha üst boyutta bir hakiki imanı ifade eder. Yerlerin ve göklerin melekûtu. Daha sonra Allah Teala bu kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Sonra tövbe-i nasuhtan sonra salah nuru verecektir. Günahlarını örtecektir. Sevaba çevirecektir.

o kişiyi irşada ulaştıracaktır. Buradan sonra 19. mertebedeki müzeyyen olmak tahakkuk edecektir. Ve kişinin tahkiki imanı son noktaya ulaşacaktır. Burada Allah Teala iradesini de Allah teslimeden bu kişiye zatını gösterir. Bu tahkiki imanın en üst noktasıdır. Son bulmaca çözülmüştür. Allah'ın zatı müşahede edilmektedir. Tahkiki iman hedefine ulaşmıştır. Her kademede Allah'ın varlığı biraz daha üst boyutta kişide yerleşmiştir. Tahkiki iman her geçen gün biraz daha artmıştır. Tahkiki imanın son noktasında Allah'ın zatı vardır. 19. mertebe bunu ifade eder. Kişi gaybde Rahman'a huşu duyan, gaybde imanın sahibiyken tahkiki imanın en üst boyutta sahibi olma noktasına ulaşmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tahkiki iman bu açıdan son derece önemli bir hüviyet taşır. Tahkiki imanın sahibi en ufak bir açığa meydan vermeksizin Allah'ı her Allah'ın kendisine nasip ettiği boyutuyla tahkik etmiştir. Hatta o tahkik etmemiştir. Allah ona yerleri, gökleri, kendi zatını, varlıklarını kesin olarak ispat etmek suretiyle Allah ona tahkik ettirmiştir. Burası tahkiki imanın sonudur. Bu insanlara, Allah'a iradelerini teslim eden kişilere Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamını teslim eder ve onlar her zaman Allah Teala'dan onun, Allah'ın vereceği bütün bilgileri alırlar. Ve onlar kendi başlarına karar veremezler. Allah'ın emirlerine sadece ittiba ederler. Her şeyi Allah'tan sorup ona göre hareket edeceklerdir. Daha onun ötesinde devrin bütün kavimlerdeki resulleri vardır. Onların da ötesinde devrin imamı vardır. Onun tahkiki iman seviyesi ise tasarruf kademesindedir. Allah Teala ona tasarruf etmektedir. Onun hakkı hiyarı yoktur. Tahkiki imanı irşat makamına tayin edilenlerden çok daha ötede bir hüviyet arz eder. Burası yolun sonudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim ve alâ âlihim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz ifrat ve tefrit. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından numarası, kod numarası 3.2.3.61. İfrat ve tefrit. Şu dünya üzerinde sevgili kardeşlerim, her şeyin bir ölçüsü vardır. O ölçü, Allah'ın söylediği ölçü asıldır. 24 saat namazı emretmiyor. Ama 5 vakit namazı emrediyor. 5 vakit yerine günde 15 vakit namaz kılmak bir ifrattır. Ama 5 vakit yerine 1 vakit namaz kılmak, o da tefrittir. Allah'ın emrettiği asgari standartları yerine getirmemek, ondan çok daha aşağıda bir şeyi, o asgari standartların yerine ikame etmeye çalışmak, o tefrittir. Allah'ın emrettiğini hiçbir ölçüye vurmadan, onun çok daha ötesini Allah'ın emretmediği konularda yapmaya çalışmak, gerçekleştirmek ifrattır. Allah Teala orucun ölçüsünü vermiştir. Ramazan ayı boyunca oruç tutulacaktır. Tamam. Buna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sünnetini eklemiştir. Perşembe günleri oruç tutulacaktır. Tamam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen pazartesi günleri de oruç tutmuştur. Pazartesi günleri de oruç tutulacaktır. Tamam. 3 ay oruç da mübah kılınmıştır. O da tamam. Ama bütün seneyi oruçlu geçirmek, Allah'ın buna müsaadesi yok. Bu 3 ay orucun dışında da daha 3 ay daha oruç tutmak, 6 ay daha oruç tutmak, Allah Teala bunu tefrit olarak kabul ediyor. Senenin en çok yarısına kadar orucu Hazreti Davud'a vermiş. Başka talep eden kardeşlerimiz oldu. Onlardan sadece bir kardeşimize Allah Teala Hazreti Davud'un orucunu yapmayı nasip etti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bir sevgilisi olun. Allah'tan talep edin. Tefride girmeden önce Allah'tan izin almaya çalışın. Kardeşlerimizden sadece bir Enis kardeşimize Allah-u Teala böyle bir şeyi müsaade etti. Onun dışında hiç kimse bu konuda bir yetki alamadı Allah-u Teala'dan. Peygamberlerden ise sadece Hazreti Davud'a Allah-u Teala Sam-ı Davud'u verdi. Hazreti Davud orucunu
senenin yarısını oruçlu, gün aşırı oruç tutarak geçiriyordu. Başka hiç kimse böyle bir yetki alamadı. Ötesi, Allah'ın peygamberlerine verdiği normal standardın ötesi, Allah-u Teala tarafından tefrit kabul edilir. Hiç kimse 24 saat oruç tutamaz. Tutması Allah-u Teala tarafından tefrit kabul edilir. Ama zikre gelince Allah-u Teala herkesin 24 saat zikir yapmasını farz kılmıştır. Öyleyse zikirde ifrat müessesesi mevcut değildir. Çünkü hududun en üstüne kadar Allah-u Teala emrediyor. Kim 24 saat orucu gerçekleştiremiyorsa onların hepsi tefrittedir. İfrat yoktur. Oruçta ifrat müessesesi yoktur. Oruç zaten 24 saatlik bir zaman affedersiniz. Zikirde ifrat müessesesi yoktur. 24 saatlik bir zaman parçasının bütünü zikir yapılması emriyle bezenmiştir. Dizayn edilmiştir. Ve herkesin Allah-u Teala 24 saat süreyle aralıksız zikir yapmasını Kur'an-ı Kerim'ine farz olarak koymuştur. Kim 24 saat zikre ulaşmışsa o Allah'ın emrini yerine getirmiştir. O ifrata gitmemiştir. Emri yerine getirmiştir. Kim 24 saat zikir yapamıyorsa yapamayanların hepsi tefrittedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ifrat ve tefrit müessesesi hayatımızın bir parçası olmalıdır. Normal ve onun yakınları yapılması lazım gelen güzellikleri sergiler. Eğer bir insan vazifelerini normal standartlarda yerine getiremiyorsa tefrittedir. Allah'ın emrettiğinin ötesine geçiyorsa ifrattadır. İfrat ve tefrit bakımından orta yol Allah'ın standartları asıldır. Öyleyse böyle bir müessesede nerede ifrat vardır, nerede tefrit vardır, oraya dikkatle eğilmemiz lazım. Her alanda ifratı ve tefriti açık bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Öyleyse Allah'ın emirleri konusuna bakalım. Ne var? En büyük emir, en büyük emir hangisidir? Zikir. Farzların arasında en büyüğü zikirdir. Yani ibadetlerin farzlarından bahsediyoruz. Namaz kılmak bir ibadettir. Oruç tutmak bir ibadettir. Zikir yapmak bir ibadettir. Hacca gitmek bir ibadettir. Zekat vermek bir ibadettir. Bu ibadetlerin her birinin hudutları var. Bir insanın her alanda yapması lazım gelen bir vecibe söz konusudur. Hac en az bir kere farz kılınmıştır. Ben farzı yerine getirdim. Hac ibadetimi gerçekleştirdim. Ama benim çok hoşuma gitti. Ben her sene hacca gideceğim diyen kişi hacca her sene gidebilir. Ama bu kişinin
serveti bu iş için uygun değilse, başkalarından borç almak suretiyle her sene harca gidiyorsa, bu borçlarını ödeyemiyorsa, o birincinin ötesindeki borç olarak gittiği bütün harçlar o kişi için ifrattır. Evet, Allah'ın bir emrini yerine getiriyor ama bu emrin gerçek farziyeti en az bir defa olarak vasıflandırıldığı için bir defa. Ve borç parayla zaten hacca gidilmez. Birinciyi de borç ile hacca giden kişi gene tefrittedir, hele borcunu ödeyemiyorsa. Gene ifrattadır, borcunu ödeyemiyorsa. Allah-u Teala ölçüyü koymuş, borç parayla hacca gidilmez. Herkesin gelirinin hacca gitmek için müsait olması şarttır. Sadece müsait olanlar hacca gidecektir. Ama öbür taraftan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yerine getirenlere başka bir hac, ekber hac nasip kılmıştır. Onlar seyri sülük boyunca her gece, her gün ruhlarını Allah'a doğru yola çıkartırken 5. katta Hac-ül Ekber'i gerçekleştirirler. Beytül Haram'ın aslı 5. kattadır. Göklerin 5. katında. Öyleyse hem manevi hac, ruhun her seferinde seyri sülük boyunca her gün bir defa ziyareti, Beytül Haram'ın aslını, orada secde etmesi, namaz kılması, ondan sonra 6. kata yükselmesi bir gerekliliktir. Her gece bu işlem tahakkuk eder. Gündüz veya gece. Bu bir ifrat değildir. Bu Allah'ın emridir. Ruh 7. gök katına yükselip de Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar her seferinde Beytül Haram'dan geçilir. Orada mutlaka secde edilir. Ruhların bu secdeyi yapmaları da asla ulaştıkları için Hac-ül Ekber hüviyetinde kabul ediliyor. Ve vuslattan sonra ruh artık geri gelmeyecektir. Bir defa daha hac etmesi de Hac-ül Ekber'i gerçekleştirmesi de söz konusu değildir normal şartlar altında. Öyleyse burada da hac farizesi bir defa daha tamamlanmıştır. İşte parası müsait olmadığı halde şundan bundan aldığı borçlarla defaatle hacca giden insan aslında ifrattadır. Parası var, hiç hacca gitmiyor. Bir defa gitmesi üzerine farz olduğu için o da tefrittedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, namaz konusunda Allah-u Teala 5 vakit farz koymuş. Bu Kur'an-ı Kerim'deki farzlar. Ama 7 vakit namazdan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Namazlara bakarsanız vakitlerin 7'ye ayrıldığını göreceksiniz. O zaman öteki ikisi nedir? Onlar da kuşluk sünnetiyle teheccüd sünnetidir. Birisi sabah namazıyla öğle namazı arasında kılınır. Kuşluk sünneti. Diğeri gece saat 12 ile, normal saatlerde 12 ile. Sabah namazı arasındaki devrededir.
sabah namazının başlangıcından evvele kadar geçerlidir. Birisi kuşluk sünneti, birisi teheccüd sünneti. İkisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Yedi vakit. Bir insan günde 100 vakit namaz kılıyorsa bu ifrattır. Bu 7 vaktin dışında kılınan namazları, namazı bir bütün işlerini bırakıp da namazı asıl gören bir insanın günde 3 şartlar içinde kılabileceği rekat sayısı bellidir. Bu rekat sayısının 10 katını kılan bir kişi bir günde 5 vakit namazını, kuşluk sünnetini, teheccüd namazını kılarak 7 vakti çıkaran bir insan bu 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılıyorsa, 20 vakit namaz kılıyorsa o kişinin namazlarında ifrat vardır. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala zamanınızı Allah'ın emirleri istikametinde harcayın diyor. Belki o süreç içerisinde sizin başkalarına bir hayır ulaştırmanız söz konusudur. Zikir yapmanız söz konusudur. Allah'ın bir güzelliğini işlemeniz söz konusudur. Allah'ın emirleri şu fizik vücudunuzun tahammül gücüne göre dizayn edilmiştir. Ölçülüdür. Ve böyle bir dizayn her halükarda sizin için, bütün insanlar için en uygunudur. Öyleyse haddi aştığınız her alanda tefrit, ifrat vardır. Haddin altında kaldığınız her alanda tefrit vardır. 7 vakit namazın 5'i farzdır. Bunu 5 vakit namazını kılmayan bir insan tefrittedir. Sünnetleri kılmadığı takdirde bir ölçüye göre tefrittedir sünnetler açısından, bir ölçüye göre tefritte değildir farzlar açısından. Bu da kişisel dileğe göre değişir. Peki kötü bir şey mi yapıyor bu kişi? Namazlarını 7 vakit yerine 10 vakit kılıyorsa, bir defa bu kıldığı namazları hangi isim altında kılıyor? Başka vakit yok. Kur'an-ı Kerim'de başka bir vakit namazı mevcut değil. Ama Allah Teala çok namaz kılanı da sever ama hiçbir zaman had aşılmamalıdır. 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılmak, 27 vakit namaz kılmak burada haddin aşılması söz konusudur. İfrat söz konusudur. 7 vakit namazı olmasa bile 5 vakit namazı kılmayan bir insan 7 vakit namazı kılmazsa, farzları kılarsa 5 vakit o kişi görevini yapmıştır. İfratta da değildir, tefritte de değildir. 7 vakit namaz kılarsa gene ifratta da değildir, tefritte de değildir. Ama 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılıyorsa orada başka ibadetlerinin yerini namaza veriyor demektir. Bu da burada İfrat söz konusudur. Saatlere gelince uzun namaz kılmak Allah'a göre yasak bir fiil değildir. Hatta uzun namaz kılmanızı vaktiniz varsa Allah-u Teala uygun görür. Acele etmemenizi ister. Acele şeytandandır, teenni Allah'tandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerde, zekat ibadetinde mesela, onda da ifrat ve tefrit vardır.
Herkes kazancına göre zekat verecektir. Kazancınızın 1/40'ı size helal değildir. Ama sahabe bir o kadar daha verirlerdi. 1/40 yani %5. Bu normal bir zekat müessesidir. Ama bunun ötesinde bir vermek istersiniz, kazancınızla oranlı bir statüde dilediğiniz kadar bir verebilirsiniz. Bu Allah yolunda harcadığınız takdirde ifrata girmiyor. Burada bir hususa dikkat etmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş için para topluyor. Savaş yapacağım diyor, silah alacağım, teçhizat alacağım, para verin bana. Herkes para veriyor, çok para veriyor. Hiçbirisi ifrat değil. Ama peki Hazreti Ebubekir ne yapmış? Evinin anahtarını getirmiş, teslim etmiş. Ey Allah'ın Resulü demiş, evim de dahil olmak üzere içindeki her şey senindir. İşte burada tefrit vardır diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Allah Teala bunu ifrat kabul etmiyor. Burada Allah yolunda fedakarlık var. Hazreti Ebubekir sıddıktır. Hazreti Ebubekir en çok sadaka verendir. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en çok sadık olandır. Hazreti Ebubekir doğruyu söyleyendir. Sıddık müessesesi 3 ayrı konuyu kapsamına alıyor. Doğruyu söyleyen, en doğruyu söyleyen, en çok sadaka veren, en çok sadık olan kişi Hazreti Ebubekir'i Sıddık. Davranışlarını Allah Teala ifrat kabul etmiyor. Öyleyse bunu bir istisna olarak değerlendirebilirsiniz. Ama Allah Teala'nın ölçüsü bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ibadetlerde birer birer bakın. Daima la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen bir insan tefritte midir? Hayır, değildir. Hele kalbi Allah Allah Allah Allah diye zikrederken o la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa, bütün zaman parçası onundur. Hem işini yapacaktır, geçinmek için, rızık kazanmak için çalışacaktır. Ama bir taraftan da zikrini yapmakta devam edecektir. Kelime-i şehadet de söyleyebilir. İbadetler dizaynı içerisinde ifrat ve tefrit farklı seviyelerde oluşur. Söylediğimiz gibi zikirde ifrat müessesesi mevcut değildir. Çünkü daimi zikir farzdır. Bu sebeple zikirde ifrat yoktur. İbadetlerden sadece zikirde ifrat yoktur. Onun dışında ifrat bütün ibadetlerde mevcuttur. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İbadetlerin ötesine geçip de davranış biçimlerimize ulaştığımız zaman ifrat ve tefridi bütün boyutlarıyla her davranışımızda görmemiz, yakalamamız mümkün. Anne baba ve çocuklar arasındaki ilişkilerde ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Allah yolunda hizmet ederken ulul emirlerle hizmeti yapanlar arasında ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Kardeşlerimizin
birbiriyle olan münasebetlerinde ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Öyleyse insanın hayatı boyunca her alanında ifrat ve tefridi dikkatle yerlerine oturtması lazımdır. Bir insan düşünün, kendisi geçimini temin edecek kadar para kazanamıyor, etrafından borç alıyor ama daha fazla para kazanabilecek olan esnafta olmasına rağmen çalışmıyor bu kişi. Hep başkalarından borç almayı ve ödememeyi usul ittihaz etmiş. Burada ifrat vardır. Borç, ihtiyaç halinde alınan ve mutlaka ödenmek üzere alınan bir paradır. Borç, mutlaka ödenmek mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, borç alan herkes bu borcu ödemek üzere aldığını bilmelidir. Borç alıp da ödemeyen herkes ifrattadır. Aldığı borçlar itibariyle, borç alıp da borcunu ödemeyen herkes tefrittedir. Ödediği borçlar itibariyle. Ödemesi lazım gelen borcu ödemiyor. Çok az bir bölümünü ödüyor. Çok aşağılarda ödemesi lazım gelen paradan. Burada borcun ödenmesinde ifrat vardır. Borcun alınmasında ifrat. Borcun alınmasında ifrat vardır. Borcun ödenmesinde tefrit vardır. Olması lazım gelenden çok daha aşağıda bir miktarın ödenmesi sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, her alanda davranış biçimlerinize dikkat edin. Başkalarına en güzel davranışlarda bulunmakla mükellefsiniz. Diyelim ki bazı konularda başkalarını ikaz etmekle mükellefsiniz. Bu mükellefiyetinizi başkalarına rahatsızlık verecek bir hüviyette, bir gösteriş için başkalarına ondan üstün olduğunuz zehabını vermek için yapıyorsanız, insanları lüzumsuz yere tenkit ediyorsanız, siz tenkit müessesesinde ifrattasınız. Ama öbür taraftan da hatalar oluşunca, o kardeşlerimizi üzmeden, incitmeden, onların karşısında olarak değil, onlardan yana olarak, o eksiklerini gidermek açısından onlara yardımcı olmak istikametinde müdahale etmekte zaruri bir müessesedir. Bunu hiç yapmayan kişi de tefrittedir. Gözünüzün önünde bir takım insanlar başka kardeşlerinin haklarını çiğniyorlar. Borç alıyorlar, vermiyorlar. Yeri geldiği zaman bu kardeşlerimizi ikaz etmekle hepimiz vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir davranışı o kişiye kin duymanın sebebiyle mütemadiyen onun başına kakarak, onu rahatsız ederek, onu rencide ederek yapmak, orada ifrat vardır. Hiç yapmamak da tefrittir. Peki alacaklı için de aynı şey söz konusu mudur? Hayır, değildir. Bir alacaklı iki şekilde borç verir. Bir, o borcu karşı hasen olarak verir.
2, verdiği paraya ihtiyacı vardır, geri almak kaydıyla verir. Hedefi, verdiği parayı falanca tarihte geri almaktır. Verdiği kişiye de bunu söyler. O zaman vakti geldiği zaman borçlunun borcunu ödemesi asıldır. Alacaklının da borcunu istemesi onun hakkıdır, hem de vazifesidir. Bunu söylemek ifrat değildir. Söylememek tefrittir. Eğer kişi o parayı, o paraya ihtiyacı varsa, ihtiyacı olan bir parayı başka birine vermişse ve verirken de söylemişse, falan tarihte bu paraya ihtiyacım var, o tarih gelmeden evvel bana bu parayı geri vereceğine söz veriyor musun? Ben bu şartla sana bu parayı verebilirim demişse, hedefi buysa, onu hatırlatmak üzerine borçtur, ifrat değildir. Ama karz-ı hasen olarak vermişse parayı, yani bu parayı verirken ona hiçbir zaman vermemişse, iş dünyasında da ben bu parayı veriyorum, o işini görsün. Eğer bu parayı bana getirirse Allah için kabul ederim. Ama getirmezse bu para ona benim hediyem olsun. Bu benim ona verdiğim bir yardım, bir imkan olsun. Ben bu parayı Allah için verdim diye düşünen bir kişi, öteki kişi parayı getirdiği zaman alacaktır. Başka birisine aynı hizmeti yapabilmek için. Çünkü bu kişi, birinci kişi, o paradan istifade etmiştir, olay bitmiştir. Ama borcu veren kişi için başkaları da ondan para isteyecektir. O zaman o para her zaman elinin içinde olmalı ki, elinin altında olmalı ki, başka birisi para istediği zaman gene versin, o kişi getirirse getirsin, getiremezse onda kalsın. Ama getirirse onun da ihtiyacı tamamlanmıştır. Bir üçüncü kişiye o parayı verebilmelidir. Bu zevki tekrar tekrar yaşayabilmelidir. Bu hizmeti yapabilmelidir. Bu açıdan karz-ı hasen olarak borç veren kişinin verdiği borçların kendisine ödenmesi haline kabul edilmesi asıldır. Ama paraya ihtiyacı olduğu halde, kendisinin de başkalarına borcu olduğu halde, borçluya verdiği para kendisine falan tarihte geri dönecek olan bir paraysa ve borçlu bu borcunu vermiyorsa, o borçluya bunu hatırlatmamak tefrittir. Kişinin görevini, alacaklının görevini yapmaması halidir. Çünkü olay kendisini aşmıştır. Kendisinde para olsaydı kendi borcunu başkasına ödeyecekti. Ama onlara ödeyeceği borcu başkasına borç olarak vermiş ve o kişi de borcunu ödemiyor. O zaman alacaklı mutlaka borçluya müracaat etmek mecburiyetinde. Bu parayı bana vermek mecburiyetindesin, çünkü ben bu parayı başkasına ödemek üzereyken sen benden geldin, talepte bulundun ve ben sana bu şartı da söyledim. Bu şu tarihte parayı geri isterim diye. Sen bana bu parayı vermiyorsun, ben paramı isterim demesi lazım kişinin. Demezse tefrit vardır. Derse ifratlı mıdır? Hayır. Tam olarak vazifesini yapmıştır. Peki defalarsa, tekrar söylerse gene tam olarak vazifesini yapmıştır. Öbür taraf tefrittedir. Borcunu vermiyorsa eğer, o kişi tefrittedir. Borcunu verirse ifratlı mıdır? Hayır, değildir. Görevini yapmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ya aile arası ilişkilerimizde, aile içi ilişkilerimizde hepimizin üzerine düşen büyük vazifeler var. Çocuk ailenin meyvasıdır. Geleceğin insanını çocuklar oluşturacaktır. Allah-u Teala'nın çocuklar konusundaki emri, çocuklarınıza sorumluluk veriniz şeklinde. Öyleyse çocuklar, hayatta alacakları sorumluluğu çocukken üzerlerine almanın standartlarını mutlaka sahip olmalıdırlar. Anne baba çocuklarına mutlaka sorumluluk vermelidirler.
Çocuklar küçük yaştan itibaren üzerlerine bir sorumluluk düştüğünün duygusunu içermelidirler, iç dünyalarına yerleştirmelidirler. Anneler, babalar var. Biz babamızdan hep kötü muamele gördük. Babamız bize hep kötü davrandı, sert davrandı. Biz çocuklarımızı o şekilde yetiştirmeyeceğiz. Onlara çok iyi davranacağız. Hüviyeti içinde olabilirler. İyi davranmak başka bir şeydir. Çocuklarınıza sorumluluk vermemek başka bir şeydir. Gene iyi davranın ama sorumluluklarını müdrik olmadıkları zaman onları cezalandırmak gibi bir yetkinin de sahibi olduğunuzu bilin. Çocuklarınızın sizin çektiklerinizi çekip çekmemesi değildir önemli olan. Çocuklarınızın sorumluluk duygusu taşımadan büyümeleridir. Siz olmadığınız zaman, hayata atıldıklarında, yalnız başlarına kaldıkları zaman, sorumluluk duygusu taşımayanların hep ikinci planda kaldıklarını, ezildiklerini göreceksiniz. Öyleyse çocuklar hayata atıldıkları zaman sorumluluk taşıyan insanlar olarak hayata atılmalıdırlar. Hayatın her alanı sorumluluklarla doludur. Öyleyse çocuklarınız için de aynı şey geçerlidir. Sorumluluk duygusu. Onlara bu sorumluluk duygusunu aşılamakla hepiniz vazifelisiniz. Bu sorumluluğu onlara vermekle mükellefsiniz. Onu gerçekleştirdikleri zaman her şey en güzel standartlarda vücut bulacaktır. Onun için çocuklarınıza onları sorumlu kılacak olan görevler verin. Küçük yaştan itibaren bu görevler başlamalıdır. Daha anaokuluna giderken çocuk sorumluluk taşımalıdır. Daha bebekliğinden itibaren çocuk kendi yemeğini kendisi yemelidir. Anne baba ellerinde gıdalarla, yemeklerle çocuğun arkasından koşturmamalıdır. Çocuk aç kaldığı zaman vücudu ona yemek yemesinin gerektiğini açıklar, ispat eder. O zaman çocuk kendisi yiyecektir yemeğini. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hangi anne babalar ifrattadırlar? Çocuklarına sorumluluk vermekte çok üst seviyelere geçenler. Yani bir küçücük çocuğa bir ailenin bütün yükünü yüklemek, bu ifrattır. Ama küçücük çocuğa sahip olması lazım gelen sorumlulukları vermek vazifedir. Hiç vermemek veya onu yapabileceğinden daha az işlerle donatmak, o da tefrittir. Ailede babanın anneye ve çocuklarına, annenin babaya ve çocuklarına, çocukların birbirlerine ve anne babalarına karşı görevleri vardır. Bu görev dizilişini çocuklarımıza aile yuvası içinde öğretmek mecburiyetindeyiz. Allah'a karşı sorumluluklarını da öğretmek mecburiyetindeyiz. Öğretmek boynumuza borç olmalıdır. Eğer anne baba sabah namazını kılarken çocuklar kılmıyorsa, aman evladımız yemeğini yesin, aman evladımız üzülmesin diye onlara bu büyük imkanı vermiyorsak, o zaman bizler anne baba olarak sorumluyuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, acımaktan sadece maraz doğar, hastalık doğar ve çocuklarınıza acıdığınız sürece onlara iyi bir gelecek hazırlayamazsınız. Ben çok ezildim. Hep doğarak büyüdüğüm sürece ailem bütün evin görevlerini bana verdiler. Ben bu çocuklarıma hiç bu görevlerden hiçbirini vermem diye düşünen bir anne veya baba çocuklarına karşı en büyük zulmü yapmaktadır. Farkına bile değildir. O çocuğunu üzmediğini,
huzursuz olmadığını düşünmektedir. Öyle anneler var ki çocukları iş yapmasın diye kendileri iş yapmaya koşarlar. Çocuklarını saf dışı bırakırlar. Aman ona dokunmayın, o yapmasın. Büyük bir hata. Çocuğunuzu böylece hayata hazırlamanın dışına çıkartıyorsunuz. O çocuk hiç kimseye faydası dokunmayan bir zavallı oluyor. Öyleyse hizmette olan kardeşlerimiz arasında mutlak olarak bir sorumluluk zinciri oluşturulmalıdır. Ulul emr ve grup başkanları. Ulul emr grup başkanlarını oluşturmalıdır. Grup başkanları gene bir ulul emr hükmündedirler kendi grupları için. Dikkat edin, hiçbir ulul emr kendi emrini yaptırmak için orada değildir. Ulul emr demek Allah'ın emrini alan ve yaptıran insan demektir. Emir sahibidir. Emir kendisine ait değildir. Allah Teala onu o emri sahiplenerek o emri yaptırmakla vazifeli kılmıştır. Bir ulul emr için ne zaman görevi yaptırırken kendisinden bir şeyler ilave ederek nefsinin afetleri doğrultusunda insanları ezerek yaptırmak söz konusuysa orada zulüm vardır. Orada ifrat vardır. Bir ulul emr veya bir grup başkanı sadece ait olduğu vazifeyi en güzel standartlarda yapacak, kardeşlerini o Allah'ın görevinin yapılması istikametinde en iyiye ulaştırmaya çalışacaktır. Nefsinin afetlerini katiyen devreye sokmayacaktır. Ne zaman nefsinizin afetleri devreye girerse o zaman haddi aştınız demektir. Ne zaman insanlar sizlerden şikayet ediyorlarsa, nefsinin afetleri doğrultusunda bize şunları şunları şunları söylüyor, şunları şunları şunları yaptırıyor diye şikayet geliyorsa sizlerden, siz ifrattasınız. Bu sivriliklerinizi yok etmek mecburiyetindesiniz. Ulul emirler olarak bunu yapmakla zorunlusunuz. Yoksa bu konudaki vazifelerde devam edemezsiniz. Ne zaman da bir ulul emir kendisine düşen görevi yerine getirmiyorsa, görevin yapılması konusunda gereken dikkat ve ihtimamı sarf etmiyorsa, emrindeki kişilerin Allah'ın emirlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini yakin takiple takip etmiyorsa orada tefrit vardır. Kim ulul emrin yerine ulul emirlik taslıyorsa, kim kendisini ulul emirden üstün görüyorsa ve kendisi ulul emirmiş gibi davranıyorsa bu ifrattır. Dikkat edin ki bazen böyle bu tarzda davranan insanlar mevcuttur. Bazen bunlar bu davranışlarıyla ulul emirlerin gerçekten rahatsızlık duymasına sebebiyet verirler. Allah yolunda olan insanların birbirini kırmasını biz hep önleriz. Müracaat merceği her zaman biz olmalıyız. Kim kendisini ait olduğu yerde değil de ulul emirle aynı seviyede,
kim kendisine ait olduğu yerde değil de ulemden daha ötede görüyorsa, bilsin ki eğer o ulemde olsaydı Allah Teala kendisini ulemlik makamına tayin ederdi. Tayin Allah'a aittir. Tayinlerde hata söz konusu olmaz. Biz naçiz bir insanız netice itibariyle. Allah'ın vazifelisiyiz. Allah neyi, nasıl, kimi, hangi göreve tayin edecekse onu gerçekleştiririz sadece. Tayin bizim yetkimizde olan bir iş değildir. Öyleyse kendilerini ulemlerden daha ötede sayanlar varsa aranızda, onlar bilsinler ki ifrattadırlar ve yanlış bir şey yapıyorlar. Nerede bir ulul emr emrindekileri takip etmiyorsa, onların görevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol etmiyorsa, takip etmiyorsa, neticelenmesi için elinden gelen gayreti sarf etmiyorsa, orada tefrit vardır. Öyleyse ulemler için bu konuyu halletmek zor değildir. Hangi açıdan zor değildir? Ulul emr her hafta rapor vermek mecburiyetini hissederse ve telefonla ulaşarak, e-mail ile ulaşarak bir haftalık olayı kısaca bir tek sayfa içinde problemleri, çözümleri genel hatlarıyla ulaştırabilirse, bu konunun en kestirmesi telefondur. O zaman zaten problem halledilmiş oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, telefonun yanında yeni bir telefon vasıtasıyla, bilgisayarlar vasıtasıyla konuşmak, onu da başarılı bir hale getirdik sayılır. Öyleyse ulul emirler görev sahipleridir. Görevlerini yaparken her hafta rapor vermeyi usul haline getirmelidirler. Bu raporların yazılı olması da mümkündür. Faksla çekilmesi de mümkündür. E-mail şeklinde ulaştırılması da mümkündür. Telefonla ulaştırılması da mümkündür. Ama ulul emr hesap vermek mevkiinde olan kişidir. Bir, hesap almak mecburiyetinde olan kişidir. İki, emri altındakilerden hesap alacak, üst makama hesap verecektir. Bu onun asli görevidir. Sevgili ulul emr kardeşlerimiz, sakın görevlerinizi yaparken insanları nefsiniz istikametinde zorlamayın. Onlar ne derse, hangi talepte bulunursa, onların karşısında olmayı, onlara huzursuzluk vermeyi bir marifet zannetmeyin. Böyle yaptığınız zaman nefsinizin emrindesiniz, şeytanın emrindesiniz. Oysa ki Allah-u Teala sizi Allah'ın emrinde olmak için oraya getirdi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ya ulul emrin emrindeki kişiler, grup başkanlarının emrindeki kişiler ne yapmalılar? Ulul emre veya grup başkanına, her grup başkanında kendi çapında bir ulul emirdir. Emir vermek yetkisinin sahibidir. Dikkat edin ki bu emir kendi emri olmayacaktır. Allah'ın emri olacaktır. İkincisi, sadece emrin yapımıyla görevlidir. Nefsinden bir şeyleri kattığı zaman sadece zulümdür bunun adı. İfrattır. Öyleyse ulul emirlerin emrinde olan asıl arabayı çeken kardeşlerimiz,

olması daha kuvvetli bir ihtimaldir. Orada bir haksızlıkla karşılaştığınız zaman Ulul Emir'den hesap sormak yetkisinin sahibi değilsiniz. Ama onunla bu konuyu her zaman konuşabilirsiniz. Ve bir tartışma alanına girmeden konuyu bize ulaştırmakla vazifelisiniz. Arabayı çeken sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bizim en kıymetli kardeşlerimizsiniz. Sizi çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Hiçbir haksızlığa matup olmanızı istemeyiz. Öyleyse bir problemle karşılaştığınız zaman bunu kendi aranızda çözmeye, tartışmaya sakın kalkmayın. Sorabilirsiniz size neden öyle davranıldığını. Tartışmadan cevabı alırsınız ve bir tartışma ortamına girmeden bize onu ulaştırmakla vazifelisiniz. Allah'ın yolunda olanlar birbirleriyle karşı olmamak enerjilerini birbirlerine karşı değil, Allah'ın işini yapmak istikametinde kullanmak mecburiyetinde olanlardır. Öyleyse birbirlerinizle de çok iyi ilişkilerin içinde olmalısınız. Hepinizden bunları beklediğimizi unutmamalısınız. Çalışanlar başımızın tacıdırlar. Allah için bedelsiz çalışıyorlar. Sadece Allah rızası için. Öyleyse bu en kıymetli müessesedir. Sevgili kardeşlerim, aranızda daima bir muhteşem anlaşma dizaynı oluşmalıdır. Bir sesli zikir kaseti her zaman çalıştığınız sürece orada devamlı çalmalıdır. Ve sizler de hafif bir sesle bu zikre iştirak etmelisiniz. Zikirle yapılan bütün işler, zikirsiz yapılan işlerden çok ötede Allah'ın rızasını kazanır. Öyleyse nefsiniz sebebiyle Ulul Emre karşı gelmek, canınız istediği zaman iş yerini terk etmek, sizin için araba geliyorsa, servis geliyorsa, gelemeyecekseniz önceden haber vermemek, insanları oraya kadar getirip de ondan sonra ben gelemiyorum diye kapıyı yüzlerine kapatmak, bu tarzdaki yanlışları sakın yapmayın. Allah-u Teala'nın sizlere ulaştırmak istediği şey daima en güzelidir. Allah size zorluk çıkarmaz. Allah size sadece kolaylık sağlar. Öyleyse ulul emirlerinizi sevin, birbirinizi sevin, itaatin Allah'ın emri olduğunu unutmayın. Kibir ve gurur afetinizi bir kenara bırakın. Allah yolundaki hizmet tevazu ister. Hepiniz birbirinize karşı sorumlusunuz. Evvela birbirinizi sevmekle, herkesin işine yardım etmekle de vazifeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir sohbetin sonucuna ulaştık. İfrat ve tefrit konusundaki sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Efendi Hazretleri Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Sahabesinin evvelin olarak adlandırdığı sahabe, bildiğiniz gibi Peygamber

0: zamanda asr-ı saadeti yaşamış. Peygamber Efendimiz'in benim sahabem göklerdeki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete ulaşırsınız dedi. O sahabenin bugünkü insanlardan, bugünkü İslam'ı yaşadığını zanneden insanlardan farkı neydi? Neyi yaşadılar? Allah-u Teala'nın emirlerini nasıl uydular da o hale ulaştılar? İnşallah bize bunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatır mısınız?
1: Allah razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu suali sormakla günümüzün en önemli konusunu dile getirmiş oldun. İslam'ın en büyük problemlerini dile getirmiş oldun. Ve inşallah bu konuşma sadece bu açıdan meseleye bakanlar için bir aydınlık getirecektir, ümit ediyorum. Gerçekten söylediğin gibi İslam'ı yaşadığını zannedenler var ama İslam'ı yaşamayanlar var. Neden yaşamıyorlar? Bu konuşma onları inşallah izah edecek. Bundan 14 asır evvel Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için saadet açısından üç ayrı değer taşır. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte bu açıdan Allah Teala'nın indirdiği Kur'an'ın gerçekten bu hedefe ulaştırıp ulaştırmadığını net olarak sahabede görüyoruz. Ulaştırmış. Ne yapmışlar da ulaştırmış? Ne yaptıklarını Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizi sevmedikleri halde, size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde siz gene de onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte konunun en önemli noktası burası. Kur'an'ın bütününü tatbik etmek. Sahabe mi? Onlar Kur'an'ın bütününü tatbik ettiler. Biz mi? Yaşadığımız devri kastediyoruz biz mi deyince, İslam ülkelerindeki İslami tatbikatı kastediyoruz biz deyince, ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin bir kısmını emir kabul etmişiz zamanımızın bu parçasında ve asıl önemli olan insanları cennet saatine ve dünya saatine ulaştıracak olan temel farzları kabul etmemişiz. İslam alemi bunları kabul etmemiş, tatbik etmiyor. İşte sahabe hangi açıdan önemlidir bugünün insanı için? Yaptıkları ameller itibariyle önemlidir. Kazandıkları sonuçlar itibariyle önemlidir. Ve bu amellerle bu sonuçları neden kazandılar? Kur'an-ı Kerim onu anlatıyor. Bir insan ne zaman cennet saatine ulaşır? Bu konu Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kişi yaşarsa mürşidine ulaşacaktır. Bütün sahabe kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Kişi yaşarsa nefsini tezkiye edecektir. Fizik vücudunu Allah'a kul edecektir. Ruhunu da Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Ondan sonra da kişi yaşarsa, bundan sonra kesime geçmeden evvel, bu söylediğimiz hususların her birinin cennet saadetini mutlaka kazandırdığını biliyoruz. Sahabe bu açıdan cennet saadetini mutlak olarak elde etmişlerdi. Dünya saadeti için eforlarına bakalım neler yapmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de İslam olmak dediği bir hedef var. İslam olmak, Allah'a teslim olmak demek. Teslim olmak demek ruhu, veçhi ve nefsi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta Allah'a teslim etmek demek. Öyleyse sahabe bunları gerçekleştirmişler mi? Bu konuşmamızda bunları göreceğiz ki gerçekten hepsini gerçekleştirmişler. Sahabe bütün zamanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden itibaren kıyamete kadar geçecek olan bütün zamanların bir projekte edilme sistemidir. Projeksiyonun temeli sahabedir. Gelecek nesillere bir ışık olmak üzere, bir mevize olsun diye, örnek olsun diye, ibret olsun diye Allah-u Teala sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ne olabilirdi? Kur'an-ı Kerim'e koymayabilirdi. Hadislerden öğrenilirdi. Ve hadislerin bugün tartışıldığı gibi devamlı bir tartışma konusu olurdu konu, mevzu. Allah-u Teala ona müsaade etmiyor. Kur'an-ı Kerim'e sahabenin bütün gelişmelerini koymuş. Yani sıfır noktasının çok daha altından aldığı sahabeyi, sahabe sıfır noktasında değildi. Her biri bir kanlı katildi. Birçok insan öldürmüşlerdi. Kan davası olduğu için kabilelerin arasında bu bir mecburiyetti. Başka çareleri yoktu. Kendi kabilelerinden babasını, dedesini, amcasını karşı kabileler öldürünce kan davası esas olduğuna göre onlar da karşı kabileyi öldürmek mecburiyetinde. Dolayısıyla ne oluyor? Her kabile yeni bir ölümle yeni bir düşmanlığın tohumunu atıyor birbirine. Ve ölümler ard arda devam ediyor. Katil olmak onlar için bir problem değildi. Yetmez. Bu kadar basit değil konu. Kendi öz çocuklarını, kızlarını 2-3 yaşındayken diri diri mezara gömüyorlardı. Sahabe bunu yapmışlardı. Ve Hazreti Ömer hatıratında onu anlatıyor. Diyor ki ben diyor mezarı kazdım diyor. Onu diyor mezara koyarken diyor sakallarındaki diyor kum tanelerini eliyle alıp babacığım diye bana sarılıyoruz diyor. Kızı için. Bütün sahabe bu istikamette bir örnektir. Kötülüğün sembolleridir. Başlangıç noktası hepsi için bu. Öyleyse sıfır diyemeyiz sahabeye. Sıfırın daha altında bir seviyedeler. Öyle bir devirde yaşamışlar ki eğer kadınları öldürürlerse bunun hesabını kimse onlara sormazdı. Kadın öldürmek bir hayvan öldürmekle paralel bir olaydı. Öyle bir ortamdan Allah-u Teala kadını ailenin en kıymetli perde haline getiriyor. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dizaynı başlangıç noktasına göre oturtmamız lazım. Onların ne kadar büyük hamleler yaptıklarını anlayabilmek için vardıkları yerle başladıkları yer arasındaki mesafeyi ölçmemiz lazım. Sıfır aradadır. Onların hayatlarını sıfır olarak kabul edemeyiz. Sıfırın çok altında bir hayat düzenleri vardı. İşte o düzenden başladı sahabenin yaşantısı. Ve bu tanrı katil insanlar için Allah-u Teala neticede şunu söylüyor. Siz hepiniz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Bunu söylüyor Allah-u Teala. Ve bu sahabe için Allah-u Teala El-Vaka suresinde Sâbikûnel evvelîn diyor onlar için. Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesinde gene Sâbikûnel evvelîn diyor sahabe için. Öyleyse Sâbikûn nedir? Kimdir Sâbikûn? Sâbikûn 3 ayrı dereceye ihtiva eder. Birinci derece, en alt derece Ulul Elbap makamı, daimi zikrin sahipleri. Allah'ın 5 duyuyla elde edilemeyecek olan sırlarına sahip olan insanlar. Ulul Elbap. Ulul sahipleri demek, Elbap da lükler demek. Lük kelimesi Allah'ın sırları manasına geliyor. Allah'ın sırrı herkesin elde edebileceği sırlar değil. Onların ötesinde bir şeyler. Bu en alt basamak. Ulul Elbab'ın Ulul Elbab Sâbikûn makamının en alt basamağı. Bir üst basamakta İhlas makamı geliyor. İhlas makamı nefsin tamamen halis olması. Biliyorsunuz ki Ulul Elbab makamında hala nefsin kalbinde 109 karanlıklar vardır. Ama fizik vücut o karanlıkların nefsin afetlerini dikkate almadığı için, dinlemediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip Allah'a teslim oluyor. Öyleyse ihlasla Ulul Elbab'ı birbirinden ayıran duvar, ihlas makamının sahiplerinin nefslerinin kalbinde sıfır karanlık olması ama Ulul Elbab'ın nefslerinin kalbinde Ulul Elbab'ın başladığı noktada 109 karanlıkla başlamaları. Aslında zaman açısından meseleye bakarsak birkaç dakikalık bir farklılık var. Kişinin Ulul Elbab devresi çok kısa. Eğer kalbin aydınlığı açısından bakıyorsak meseleye, Çünkü kim ulul elbab olursa, daimi zikre ulaşırsa, o nefsinde 109 karanlık kabreye ulaşır. Ama ulaştığı anda mesele bitmiştir. O kişi hemen ihlas makamına geçmiştir. Neden geçmiştir? Çünkü daimi zikrin sahibinin zikri bir daha kesilmez ölünceye kadar. Kesilmezse ne olur? O 109 karanlıkların bulunduğu kalbe daimi zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nurları gelip kalbi bütünüyle kaplayacaktır. Neden? Çünkü nefsin kalbinde Allah'ın enerji akımı sonsuz olacağı için, kesintisiz olacağı için bu enerjilerin, yani rahmet, fazl ve salavat isimdeki üç grup enerjinin mührü kalbin alt boyutuna indirip orada bırakma süreci sonsuzdur. Kişi yaşadığı sürenin sonuna kadar gider. Neden? Çünkü devamlı olarak kişi zikrettiği için Allah'tan gelen üç grup nur bu mührün üzerine baskı yapacaktır. Baskı yaptığı için de mühür oradan asla ayrılmaz. O mühür üstteki Rabbani kapıyı kapatıyordu. Aşağı inince Rabbani kapı bütün boyutlarına açıldı. Ve zikir devam ediyor. Zikir devam ettiği için üç nur, rahmet, fazl ve selavat bir çağlayan gibi geliyor, kalbi tamamen dolduruyor. Ve nefsin kalbinde karanlıkları daha ilk gelen nurlar kapı dışarı ediyor. Karanlıkların tekrar kalbe girmesi mühür oradan hiçbir zaman ayrılmayacağı için mümkün değil. Öyleyse kişi ulu'l-elbab olduğu anda birkaç dakika sonra ihlasa ulaşmıştır. Kalbin temizliği açısından. Ama Allah Teala ulaştırmıyor. Kişiye ulu'l-elbab makamında önce zemin katı gösteriyor. Zemin katı gördüğünüz sırada ulu'l-elbab'tasınız. Kalbiniz aklanmış. Hayır. Allah'ın ölçüsü kalbin aklanması diye onun ötesinde bir şey. Ne zaman Allah Teala birinci katı göstermeye başlarsa bu noktadan itibaren ihlas makamındasınız. Nereye kadar? Yedinci katın yedinci alemine kadar. Gösteri devam eder. İkinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedinci katlar, yedinci katın yedi alemi. Hepsi tamamlanır. Sıdretül müntaha dahil onu görmeyi başardığınız an tevbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Tevbe-i nasuh velayetin en üst makamıdır. Sabi kul olmanın da en üst makamıdır. İşte ulu'l-elbab için, peki onlar bir kısmı ulu'l-elbab makamında, bir kısmı ihlas makamında, bir kısmı salah makamında mıymış? Hayır. Hepsi salah makamındaymış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi böyle olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse olaya baktığımız zaman sahabenin durumunu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Diyor ki Allah Teala, o sabikunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, ötekiler de Medine'deki yardımcılar, ensar. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Şimdi ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman sahabenin salahta olduğunu bir defa daha vurguluyor Allah Teala. Devamında diyor ki onlar Allah'tan razıydılar. Allah da onlardan razıydı. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de size İslam'ı seçtim din olarak, ondan razı oldum diyor. İslam'dan razı oldum diyor. Hepsi İslam olmayı başarmışlardı. Yani ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını da, nefslerini de. Hadi bu makam ihlası da ihtiva eder diyelim. Ama biraz daha yürüyelim. Onlar hazzin azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Nerede Allah'ın bizlere ihsan ettiği mükafatların azim kelimesiyle ifade edildiği bir yere rastlarsak orası salah makamının işaretini taşır. Azim kelimesi azami kelimesini, en üstün, en çok kelimesini ifade ediyor. İşte bu en çoğa ulaşmak üç ayrı mükafatı gerektirir. Allah'ın üç ayrı ihsanını gerektirir. Birisi hazzül azimdir, birisi fevzül azimdir, birisi de ecrül azimdir. Sahabenin bunların üçünü de aldığını görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe en üst noktadaydı. Top noktada, pik noktada, doruk noktadaydı. İşte senin de söylediğin gibi ne diyor bunlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlardan hangisine tabi olursa olsun mutlaka hidayete erer. Bütün sahabe kendilerine tabi olacak özelliklerin sahibiydi. İşte sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve onların dizaynıyla Kur'an-ı Kerim'in temel hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiğini beraberce inceleyelim. Şimdi konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse onun gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ لِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala, diyor ki onlar var ya diyor, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka edilmesi, Allah'a mülaki kılınması, Allah'a ulaştırılması. Onlar ruhların ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Şimdi tabi buraya kadar büyük bir tehlike yokmuş gibi görünüyor. Gafilseler gafil diyecekler. Ama 8. ayet-i kerime bu gafletin sonucunu söylüyor. Sonucu vahim bir sonuç. Çünkü Allah-u Teala diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Şimdi sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bakalım. Bu sualin cevabını verebilmek için sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mıdan başlamamız lazım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Demin söylediğim zaten salah makamına ulaştıklarına göre bunların hepsini yapmışlar ama her birinin delilini veriyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onun için üzerine basa basa yürümek istiyorum. Zümer suresinin 18. ayeti girmesi Allah-u Teala sahabe için şöyle söylüyor. Onlar kavli dinlerler. Kavli söz demek. Ve kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olan ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. Niçin ahsen? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen olarak geçiyor. Aranızda ahsen olanı tespit etmek için Allah-u Teala kainatı altı evde yarattım diyor. Evet, ahsen olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için onun sözü ahsen. Madde bir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin. Sana şiir öğretmedik. Yakışmazdı da. Ama sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Canlı bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Ne demek istiyor? Onun kalbine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yazıyor ve söylediği şeyi de hatırlayacaksın. Ben senin kalbine bunları indirirken ayetleri onları ezberleyeceğim diye ne diye uğraşıp duruyorsun diyor. Bunu senin kalbine indiren Allah-u Teala kalbine nakşetmeye de yetkilidir diyor. Kadirdir diyor. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Kavil söz demek. Ama ne söylüyor? Allah'ın ayetlerini söylüyor. Kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'den ayetleri söylüyor. Neyi söylemiş oldu? Allah'ın söylediklerini söylemiş oldu. İşte ikinci defa ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için ahsen, Allah'ın Resulü konuşuyor. Ama söylediği şeyler kalbindeki Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri olduğu için gene ahsen. Öyleyse sahabenin kime tabi olduğu açık ve kesin. Ahsen olan sözleri dinliyorlar. Dinleyip ona itaat ediyorlar. Sonucu söylüyor Allah-u Teala. Onların diyor Allah-u Teala hepsi Zümer 18'de hidayete erdiler. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Neydi hidayet? Ali İmran 73'te İnnel hüda hüdallah buyuruyor Allah-u Teala. İnne muhakkak ki el hüda hidayet illallah, Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Şimdi buradan geri dönüyoruz başa. Neyi anlatacağız evvela? Sahabe acaba Allah'a ulaşmayı diledi mi? Şimdi bakıyoruz Rad suresi 20, 21, 22. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصِلَ. Cümle cümle vermek yerine kelime kelime vermeyi tercih ediyorum ki dinleyenin tereddüdü kalmasın. Kur'an-ı Kerim'i tetkik edip de o insanlara muhtevayı anlattığı zaman eğer onlar Kur'an-ı Kerim'de farklı kelimeler kullanırlarsa belli olsun diye kelime kelime vermek istiyorum. اَلَّذ۪ينَ onlar يُوفُونَ ifa ederler, yerine getirirler بِعَهْدِ Allah ile olan bütün ahdlerini, yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ وَلَا يَنْكُدُونَ nakzetmezler ve nakzetmezler misak, misaklerini. Misaklerini, Allah'a verdiği misaklerini nakletmezler. Neydi misak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öyle mi? Ayet-i Kerime gösteriyor. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, اَمَلَ اللّٰهِ Allah'ın emrettiği şeyi. بِهِ ona, Allah'a en yüsele ulaştırmak. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar oluyor cümle. Demek ki misak, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ulaştırmış. Ulaştırdığını demin Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde gördük. Şimdi buradan bir adım daha öteye attığımız zaman sonuç çıkıyor. Ve yugafune suhel hesap. Onlar kötü hesaptan, yani cehennemden korkarlar. Ve yahşevne Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Biliyorsunuz ki huşu duymak mürşide ulaşmanın temel şartı. Mürşide ulaşmadan da kimse Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah-u Teala derece derece geriye gidiyor şimdi. Demek ki bütün sahabe huşu sahibi olmuşlar. Ve son cümle وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ بَشَّرَ بِهِمْ onlar وَالَّذ۪ينَ ve onlar صَابِرِ اِبْتِقَاءَ sabırla talep ederler, isterler. Veçhe Rabbühüm, Rablerinin veçhini, zatını. Bunu Allah'a ulaşmayı dilemek olarak değerlendirirsiniz. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak değerlendirebilirsiniz. İkisi de neticeyi değiştirmez. Onlar, kimler bunlar? Allah'a, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer 14'te görmüştük. 18'de görmüştük. Öyleyse işte bütün sahabe ulaştırdıkları cihetle onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Öyleyse zamanımızın bugününe ulaşıyoruz. Bugün bu dinin mensupları olan ve insanları din öğretmekle mükellef olan insanların %90'dan daha fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir şeyin Kur'an'da bir farz hüküm ifade ettiğinin farkında bile değiller. Oysa ki hükmün korkunç bir ağırlığı var. Nasıl korkunç bir ağırlığı var? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu kadar önemli bir konu. Ve bugün din adamlarının bundan haberi yok. Başka insanlara da bu konuda bilgi verecek olan hiçbir özelliğin sahibi değiller. Sonuca ulaşıyoruz. Ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve kendilerine Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir farzdan bahsedilmediği için cehenneme gitmeye mahkumlar. İşte sahabenin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerini dinlemek standartlarının, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmaları standartlarının birincil işlemi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Zamanımızla karşılaştırıldığında insanların %90'dan daha fazlasının yalnız bizim ülkemizde değil, bütün İslam aleminde insanların %90'dan daha fazlasının Allah'a ulaşmayı dilemediklerini görüyoruz. Öyleyse neden Allah Teala'nın sahabeye projekte ettiğini, gelecek nesillere misal gösterdiğini buradan çok rahat olarak çıkarmak mümkün. Allah Teala biliyordu ki şeytan insanları ifade edecektir, tuzağına düşürecektir, asli unsurları kaybettirecektir. Nasıl evvelki kitaplardan kaybettirdiyse onlardan ayetleri de çıkararak kaybettirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dokunamayan sahabe ayetlerin insanlar tarafından incelenmesini devre dışı bırakmayı başarmış. Öyle ki biz Kur'an-ı Kerim incelemelerine ve etrafa hakikatleri söylemeye başladığımız zaman yüzlerce tehdit aldık. Sen kim oluyorsun da diyor insanlar Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya çalışıyorsun. Kafir olursun sen Kur'an-ı Kerim'i açıklarsan. Ve etrafına topladığın insanları da küfre düşürürsün. İşte iblis insanları böyle kandırmış. Eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışırsa kafir olacağı gibi bir korkunun içine girerse hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i inceleyemez. İnceleyemezse ne olur? İnceleyemezse o kütüb-i sitte'nin esaslarına tabi olur. Onların esaslarında da konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir bölüm yok. Ancak Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i incelemeyi emrettiği zaman hakikatlerin farkına, her birini o göstererek farkına vardık. Yoksa Kur'an, bizim Kur'an-ı Kerim incelememizden ne olacak ki? Allah Teala bize o yolu gösteremeseydi nereden bilecektik konunun bu kadar önemli olduğunu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Hele hele onların tercümelerinden alsaydık hakikatleri, hepsi gizlenmiş durumda. İşte Allah-u Teala'nın sahabenin hayatından kesit vermesi, evvela birinci açıları ele alıyoruz konuyu. Allah'a ulaşmayı sahabenin hepsi dilemişler. Ve diledikleri için daha o noktada zaten kurtuluşa ulaşmışlar. Zamanımızda ise söylediğimiz gibi insanlara din öğreten Diyanet işlerinin 80 bin kadrosu, İlahiyat Fakültesi'nin bilmem kaç bin tane öğretim üyesi, hiçbiri hakikatlerden habersiz değil, haberli değil. Hiçbiri demeyelim, aralarında tasavvuf mensupları da var. Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya çalışanlar da var. Biz %90'dan ötesi diyelim, herkes anlasın. Ama sonuç açık ve kesin olarak şu ki, bugün bizim ülkemizde ve bütün dünyada din öğretimi hiç insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsetmiyor. Allah Teala hem bunun farz olduğunu söylüyor, hem yerine getirmeyenlerin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor ve konumuzla alakalı son cümleyi söylüyorum. Hem de sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini hepimize Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ispat ediyor. Şimdi bir adım daha öteye geçiyoruz sahabenin muhtevası itibariyle. İkinci kavram, ikinci 28 basamağın ikinci 7 basamağı, mürşide ulaşmak. Şimdi sahabeye bakıyoruz, mürşide ulaşmışlar mı? Biliyoruz ki kainattaki en büyük mürşide ulaştılar. Ulaştıkları kesin mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde sana biat etmek bize biat etmektir. O gün sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde bizim elimiz vardı, Allah'ın eli vardı diyor. Burada biat etme müessesesinin el yapmak olduğunu görüyoruz. Madde 1. Madde 2, Fetih 10 bize başka bir şey daha söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edildiğini söylüyor. Mürşide ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Şimdi burada tabii yeni bir açıklama getirmek gerek konuya. Çünkü bizim akla evvel din adamlarımız diyorlar ki ona ulaştılar tabii diyorlar. Çünkü o son mürşitti dünya üzerinde. Ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir. Dolayısıyla mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi olacaksınız. Adamların iddiası bu. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetli olmasını bir takiben hemen Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu sahabe. Onun rahmetli oluşundan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Onun hayatını yitirmesinden sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Ondan sonra da Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ve böylece Allah-u Teala ile olan sahabenin ilişkisi mürşide tabiiyet açısından devam etti. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi sahabeden sonra gelen nesil sahabeye tabi oldular. İster Ensar olsun ister Muhacir'in bütün sahabeye tabi olunduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat müessesesi insanların irşadı bitmemiştir. Devam etmektedir. Sahabe bunun canlı misalidir. Ve Allah Teala'nın niçin sahabeyi misal verdiğini burada biraz daha güzel anlıyoruz. Sahabeye misal vermiş. Öyle bir misalle vermiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olduklarını yazmıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ömer'e tabi olduklarını yazmıyor. Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduklarını yazmıyor. Ama sahabeye tabi olduklarını yazıyor. Yani tabiiyet meselesi sahabeye kadar gelmiş ki sahabe mürşit olmuşlar.
1: Allah.
0: Ve o dört halifeden sonra onlara da tabi olunduğunun kesin işaretini görüyoruz. Zaten aslında sahabe denildiği zaman Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de sahabeydiler. Allah'ın Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde verdiği standart göçün başlamasıyla birlikte geçerli. Muhacirin diyor atlarını. Ensar diyor. Öyleyse muhacirinse muhacirin içinde Hazreti Ebu Bekir de var, Hazreti Ömer de var, Hazreti Osman da var, Hazreti Ali de var. Tarihin akışından anlıyoruz ki bu silsile böyle gitmiş. Evvela Hazreti Ebu Bekir'e, sonra Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye tabi olmuş. Ama ondan sonra da tabiiyetin devam ettiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Tabi olanların sahabe olmadığını, sahabeye tabi olunduğunu, atlarına da tabi'in denildiğini öğreniyoruz. Öyleyse tabiiyet meselesine baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir'e tabi olan tabi'in değildi. Ona tabi olan sahabeydi. Hazreti Ömer'e tabi olan sahabeydi. Hazreti Osman'a tabi olan sahabeydi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman tabiiyet meselesinin bu dört halifeye açtığını, sahabeyi bütünüyle kapladığını görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sahabenin hayatından verdiği bu kesin misallerle gelecek nesillere projekte ettiği sahabenin muhtevasıyla bir ispat vasıtaları dizisi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'e onu koymuş ki irşat müessesesi, insanların irşat müessesesi, hayatta olan mürşitlerin irşat müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiştir. Kıyamete kadar devam edecektir. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'in indirilme süreci içerisindeki hayatlarını almış Allah-u Teala. 23 yıllık bir hayat. Son neticeleri vermiş mi? Onların kıyamet günü kimleri temsil edeceğini vermiş. Ama onların hayatından verdiği kesitler 23 yıllık bir Kur'an-ı Kerim inişini ifade ediyor. Öyleyse sahabe Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşadılar ve mürşitlerine tabi oldular. Şimdi bugün bakıyoruz din adamlarının en az %90'ı mürşit diye kimse yoktur diyorlar. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 10 ayeti kerimesiyle eğer mürşidinize tabi olamazsınız gideceğiniz yer cehennemdir diyor. İki aşamada söylemiş bunu. Eğer 10 ayet-i kerimede diyor ki mürşidinize tabi olamazsınız, dalalettesiniz. 7 grup ayet-i kerimede de diyor ki dalalette olanların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu din öğretenlerin %90'ından fazlası insanları cehenneme davet ediyor. Şimdi sahabenin hayatından Allah-u Teala'nın verdiği kesit bizi nereye ulaştırıyor? Bugünkü din adamlarının Allah'tan yana mı yoksa şeytandan yana mı olduğunun kesin işaretini taşıyor. Ve bu insanlar ne yazık ki Allah'ın dostları olarak görünmüyor. Aldıkları yanlış bilgi dağarcığıyla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytana teslim eden bir hüviyetin sahibi olarak görünüyorlar. Ve böyle olmasını kabul etmek mecburiyetinde oluşumuzun arkasında Allah'ın sahabenin hayatından verdiği kesitler var. Hepsinin mürşidlerine ulaştığını görüyoruz. Ve Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Gerçekten Rettegu ileyhil vesilete diyen Allah-u Teala yine bir diziyi işaret etmiş. Yine sahabeden bahsediyor. İnsanlar nefslerini tezkiye etmekle mükellef olan insanlardan bahsediyor aynı ayet-i kerime. Ve kendi nefsleriyle yapacakları cihatın neticesine ulaşacakları sonuçlardan bahsediyor. Takva sahibi olmaktan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse safa safa meseleyi ortaya koyduğumuzda burada son derece açık olarak nefs tezkiyesinin gerçekleşebilmesinin önce mürşide ulaşmaktan geçtiğini Allah-u Teala ifade ediyor. Ve bütün sahabeye baktığımız zaman hepsi mürşitlerine ulaşmışlar. Bu meselenin ne yazık ki çok daha acı bir başka tarafı daha var. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanların kalplerindeki mühür açılmadıkça kalplerin içinde küfür yazılıdır. Ve diyor ki mürşidine ulaşamayan küfürdedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse son derece acı bir gerçek. Bizim din adamlarımızın %90'dan fazlası şu anda küfürde. Sahabenin hayatı da buna çok kesin bir işaret taşıyor. Çünkü Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Kim senin mürşidine tabi olur da senin yoluna girerse ve mümin olursa, girmeyen, mürşidine ulaşamayan Allah'ın yoluna giremiyor. Mürşidine ulaşamayan kalbinde hala küfür yazıldığı için küfür içerisinde olan birisi. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah-u Teala bu son derece açık olarak ifade buyurmuş. Diyor ki innellezine keferu ve saddan sebilillahi hatmeli zelalim bayida. İnnellezine muhakkak ki onlar keferu, küfür içindedirler. Küfürdedirler. An sebil velezine keferu an sebilillahi Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala. Kimler onlar? Eğer kendileri Allah'ın yolunda olsalardı başka insanları Allah'ın yolundan saptırmak şöyle dursun. Onlar da başka insanları Allah'a çağıracaklardı. Allah'ın yolundan saptırmayacaklardı. Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Ama burada ve saddu an sebilillahi diyor Allah-u Teala. Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Kimler saptırıyor? Küfürde olanlar. Yani kendileri mürşide ulaşmamışlar. Böylece ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'ın yoluna girmemiş. Girmediği için de kendileri küfürdeler. Başkalarını da küfürde devam ettiriyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Allah-u Teala diyor ki kat and olsun ki dalli dalalen onlar açık bir şekilde dalalettedir. Bayi da uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor. İnnellezine keferu muhakkak ki onlar küfürdedirler. Ve zalemu ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlar için mağfiret etmez. onların gün sevaplarını, günahlarını sevaba çevirmez. Allah Teala'nın kimin günahını sevaba çevirdiğini anlamak istediğimiz zaman bir de bakıyoruz ki Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Furkan 69'da cehenneme gidecekleri saydıktan sonra ama diyor mürşide tabi olup da mürşidine tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar hariç diyor. Anlıyoruz ki mümin olabilmek mürşide tabi olduktan sonra gerçekleşen bir yoldu. Allah diyor onların günahlarını sevaba çevirir. Yani onlara mağfiret eder. Hatta onlara Allah-u Teala'nın kullandığı bütün insanların yalnız kıyamet günü olacağını sandığı bir başka kavram var. Şefaat. İşte bu olay aslında şefaat olayıdır. Mürşide ulaşan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı şefaat olayıdır. Ve Allah-u Teala'nın bu insanlara, Allah'ın yoluna girmeyenlere mağfiret etmediğini, onların günahlarının sevabı çevirmediğini görüyoruz. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde yine aynı şey söyleniyor. Ya Rabbi kim mürşidinde tövbe eder de senin yoluna girerse ve böylece mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Arşı tutan meleklerle zamanın halifesinin ruhu Allah-u Teala'ya böyle söylüyor. Öyleyse burada da açıklama net olarak geliyor. Allah Teala burada açık bir şekilde onlara Allah Teala'nın mağfiret etmeyeceğini söylüyor. Demek ki yola girmemişler ki mağfiret edilmiyor kendilerine. Ve la liyehdiyehum tarika ve Allah onları tarika, tarik-i müstakime yani sırat-ı müstakime yani Allah'a ulaştıran yola onların ruhlarını ulaştırmaz. Onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşamazlar. İlla tarika cehenneme. Mürşide ulaşmayan kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama öldükten sonra. Ve tabiatıyla Allah-u Teala onları, onların fizik vücutları ve nesillerini cehennem yoluna ulaştıracaktır. Ve halidine fiha ebeda orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu açılardan meseleye baktığımız zaman mürşide ulaşmayan kişi sadece dalalete değil, aynı zamanda küfürde. Öyleyse Allah-u Teala sahabenin mürşidine ulaştığını ifade buyurmakla Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz ayetlerde aslında bütün insanlara bir ders daha veriyor. Onlar diyor mürşidlerine ulaştılar. Böylece küfürden kurtuldular. Böylece dalaletten de kurtuldular. Ve böylece diyor cenneti hak ettiler. Niçin? Çünkü Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi onlar ki müminlerdir. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır diyor. Öyleyse bütün sahabe bu açıdan da bugünün insanına tam bir örnek teşkil ediyor. Burada Vela Suresinin 2. basamağı tamamlanıyor. Mürşide ulaşmak. 14. basamaktayız. 3. safhaya baktığımız zaman insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, nefsini tezkiye etmesi, fizik vücudunu Allah'a kul etmesi keyfiyetleri geliyor. Ruhun, insan ruhunun Allah'a ulaşması, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki ifade ediyor. Ve üzerimize 9 defa farz kılmış Allah-u Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin Allah'a verdiği yemini ifade ediyor. 3 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi ifade ediyor. Üzerimize 3 defa farz. Şimdi bu açıdan meseleye bakarsak, bu ayetlerin bir gözden geçirilmesi lazım. İspat sadedinde. Konu son derece önemli olduğu için. Gerçekten 3 ayet-i kerime Allah'a verdiğimiz 3 ayrı yemini ifade ediyor. Allah Teala Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde buyuruyor ki Külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Acaba bu yemin nasıl bir yemin ki insanı felaha, cennete ulaştırıyor? Yemin son derece açık olarak anlatılıyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekaha diyor Allah-u Teala. Kat andolsun ki eflaha onlar felaha ererler. Men o kişiler ki zekaha onu nefslerini tezkiye etmişlerdir. Öyleyse kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. O cennet saatine ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiğimiz nefsimizin yemini nefsimizin tezkiye edilmesi istikametinde. Ruhumuzun misaki birçok yerde açıklanmış ama Rad suresinin 21 ve 20 ve 21. ayet-i kerimelerin konuyu zaten açıklıyor yeterli boyutta. Allah Teala diyor ki onlar ki ellezine onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler. Biatullahi Allah ile Allah ile olan bütün ahdlerini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve la yenkudunel naksetmezler. El misak, misaklerini naksetmezler. Bozmazlar. Ne yaparlar? Vellezine ve onlar yesulüne ulaştırırlar. Ma şeyi emenallahi Allah'ın emrettiği şeyi yani ruhunu bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz misaki yerine getirmek demek ruhumuzu Allah'a ulaştırmak demek. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahde gelince bu Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde dizayn edilmiş. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adimun mübin ve aynı bu doni hazâ surat müstakim. Diyor ki elem ehad ileyküm sizden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Ne zaman? Ezelde aldığını biliyoruz. Burada zaman geçmemiş ama ezelde aldığını biliyoruz. Araf 172 gereğince. En la tabidu şeytane. Şeytana kul olmayın diye ben sizlerden ahd almadım mı ey Ademoğulları diyor Allah-u Teala. İnnehu muhakkak ki o şeytan lehu adüvün mübin sizin için adüvün düşmandır, mübin, ap açık bir düşmandır. Baştan alayım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni budeni ve bana tabi olun ve ben sizden bana tabi olun diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İnne bu sırat-ı müstakim. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü açık. Bütün Ademoğullarından Allah-u Teala ezelde ahd almış. Şeytana kul olmayacaklar. Allah'a kul olacaklar diye. Öyleyse Allah'a verdiğimiz üç tane yemin var. Nefsimizin tezkiye yemini, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki misaki, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmak konusundaki ahde. İşte böyle bir dizaynda Allah'a verilen yeminler, misaklar, vaatler kesin şekilde ortada. Allah Teala bunları üzerimize farz kılıyor. Evvela üç yeminimizi Allah Teala'nın farz kıldığını görüyoruz Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o zaman ezelde sizden misak almıştık da siz işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de üzerinize bunu farz kılmıştık diyor. Yani Allah Teala ezelde diyor ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra biz hepimiz Allah Teala'nın Rabbimiz olduğunu biliyoruz. Allah Teala bize diyor ki madem ki Rabbinizim öyleyse sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Tezkiye olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar. Fizik vücudunuzu, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırırsınız diye. Ve fizik vücutlarınızı sesleniyor Allah Teala. Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar. Şeytanı kullanmaktan kurtulup bana kullanacaksınız diye. Soruyor sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Öyleyse itaat edin diyor. İtaat ediyoruz. Nefsimiz yemin veriyor, ruhumuz misak veriyor, fizik vücudumuz ahd veriyor. Ve Allah Teala gene de soruyor itaat ettiniz mi? Ve diyoruz ki atana, itaat ettik. Bunun üzerine Allah'ın söylediği şu, hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu misaki, yeminleri, misakları, vaatleri farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz kılınıyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesiyle ve bi ahdillahi efu buyuruyor Allah-u Teala. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Yemininizi, mizacınızı da, ahdinizi de yerine getirin demektir bu. Üç yeminimiz birden ikinci defa farz. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde nefsimizin tezkiyesi üçüncü defa farz kılınmış üzerimize. Buyuruyor ki Allah Teala ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisüküm. Ey amin olanlar nefslerinizi tezkiye etmek üzerimize borçtur. Üçüncü defa farz. Demek ki nefsimizin tezkiyesi Kur'an'da en az üç defa farz kılınmış. Peki sonra bir adım daha atıyoruz. Ve fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olmasını değerlendiriyoruz. Bakıyoruz ki o da üçüncü defa farz kılınmış. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühennâsübüdür rabbeküm ellezî halekâküm. Ey insanlar sizi yaratan Allah'a kul olun. Lâ aleyküm fettekûn ve böylece Allah'a takva sahibi olun. Öyleyse Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi de üç defa üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına gelince bu ise dokuz defa üzerimize farz kılınmış. Allah-u Teala bu hususu açık ve kesin bir rivayette iki defa üç yeminimizi birden üzerimize farz kıldığı cihetle söylediğimiz iki ayeti gelmede Maide 7'de ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini zaten açıklamıştı. Geriye 7 tane ayet-i kerime kalıyor. 7 defa daha farz, 9 farz olduğuna göre. Birinci farz, bu 7'den birincisi, Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimunehu min kabli en yetiküm azabe üzerinize kabir azabı.

Direkt Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a ulaş. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 buyuruyor ki Allah Teala ve tebi sebilâ men enâbe ileyye, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra Allah Teala'nın izinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allahu yedud arusselamü yehdi men yeşâ ilâ sıratı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. O Allah'ın zatı. Yehdi men yeşâ ilâ sıratı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a ulaştıran yol olduğunu biliyoruz. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak çıkıyor karşımıza. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre aslında kendi zatına ulaştırmayı planlıyor. Ve burada Allah'ın zatına 20 bin davet görüyoruz. 7. ayet-i kerimede Müzemmil 8 Allah Teala buyuruyor ve eskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tefsiran. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse nefsimizin tezkiyesi 3 defa üzerimize farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa üzerimize farz. Bu farzları böyle kesin bir şekilde vurguladıktan sonra gelelim sahabeye. Sahabe acaba ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala hepimize işaretini veriyor. Diyor ki onlar sözün en güzeline tabi olurlar. Sözü dinlerler. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bakıyoruz acaba sahabe fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Bir evvelki ayet-i kerimesi, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a döndüler ruhlarını, Allah'a ulaştırdılar. Ve Allah onlar için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kullarım ifadesini kullanıyor. Bütün sahabeyi kulluğuna kabul ettiği kesin. Öyleyse bu ayet-i kerime başlangıcında onlar şeytanı kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonunda da Allah'a kul olduklarını kesin şekilde ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe hem fizik vücutlarını Allah'a kul ettikleri için hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için Allah'ın cennet saadetini hak ettiler, felaha erdiler. Ama bunları yetersiz olduğunu olarak düşünelim. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa, buradaki tabi olmak, ihsanla tabi olmak, onların hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe felaha ermişler. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Kat eflaha men zekkaha diyor. Onlar felaha erdiler ki onlar nefslerini tezkiye edenlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için şu hakikati net olarak görüyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarının Allah'a verdiği misaki
üzerlerine 9 defa farz kılınan misal

peki gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Üzerlerine üç defa farz kılınan ahitlerini gerçekleştirmişler. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Üzerlerine üç defa farz kılınan yeminlerini gerçekleştirmişler. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Yeminlerimde, misaklarımda, ahdlerimde hepsi gerçekleştirmiş. İşte neden evvela bunların hepsinin farz olduğunu verdik? Çünkü bugün bu farzlar artık farzların arasında yok. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların farz olduğunu söylüyor. Arkasından da sahabenin hepsinin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gerçekleştirenlerin de felaha erdiğini söylüyor. Öyleyse üzerimize bir tanesi 9 defa farz kılınan, diğerleri de 3'er defa farz kılınan Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bugün mü? Bugünün din adamları insanlara bu istikamette hiçbir açıdan bir açıklama getirmiyorlar. Ve muhteva bütün boyutlarıyla boşlukta. Daha açık bir ifadeyle bugünün tatbikattaki 32 farzı ve 54 farzı nefsimizin yeminini, ruhumuzun misakini ve fizik vücudumuzun ahdini ihtiva etmiyor. Öyleyse sahabenin hayatının Kur'an-ı Kerim ahkamı açısından ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bütününe tabi oldular. Allah bu sözü boşuna kullanmıyor. Görüyoruz ki gerçekten bütününe tabi olmuşlar. Ve gene görüyoruz ki bugün o bütünün esas olay o ki insanları cennet saadetine götürecek olan temel farzları uygulanmıyor. İblis ne yapmış etmiş 14 asırda insanları kesin olarak cennet saadetine götürecek olan sahabenin de gerçekleştirdiği Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekten bütün insanlığı men etmeyi başarmış. Farzlar arasından çıkarmış onları. Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen gözümüzün önünde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala bu canlı misalleri vermesine rağmen 14 asırda iblis bütün muhtevayı değiştirmeyi başarmış. 14 asır sonra artık Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin bir neticesini göremiyoruz. Artık bunlar zamanımızda tatbik edilen özellikler değil. Ve bir başka açıdan meseleye bakmak istiyorum. Bütün bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirebilmek temelde bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ve eğer zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Hiç kimse fizik vücudunu Allah'a kul edemez. Daha ötede Allah'a fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de hep bu zikir adlı müessesenin var olmasıyla mümkün. Hele nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın zikri hem en büyük ibadet olarak gösterdiğini görüyoruz, hem de farz kıldığını görüyoruz ve bugün farzların arasında zikir de yok,
Allah-u Teala daimi zikri farz kıldığı halde daimi zikir de yok. Tabi zikir olmayınca daimi zikir neden olsun. Şimdi böyle bir dizayne ait olduğu standartlarda incelediğimiz zaman kesin olarak görüyoruz ki Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ne zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediğini ayet olduğu yere oturtursak neyi görüyoruz? Habibim diyor sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara söyle, anlat, açıkla ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Zikrullah, Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek o da bir zikirdir. Ama bu zikir, üç tane zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikre Allah-u Teala'nın verdiği değer açık ve kesin bir rivayette çıkıyor karşımıza. Peki zikir farz mı? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret. Açık ve kesin bir farza ait hükümle karşı karşıyayız. Bunu farz kılan Allah-u Teala bununla yetinmiyor. Daimi zikri de farz kılıyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ يَسْكُرَ اللّٰهَ فَسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ. Namazını tamamladıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Aslında namaz da kısmen oturularak, kısmen ayakta kılınan bir müessese. Orada da ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikret ibaresi zaten mevcut. Ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Yani namaz kılarken de zikir yapıyorlardı. Uyurken de zikir yapıyorlardı. İçlerindeki, kalplerindeki ses onlar uyurken de zikre devam ediyorlar. Öyleyse bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular mı? Zümer suresinin Ali İmran suresi, Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Böylece Allah-u Teala'nın indinde lüklerin sahipleri oluyor sahabe. Allah'ın sırlarının sahipleri, beş duyuyla ulaşamadığımız Allah'ın ilmine dönünün sahipleri, gizli ilminin sahipleri. Ama bu lügat manası itibariyle bu kelimenin acaba amel açısından durumları ne sahabenin? Ulul-elbab kelimesi amel açısından neyi ifade ediyor? Bunu net olarak görüyoruz. Ulul-elbab kelimesi daimi zikri ifade ediyor. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde li ulul elbab yeskurallaha kıyamen fuhuden ve ala cunubihim diyor. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, gen üstü yatarken de Allah'ı zikretmek asıldır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ı zikretmişler. Ve daimi zikrin sahibi olmuş hepsi. Burada Allah'ın indinde gördüğümüz olay Allah-u Teala'nın yemini, misaki, ahdi farz kıldığı
Hele bir tanesini 9 defa farz kıldığı ve hepsini sahabenin gerçekleştirdiği. Ve bugün farzların arasında ne nefsimizin tezkiyesi, ne ruhumuzun Allah'a ulaşması, ne de fizik vücudumuzun Allah'a kullanması mevcut değil. Bütün bunların gerçekleştirebilmesi zikir adlı bir müesseseyle kayyum. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, Allah-u Teala bu zamana projekte ediyor sahabeyi. Onlar daimi zikrin sahipleridir diyor. Sizden ne haber diyor bize. Bakıyoruz ki zamanımızda din alimleri insanlara zikrin farziyeti konusunda hiçbir şey söylemiyorlar ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman neden zikirsiz hiçbir hedefe varılmaz? Onun da izahı gerek. Yoksa sahabenin bu hedeflere ulaşması birçok insana bilmedikleri bir ilimde mana ifade etmeyecektir. Bütün sahabe için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Ne yapmış sahabe? Daimi zikrin sahibi olmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Tasfiye de edemez ama evvela tezkiye edemez. Tezkiye edemeyen kişi nasılsa nefsini kalbini tasfiye edemez. Ama tezkiye de edemez. Zikir, kim zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat attı iki tane nuru davet eden bir müessesidir. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde yedi tane kalp şartının sahibi ise Allah'ın katından mutlaka gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nefsimizin kalbine ulaşır. Kalbimizin alt boyutuna iner ve o alt boyutu muhteşem bir düzen içinde tamamlar. Yani alt boyuta inen zulmani kapıya inen mühür üç tane nurun, rahmet, fazlı, salavatın baskısıyla zikir boyunca orada kalacaktır. Nefsimizin kalbine karanlıklar giremeyecektir. Buna karşılık mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve salavat isimli üç tane nurdan fazlı etrafında toplamak gücünün sahibidir. Ve gelen fazl orada nefsin kalbinde toparlanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbine toplanan bu nurların %50'yi geçmesi halinde nefsimiz tezkiye olur. Ama Allah'ın zikrinden başka hiçbir ibadet nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Ve bunu çok iyi bilen İblis 14 asırda zikri farz hükümlerin arasından çıkarmış, devre dışı bırakmış. Gördük ki demin Kur'an-ı Kerim'de hem zikir farz hem de daimi zikir farz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala sahabenin hayatını bize anlatırken onların sadece zikir yaptıklarını değil, daimi zikrin de sahip olduklarını söylüyor. Öyleyse burası Allah Teala'nın indinde sahabenin dizaynının bir başka bölümünü içeriyor.

0: kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe 28 basamağın yaşanması konusunda, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması konusunda Kur'an'a tam bir uygunlukla Allah'ın gösterdiği bütün merhalelerden geçmişler, son noktasına kadar ulaşmışlar. İşte sahabenin Allah'a verdikleri yemin-i misaki ve ahdi yerine getirdiklerini görmüştük. Öyleyse sahabe, madem ki Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından siz kitabın bütününe iman edersiniz tarzında değerlendirilmiş, öyleyse bu kitabın bütününü yerine getirme keyfiyeti Kur'an'da ayrı ayrı merkez bulmalı diye düşünüyoruz. Ve görüyoruz ki bütün faktörler mevcut. Aşamanın sonuna ait olan olaylardan sadece bir tanesinden bahsettik. Daimi zikir. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Ama konu onunla bitmiyor. Sahabenin bir evliya hayatı var. Evliyalık müessesesi, velayet müessesesi 7 tane makam içerir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ululelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. İşte sahabe bütün bu makamlardan birer birer geçmişti. Geçmişti çünkü Allah-u Teala sonucunu son derece net olarak anlatıyor. Görmüştük ki sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmışlar ve Allah-u Teala'nın fena makamının, Allah'ta ikna olma makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bunu başarmış. Çünkü Allah-u Teala konuyu ait olduğu yere oturtmak için, velayet makamlarını sıralamak için birincisinden başlamamız lazım. Onun için oradan başlıyoruz. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiğini, yani sahabenin ruhlarının Allah'ın zatında fani olduğunu ifade buyuruyor. Diyor ki, onlar kavli, sözü dinlerler ve sözün en güzeline, ahsen olanına, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından söylendiğine tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Öyleyse hepsi fena makamının sahibi oldular. Ve belli bir süreç içerisinde daha ötelere gittiler. Sonuna kadar ulaştıklarını göreceğiz. Öyleyse bütün sahabe demek ki fena makamına ulaştı ve onu aştılar. Beka makamı Allah-u Teala'nın bir müessesesini ifade eder. Fena makamı için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayet-i kerime Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi buyuruyor ki zaliker yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'ı ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittehaze eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur. Sığınak olur. Buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir hedef söz konusu. Bu kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması, Allah'ın zatının kişinin ruhuna meap olması, sığınak olması olmuş mu? Oldu. Kesin. Bütün sahabe hidayet ermişler diyor Allah-u Teala. Öyleyse hepsi bu şerefe ulaşmışlar. Bu fena makamından sonra beka makamı geliyor. Allah-u Teala diyor ki Enam suresinde onlar kalpte Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Ve aynı kişiler için Allah-u Teala onlar için diyor Allah'ın indinde altın tahtlar vardır. İşte bir teslim yurdu olarak vasıflandırdığı altın tahtları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş. Yunus aynı olayı yaşıyor. Diyor ki aldığı o davranış biçimi itibariyle aldığı hediye altın taht Yunus'a şöyle söyletiyor. La mekana mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın kavmi olduk. Mekansızlığın ahalisi olduk. Mekansızlığın vatandaşları olduk diyor Yunus. Öyleyse mekansızlık tahtların ifadesi. Çünkü mekan müessesesi indi ilahide sona eriyor. Ve tahtlar indi ilahinin ötesinde yoklukta, boşlukta duruyor. Artık tahtların bulunduğu yerde başka bir varlık mevcut değil. En az 4 metre aşağıda mekan var. Ama yukarıda tahtların bulunduğu yerde mekan yok. Sadece tahtlar var, boşlukta duran tahtlar. İşte onlar yokluğun, mekansızlığın işareti. Ve Yunus'ta mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın ahalisinden olduk diyor. Öyleyse onlar için Allah'ın dininde tahtlar vardır ifadesi. Teslim yurdu vardır ifadesi. Bu ikinci makamı ifade ediyor. Beka makamını. Bütün sahabenin bu makamı ulaştığı ve onu açtığı kesin. Öyleyse daha üst makamlarda sahabenin ulaştığı neticeleri bu konuşmamız sırasında biraz evvel vermiştik. Ne vermiştik? Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, yani ulu'l-elbab olduğu konusu. Öyleyse ulu'l-elbab'tan evvel geçmesi lazım gelen fena makamını, beka makamını, züht makamını ve muhsinler makamını bütün sahabenin açtığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu makamlar nedir diye beraberce bakalım. Allah-u Teala zühd makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor Hazreti Yusuf. Allah-u Teala'ya diyor ki, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberri'u nefsi اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ لِسُّٰئِ Çünkü benim nefsim kötülüğü emreder, şerri emreder. Böyle bir dizayn içerisinde kötülüğün, şerrin emredildiği bir ortamın sonunda Rabbimin rahim esasını tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Bu tecelli bir insanın nereye getiriyor veli olduğu zaman? Veli olduğu zaman ulaştırdığı yer züht sahibi olmak. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o züht makamının sahibi olur. Yani zahit olur. İşte Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahit idiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme pek az bir bedelle sattılar. Ne ifade ediyor bu? Yusuf'a kardeşlerinin değer vermediğini. Yusuf'a değer vermeyenler başka bir şeye değer veriyorlar. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. İşte Yusuf'a değer vermemeyi negatif açıdan zühd telakki eden Allah-u Teala pozitif zühdü de Kur'an-ı Kerim'e böylece koymuş oluyor. Nasıl negatif değerlerin pozitif karşılıkları mutlaka varsa negatif zühdün de pozitif karşılığı mevcut. Kim Allah-u Teala'ya zühdünü ispat ederse o zahittir. Nasıl ispat edecek? Her gün o kişi günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirecek. Geçirirse neyi ispatlar? Her gün Allah'ın zikrini zikirsizlere tercih ettiğini ispatlar. İşte bu pozitif zühdür. Kim bunu başarabilmişse, günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün bunu yapabiliyorsa, işte o kişi züht makamının sahibidir. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala bundan bahsediyor. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediği "Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem" sözü buraya ulaştığı zaman nefsin beraatini ifade ediyor. Çünkü o kişi nefsine değer verseydi günün yarısından daha azını ancak zikirle geçirebilirdi. Ama Allah'a değer veriyor. Allah'a değer verdiğini de her gün o günün yarısından daha çok zikretmekle ispat ediyor Allah-u Teala'ya. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Günün yarısından daha öteye ulaşmışlardı. Biliyorsunuz ki daha öteye de ulaşmışlardı. Yani daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse züht makamı bütün sahabenin zaten geçmiş olduğu bir safayı ifade ediyor. Bir sonraki aşamada velayetin 4. makamını görüyoruz. Burası muhsinler makamıdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Öyleyse muhsinlerden olmak. Bu ifadeye dikkat edin. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakarsanız sahabeye ihsanla tabi olanlardan bahsedildiğini görürsünüz. İki nevi tabiyet meselesi var. Bir, münafıkların tabi olduğu gibi tabi olmak, bunun Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Ve onları müminler saymıyor, onları tabi olanlar saymıyor Allah-u Teala. Bu sebeple bütün münafıklar için onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Demek istediği son derece belirgin. Ali İmran suresinin 82. ayet, 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık ve onların hepsine birden dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerin hepinizden sonra sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ediyor musunuz? Dedi ki Allah-u Teala'nın nebileri evet sana bu konuda misak veriyoruz ve dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala da buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdirim. Bu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi ya 82. ayet-i kerimesi diyor. Bundan sonra diyor Resul kendisini açıkladıktan sonra o Resul'e diyor tabi olmayanlar fasıklardır diyor. İşte sahabe devrinde münafıklar vardı. Bütün münafıklar fasıktı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasını yapmıştı. Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Allah-u Teala da ona indirdiği kitapta son nebiye indirilen son şeriat kitabında diyordu ki o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ama Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin ise sonuncusudur. Nebilerin hatemidir, mührüdür. En sonunda bulunmanındır. Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ihsanla teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını muhsinler olarak teslim ettiler. Sonra en sonra nefslerini ahsen olarak teslim ettiler. Öyleyse ihsan aşaması, muhsin aşaması ve ahsen aşaması üç ayrı boyutu ifade ediyor. İhsan müessesesi mürşide teslimden başlıyor, ruhun Allah'a teslimine kadar devam ediyor. Ruhun kendisi ahsen olduğu için onun teslimini ihsan kabul ediyor Allah-u Teala. Ama ne fizik vücutta da nefs başlangıçta ahsen değiller. Ve en zor teslim olan nefsin de ikinci teslim olan fizik vücudunda ikisinin de teslimin neticesi ahsen olmaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği oluyor fizik vücudunda, nefsinde. Ama küçücük bir farklılık var. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığı zaman hala o fizik vücudun nefsinin kalbinde %9 karanlık var. Öyleyse bu %9 karanlık var ya, bu %9 karanlık sebebiyle ahsen olamıyor fizik vücut. Teslim olduğu anda ahsen değil. Henüz muhsin kademesinde. Ahsen olmasına ramak kalmış ama henüz ahsen olamamış. Buna karşılık ahsen olamadığı halde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı için amel açısından ahsene ulaşmış. Fakat vaziyet itibariyle, bulunduğu ortam itibariyle, vasıf itibariyle hayır, ahsen değil. Onun için Allah Teala muhsin kelimesini kullanmış burada. İnşallah farkları anlatabiliyorum. Tabiyet meselesiyle zaten ahsen olan ruhun Allah'a teslimi ihsan kademesini ifade ediyor. Ama henüz ahsene ulaşmadan ahsen gibi hareket etmeyi başaran bir fizik vücuda Allah Teala muhsin adını veriyor. Çünkü hala o vücudun sinesinde bulunan nefsin kalbinde %9 karanlıklar var. Öyleyse bir farklılık olması lazım. Kimle kimin arasında? Ruhla fizik vücudun, ruhla nefsin değil, hayır. Fizik vücutla nefsin arasında. Çünkü nefs teslim olduğu zaman Allah-u Teala'ya kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim oluyor. Kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim olduğu için o ahsendir. O teslimi yapan nefsin daha evvel Allah-u Teala'ya teslim olan ruhtan hiçbir farklılığı yok. O noktada yok. Düşünün ki ruhu Allah-u Teala zaten ahsen olarak yaratmıştır. Yani ruhun muhtevasında hiçbir afet mevcut değil. Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. İşte bu özellik de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı da muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İfadeye dikkat edin. İhsanla tabi olanlar. İşte bu tabiyet meselesinde ihsanla tabi olmayanlar da vardı. Kimdi onlar? Bunun cevabını Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki, Araplar dediler ki, biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Kalbinizin içine imanı sokmadı. Bu sebeple kalbinize iman girmedi. Siz onun için mümin değilsiniz. Yani siz ihsanla tabi olmadınız. Sahabe ihsanla tabi oldu. Sahabeye de ihsanla tabi olanlar tabiindir. Onların arasında münafıklar vardı ama onlar tabi olanların arasında değillerdi. Öyleyse tabiiyet meselesi ya ihsanlıdır, gerçek bir tabiiyettir veya ihsanlı değildir. O zaman tabiiyetin gerçekleşmesi mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elin öpülüyordu. Senin elin öpen kişinin elinin üzerindeydi. Ama senin eline biz tecelli ediyorduk. Onun için tecellimiz de senin elinin şeklindeydi. Allah'ın eli olduğu için değil, el şeklinde bir tecelli söz konusu olduğu için onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Buradaki ayrım son derece açık, birçok veliyi yanıltan bir özellik taşıyor bu. Enel Hak müessesesi böyle bir yanlışlıkta yola çıkılarak oluşmuştur. Allah-u Teala tecelli ettiği zaman o kişiyle beraberdir. Tecelli bittiği an beraber değildir. Öyleyse o kişi muhtevasında Allah'ı bulduğu an Enel Hak diyor ama aslında Allah onunla birlikte olduğu için bunu söylüyor. Yoksa kendisi Hak olduğu için, Allah olduğu için değil. Bu kavramları birbirine karıştırmamanız için söylüyorum. Allah Haliktir, yaratıcıdır. Biz de hepimiz mahlukuz. Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir defa bile Enel Hak dememiştir. Öyleyse bütün hakikatleri en iyi bilen o ama hiçbir zaman böyle bir söz söylemiyor. Allah-u Teala ise onunla beraber olduğunu, vahdet-i vücudu yaşadıklarını kaç yerde söylemiş. Habibim diyor, o taşı attığın zaman, kuma attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık. Onlara de ki diyor, Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti olmasaydı ben size bir fayda veya zarar veremezdim. Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti, yani bana malik olması söz konusu olmasaydı ben kendim için de bir fayda veya zarar veremezdim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle Allah'ın söylediklerinin %100 birbirini tuttuğunu görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün resuller için Allah Teala diyor ki onların seçme hakkı, hakkı hiyarı yoktur diyor. Onlar dilediklerini seçemezler. Yapmak istedikleri şeyi seçme yetkisi onlara verilmemiştir diyor Allah Teala. Ve bitiriyor sözünü. Bu sebeple onların yaptıklarından sorumluluğu yoktur diyor. Neden? Çünkü Allah yaptırıyor. Öyleyse müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman onu görüyoruz. İhsanla tabi olanlar sahabe, tabi olanlar ama ihsanla tabi olmayanlar onlar da münafıklar. İşte ihsan müessesesinin dizaynı bu standartlar içinde. Sonra Muhsin müessesesini beraberce gördük. Fizik vücudunu Allah-u Teala teslimi Muhsin müessesesini ifade ediyor. Çünkü fizik vücut hala 109 karanlıklarla birlikte teslim olmuş Allah-u Teala'ya. Ama nefsin teslimi Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde tam uygun bir şekilde tecelli ediyor. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah-u Teala. Bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, bir zaman parçası içinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yarattık diyor. Ruhumuz programlarından da ahsendi. Ahsen olduğu için zaten programlandığı andan, var olduğu andan itibaren ahsen olduğu için onun teslimini Allah-u Teala ahsen teslim demiyor. Onun tesliminin ihsan olduğunu söylüyor. Allah'ın bize verdiği ihsanı Allah'a sunmak, arz etmek. İhsanın arz edilmesi meselesi. Ama fizik vücudumuz o muhsin olarak teslim oluyor Allah-u Teala'ya. Nefsimize gelince gecenin gündüz olmasını ifade ediyor. Karanlıklar, zulüm, ahsene, nura değişiyor. Öyleyse gecenin gündüz oluşu. İşte bu sebeple Allah-u Teala ulul erbabın nefslerinin kalbini tamamen aydınlık etmesine kısas diyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren kalbimiz kapkaranlıktır. Şeytan nefsimizin kalbinin tamamına tesir etmek imkanının sahibi. Ama ulul-elbab olduğumuz andan itibaren ki nefsimizin kalbi tam aydınlığa ulaşır. Ulaştığı andan itibaren nefsimizin kalbi nurla dolmuştur. Ne olmuştur? Gece mi? Gündüz olmuştur. Karanlık mı? Aydınlık olmuştur. Zulmet mi? Nur olmuştur. Öyleyse üç ayrı açıdan da baktığımız zaman bütün güzellikleri görüyoruz. Nefsin afetleri mi? Hasret olmuştur. Böyle bir dizaynın ifadesine Allah Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Zaten ahsen olan bir müessesenin teslimi değil, karanlığın aydınlığa dönüştürülerek teslimi. Yani eşyanın tabiatına uygun olan sonuç, beklenen sonuç, Allah'ın nefse emrettiği şey teslim olmasıdır Allah-u Teala'ya. Nasıl teslim olacak? Nefsteki bütün afetleri yok ederek. İşte Muslimler makamından sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman da görüyoruz ki adımız Ulü'l-Elbab olmuş. Ulü'l-Elbab'ın kim olduğunu söylemiştik. Ulü'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, genüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde. Li ulü'l-Elbab yeskürallâhe kıyâmen kuğuden ve alâ cunûbihim buyuruyor. Öyleyse Ulü'l-Elbab kimdir? Allah Teala Ulü'l-Elbab için diyor. Kısasta hayat vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine hiç uymaz gibi görünen bir ayet-i kerime. Neden? Çünkü kısası kim uygular? Nefsinde hala afetler bulunan insanlar uygular. Ulü'l-Elbab nefsinde hiç afet bulunmayanlar ama gecelerini gündüz yapmışlar. Şeytanın bizim nefsimizin tamamına kumanda ettiği zaman bize attığı bütün tokatların intikamını orada Ulü'l-Elbab makamında almışlar. Şeytanın %100 kumanda ettiği bir sistem, şeytanın sıfır kumanda ettiği, Allah'ın nurlarının %100 kumandasına geçen bir başka sisteme dönüşmüş. İşte bu Ulü'l-Elbab'ın şeytana kısas uygulamasıdır. Ve şeytan bu noktada Ulü'l-Elbab'a bütün boyutlarıyla yenik düşer. Bir başka ifadeyle her zaman kullanırız bu tabiri. Şeytan Ulü'l-Elbab'ın gazoz ağacıdır. Boyuna Ulü'l-Elbab'ı yoldan çıkarmaya çalışır. Her seferinde de kendisi mahvolur. Çünkü eğer Ulü'l-Elbab şeytanın talebine uygun hareket etseydi, ne kadar değer kaybedecekse, ne kadar derecat kaybedecekse o kadar dereceyi kazanmış oluyor. Şeytanın yüzünden. Şeytan tabii neticeden çok müteessir ama her seferinde gene aynı hatayı işliyor. İşte Ulü'l-Elbab olduğumuz zaman nefsimizin kalbinde hala 109 karanlık var. Ama bir anda bu iş bitiyor. Karanlıklar bitiyor. Neden? Çünkü Ulü'l-Elbab olduğumuz zaman daimi zikrin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki durum ne? Nefsimizin mührü, kalbinin mührü zulmet kapısına kadar inmiş, zulmet kapısını kapanmış, kapatmış. Ama daimi zikir söz konusu olduğu andan itibaren artık o kapının açılması mümkün değil. Yani nefsimizin kalbine karanlık girmesi ihtimali sıfır. Ve nefsimizin kalbinde kalan son 109 karanlık birkaç saniye içinde tamamen kapı dışarı ediliyor. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Ama riyet alanımız sadece zemin kat. Onun için Ulü'l-Elbab standartlarındayız. İşte tabi bütün sahabe önce Ulü'l-Elbab oldular. Bütün sahabenin Ulü'l-Elbab olduğunu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık bir şekilde yazıyor. Sonra geliyoruz İhlas makamına. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِسِينَ لَهُدِّينَ يُنَفَاءَ Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini tezkiye etmiş, muhlis kullar dinde nefslerini halis kılmış olan kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte Ahsen müessesesinin oluştuğu yer burası. Nefs, Sin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre kendiniz için yapmış, ahsen olmuş. Herkese göre değişen bir zaman parçası var. O kişi de kendi Allah-u Teala'nın takdir ettiği kendi zaman parçası içinde, bir periyot içinde Allah'a teslimiyetini tamamlamış. İşte bu teslim ahsen bir teslimdir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir müessese. Bu teslim neyi ifade eder? Kişinin hikmetin ikinci aşamasında olduğunu ifade eder. Bütün sahabe hikmetin sahibiydi. Hepsi göğün 7 katını da gördüler. 7. katın 7 alemini de gördüler. Görmedikleri ihlas aşamasında Allah'ın zatıydı. Ama hepsi onu da gördüler. Çünkü bütün sahabenin Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, demin bahsetmiştik, mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar kim? Tabi'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'den sonra sahabeye tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe değil, artık tabi'in. Öyleyse müesseseyi ait olduğu yere oturtalım. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmakla kalmadılar. Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edildiler ve irşatla şereflendirildiler. Allah-u Teala hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitabını yaptı ve hepsini irşat makamına tayin etti. Öyleyse sahabe için söz konusu olan irşat makamı mıydı? İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Hepsine ister ensar olsun ister sahabe tabi olunduğunu söylüyor. Onunla kalmıyor. Hediyelerini verdiği zaman zaten konu aydınlanıyor. Onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diyor Allah-u Teala sahabe için. Allah'ın azim rızasında kazanmışlardı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydı diyor. Şimdi bakınız ifadeyi nasıl bağlıyor Allah-u Teala. Diyor ki siz de din olarak İslam'ı seçtim. Başka bir din hiç olmadı. Ben İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Dikkat edin Allah-u Teala'nın rızası, azim rızası İslam olduğunuz zaman gerçekleşir. Ve Allah-u Teala orada Allah'ın sahabeden razı olduğunu, sahabenin de Allah'tan razı olduğunu söyledikten sonra bunun ekber rıza değil, azim rıza olduğunu, en üst makam olan rıza olduğunu neyle anlatıyor? Son cümlesiyle anlatıyor. Diyor ki onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede azim kelimesi görürseniz bilin ki orada en büyük mükafat vardır, en büyük ücret vardır, en büyük haz vardır. Bütün sahabe işte buraya ulaşmışlardı. Hepsi tövbeyle sonra davet edilmişti. İrşat makamına başka türlü gelinemediği için ve hepsi de irşat makamına sahip olmuşlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 3 ayet-i kerimede emrettiği şey Allah'a teslim olmaktı. Ne diyordu Allah-u Teala? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enü bi ila rabbüküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekmi azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a döndürün ruhunuzu. Ruhunuzu önce Allah'a teslim edin ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakara suresi 108. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, hepiniz silme girin, Allah'a teslime girin, Allah'a teslim olun. Ve Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَمُرْكُمْ اَنْ تُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلٰى Allah'a emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Ve Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu ve bu sebeple İslam olduğunu çok açık bir şekilde ifade buyurmuş ve bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahipleri de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Zamanımızdaysa teslim müessesesi bütün boyutlarıyla unutulmuş. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz üç teslimini gerçekleştirmenize bağlı ve bugün bırakınız Allah-u Teala'ya teslim olmak, teslim olmanın ne olduğu da bilinmiyor. Teslim olmak tam 28. basamağı ifade eder. 27. basamakta içiniz pür nur olur. 28. basamakta içiniz de dışınız da pür nur olur. Teslimiyetinizi hem dış olarak hem iç olarak tamamlamış olursunuz. İşte bütün sahabe bu şerefe erdiler. Ne oldu? İç dünyalarında sonsuz bir mutluluğun sahibi oldular. Sus ve sükunun sahibi oldular. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Dış dünyalarında kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Öyleyse Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah'ın buyurduğu gibi sahabe Allah-u Teala'ya teslimlerini tamamlamış olanlardı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olanlardı. 14 asır sonra bugüne baktığımız zaman bugünkü insanların bir Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Mürşide ulaşmak farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini, bu sebeple dalalette kaldıklarını ve bu sebeple küfürde kaldıklarını görüyoruz. Onların ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini bütün insanların Allah'a teslim etmeleri farz kılındığı halde, üç emanetin üçünü de teslim etmesini istiyor Allah-u Teala. Buna rağmen bugün bunların da gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Zikri farz kılmış Allah-u Teala, zikrin de gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Ve bugün bütün bu sebeplerle insanlık kül halinde, çok az istisnasıyla cehenneme mahkum edilmiş durumda. Dünya saadetinde hiç kimsenin yaşaması mümkün değil. Biz bütün gönlümüzle hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve Rabbimizin bütün ihsanlarına muhatap olmanızı, sahip olmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.
1: Karun zamanının en zengin insanıydı. Altınla dolu odalarının olduğu söylenir. Ve bir gün Karun Allah'ın yoluna giriyor. Bütün servetini dağıtıyor. Ve öteden beri onu kıskanan yine çok zengin başka birisi, Karun denizin kıyısında oturup zikir yaparken Karun'un yanına yaklaşmış. Ve ey gafil Karun demiş. Sen ki dünyanın en büyük hazinelerinin sahibiydin. Şimdi demiş şu haline bak. Beş paran yok. Oturmuşsun denizin kıyısında aç bir ilaç. Sıkıntını düşünüyorsun. Karun demiş ki bak. Ve denizden balıklar gelmeye başlamış birer birer. Her birinin ağzında birer tane altın. Ve gelen balık altını koyuyor sahile ve dönüyor geri. Karun demiş ki, artık demiş ihtiyacım yok. Sevgili kardeşlerim, işte o noktaya gelebiliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar çok verdiğini göreceksiniz. Gerçek anlamda aslında ihtiyacınız olanın Allah'ın sizi sevmesi olduğunu, sizin başka insanları sevmeniz olduğunu, başka insanların sizin onlara gösterdiğiniz sevgi sebebiyle sizi sevmesi olduğunu anladığınız zaman ihtiyacınız olmayacak. O zaman da Allah-u Teala

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir daha beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Unutmayın, Allah-u Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi sizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve 7 safhalı bir dizayn içerisinde ulaşacağınız yer mutlulukların şahikasıdır. Mutluluk deyince cennet saadeti var, dünya saadeti var. Saadet eşittir mutluluk. Eski adıyla saadet, yeni adıyla mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk iki ayrı kesimde mütala ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadeti son derece kolay elde edilen, inanılmayacak kadar kolay elde edilen bir vetiledir. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti ise adım adım, gıdım gıdım elde edilen bir saadettir. Allah-u Teala'nın bir ayet-i kerimesinde dik yokuşu tercih etmedi dediği daimi zikre ulaşma keyfiyetinin bulunduğu bir adım adım ve büyük gayretlerin sonunda elde edilen bir vetire. Dik yokuş daimi zikre ulaşacağının son merhaledir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya saadetini ömrünüz boyunca hep yakalamak için çalışacaksınız. Yakalayacaksınız, ondan sonra da hep mutluluğu devam ettireceksiniz. Daimi bir mutluluk var mıdır? Evet, vardır. Cennet saadeti daimi bir mutluluktur. Daimi bir mutluluk dünyada yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman mutlu olan bir insan olacaksınız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bunu sakın zevklerle karıştırmayın. Zevkler yaşanır, insana zevk verir ve biter. Ondan sonra insan gene mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. Mutlu insan her olayda mutludur. Ne diyordunuz? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim. Öyleyse yokluğa gerinmediğiniz, varlığa sevinmediğiniz ama sevinç değil, mutluluğu yaşadığınız bir devre gelecek. Her zaman sevinçli olacaksınız. Her zaman içinizi bir huzur dolduracak. Allah'ın size verdiği huzurlu bir yaşamı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl olacak bu? Evvela ne olduğuna bakalım, sonra nasıl olduğuna bakalım. Ama nasıl olacak sualinin cevabını hemen bir kelimeyle verelim.

دائما يذكرنا. Öyleyse zikri daimle gerçekleşen bir olay. Kim daimi zikrin sahibi olursa o devamlı bir saadetin, sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Öyleyse nedir bu mutluluk dedikleri şey? Dünya saadeti dedikleri şey nedir? Bir tarif. Nasıl tarif edersiniz dünya mutluluğunu? Şartlarını söyleyerek. Dünya mutluluğu, dünya saadeti madde bir. Kesintisiz bir vesiledir. Kesintisiz bir fenomendir. Madde iki. Üç aleminizde birden yaşanması gereken bir fenomendir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Üç, kesintisiz bir mutluluk. Birinci şart. Her zaman huzur içinde bir insan olacaksınız. Üç aleminizde birden mutlu olacaksınız. İki, üç aleminizde de sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Yani kavgayı bitirmiş olacaksınız. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükûne ulaşacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Bütün emirlerin mutlaka yerine getirildiği, bütün yasakların mutlaka işlenmediği bir güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sus ve sükun içinde bir hayat geçireceksiniz. İşte böyle. O zaman size soruyorum sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Görüyorsunuz ki mutluyum diyebilmeniz kolay iş değil. Şartlar var. Bu şartların temelinde zikir vardır. O zikir ki Allah-u Teala onu farz kıldığı halde 14 asır 70 farzların arasından çıkarılmasını, zikri farz kılmış Allah-u Teala, çok zikri farz kılmış, günün yarısından daha çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Ama ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir yok. Zikir mi? Olmazsa olmaz şartı. Zikir yoksa İslam yaşanmıyor demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, ki Arapça adı İslam'dır, yaşanmıyor demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, İzleyenler ve dinleyenler, muhtevaya bakın, dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Diyor ki, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ne olur kul olursanız? Aminullar kulluğu, müminler kulluğu, evvaplar kulluğu, muhlisler kulluğu, evaplardan sonra muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu, irşada ulaşanlar kulluğu, azim kulluk ve nihayet bir hakkın kulu olmak. 7 tane kulluk mertebesi
ve mutluluğunuz giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı yaşadıkça, ne olduğunun bilincinde olarak yaşadıkça mutluluğu yaşarsınız. İliklerinize, kemiklerinize yayılan bir saadeti vücudunuzun her zerresinde yaşamaya başlarsınız. Gece yaşarsınız, gündüz yaşarsınız. Dünya hayatında yaşarsınız, uykunuzda yaşarsınız. Hayatınız mutlulukla geçer. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecektir ki problemleriniz gene var olacaktır ama sizi hiç mi hiç etkileyemeyecektir. İşte o zaman mutlusunuz demektir. Var olan problemlerin size hiçbir negatif tesirinin dokunmadığı bir güne ulaşacaksınız. Bir gün Trabzon Üniversitesi'nden bir doçent kardeşimiz Ankara'ya bir ziyarete gelmişti. Dedi ki, bu üniversitedeki kardeşlerimiz beni çok seviyorlar. Bütün problemlerini bana açıyorlar. Ama ben onları taşıyamıyorum. Çok yoruldum dedi. Biz de dedik ki, yorulmanız gerekmiyor. Onların size ulaştırdıkları problemleri siz de Allah'a ulaştıracaksınız. Omuzlarındaki yükü Allah alıverecek. Alır mı? Mutlaka alır. Yeter ki siz onunla gerekli dostluğu kurun. Allah ile dost musunuz? Dünya düşmanınız olsa ne yazar? Allah Teala ne diyor? Eğer inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin. O zaman bilin ki sizi yenecek yoktur. İkisini de söyleyen Allah Teala. Niçin en kuvvetlisiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır. Ama en kuvvetli olan kainatı yaratan Allah sizinle beraber. O zaman bütün dünya düşmanınız olsa ne yazar? Sevgili kardeşlerim, her an mutlu olmak için sebepler oluşturmalısınız. Etrafınızdaki şeylere bir gün dikkatle bakın. Bir gökyüzü, bir beyaz bulut, havada uçan kuşlar, bitkilerin çiçekleri, o çiçeklerden bal almaya çalışan arılar, her şey sizi mutlu etmek için birer vesile olmalı. Ve asıl mutluluğu her akşam yaşamalısınız. Kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Allah için yaptığınız şey her gün olmalı. Her gün hayatınızı Allah için yaptığınız şeyler öyle bir doldurmalı ki boş yer kalmamalı. O zaman kendinizi, problemlerinizi, dertlerinizi düşünemezsiniz. Düşünecek zaman bulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanı öyle bir değerlendirmelisiniz ki İblis size yetişememeli. Başkalarına yardım için hayatınızı başkalarına adayarak yaşamalısınız. Her gün sabahtan akşama bu olsun işiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olursa hayattan çok zevk alacaksınız. Gerçek anlamda mutlu insan olacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayabildiğiniz noktadan itibaren asıl hayatınız başlar. O noktada siz Allah içinsiniz. Aynı zamanda başkaları içinsiniz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız
O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a adamış olursunuz. Allah'a adanan kişi kimdir bilir misiniz? Kendilerini başkalarının mutluluğuna adayan kişi. Evvela şu genel kaideyi, Allah'ın kesin kanunu hiç unutmayın. Allah ile birlikte değilseniz, hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Kendinize göre bir mutluluk imajı çizmişseniz, bunun Allah'ın ortaya koyduğu mutlulukla hiç alakası yoksa, kendinizi mutlu zannediyorsanız ona bileceğiniz yok. Ama demin söylediğimiz şartları unutmayın. Devamlı bir vetire, kesintisiz bir vetire. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmak. 2-3 bir sulh ve sükun halinde olmak. Sevgili kardeşlerim, sakın bunu başkalarının size olan düşmanlığıyla ölçmeyin. Onlar eğer size düşmanlarsa, yaşadığınız sürece düşmanınız olmakta devam edeceklerdir. Öldükten sonra mı? Bilmem. Sevgili kardeşlerim, düşmanlar siz yaşadığınız sürece hep size düşman olacaklardır. Akıllarını başlarına toparlayamadıkları sürece. Kim ki Allah'ı tanır, o zaman kendisini tanır. Yaratıcıyı tanıdıktan sonra yaratılanı tanır. O zaman hem Allah'a hem başkalarına, Allah'ın sevgililerine dost olmaya başlar. İşte sevgili kardeşlerim, eğer öyle değilse size düşman olanlar, onlar hiçbir zaman size dost olmayacaklardır. Ama bu demek değildir ki siz de onlara düşman olacaksınız. Düşmanlarınızı da bırakınız. Düşmanlar safından çıkarmak, onları da sevdiğiniz, o sevginin sebebiyle onlara sadece acıdığınız günler gelecek. Hep içiniz sızlayacak. Onlar Allah-u Teala'yı tanımıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Kendilerini kurtaramayacaklar. Başkalarını da kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecekler diye hep hüzün duyacağınız günler gelecek onlar için. Ama siz onlara hiçbir zaman düşman olmayacaksınız. İşte mutluluğun temelinde bu var. Kalbiniz müzeyyen olduğunuz zaman size düşman olanlar da sizin için sevilen insanlar olmuştur. Onlar için de var olacaksınız. Onların da kurtuluşu için çalışacaksınız. Ama ne yazık ki bu sizin elinizde değildir. Siz onların Allah yolunda en güzele ulaşması için harekete geçmeleri konusunda her şeyi yaparsınız. Ama kabul etmek ya da etmemek, bu onların elinde. İşte şimdi size bir mutluluk türküsü söylüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sözlerin bir mutluluk türküsü. Hani bitkilerin üzerinde su damlacıkları oluşur. Sabahın serinliğinde güneş doğar yavaş yavaş. Gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir. Deniz yeşil. Yapraklar yeşil. Ve hafif bir serin rüzgar eser. İşte öyle bir şey. Mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her dakikasının böyle olmasını istemez misiniz? O zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun.
Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Zor mu? Sevgili kardeşlerim, hani insanlar var, ah ah, cennet güzel bir şey ama Allah bizi cennetine kabul etmez ki. Peki diyorsunuz, aziz kardeşim, neden kabul etmez? Ben kendime düşenleri yapamıyorum ki. Tamam, yapma. Ama yapmasan da Allah Teala seni kabul eder. Hadi canım, sen de canım. Bu vaktiyle İnönü'nün sözüydü. Hadi canım, sen de. Sevgili kardeşlerim, o hadi canım sen de diyenler var ya, onlara diyorum ki, bak şimdi sen sadece bir dilekte bulunacaksın. Dileğin, ya Rabbi ben sana kavuşmak istiyorum. Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ölmeden evvel. Hadi bu garip dostuna bu kadarcık bir yardımda bulun. Beni sana ulaştır. Ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum. Eğer kalbinizle öyle söylüyorsa, ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum diyorsa, tamam, bitti olay. Ne bitti? Olay bitti. Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani bir dilekle mi? Evet, bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesinse, burası kalbiniz, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekten istiyorsa, sizin için mutluluk kesindir. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane ihsan alırsınız. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yükselir. Ulaştığınız an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısı sizin. Ne olmuş, ne olmuş? Hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah Teala ne yapmış? Sizi kendisine ulaştırmış. Şimdi bana gene diyeceksiniz ki, hadi canım sen de. Ya işte böyle. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Yeter mi? Yetmez. O Allah'ın evliyası olur. Şimdi bana diyeceksiniz ki, evliya mı? Onlar bir zamanlar varmış. Tarihte bir zamanlar yaşamışlar. İşte şimdi türbelerini görüyoruz orada. Kavukları yapılan. Yatan bir takım adamlar var. Onlar ermiş, onlar evliyaymış. O zamanlar nasıl oluyorsa oluyor, evliya oluyormuş insanlar. Bu zamanda da evliya mı olurmuş yani? İşte böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Biz de diyoruz ki onlara, bu zamanda da evliya oluyormuş yani. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey, sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ama burası ağzınız söylemeyecek. Burası söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Ne demek bu? Yani gerçek anlamda bir dileğin sahibi olacaksınız. Kendinizi Allah'a ulaşmayı dilediğini sanan birisi olarak bir düşünün. Öyleyse Allah'a ulaşamazsınız. Dilediğiniz takdirde ulaşırsınız. Niye böyle söylüyorum? Bir takım insanlar bize ulaşıp diyorlar ki, ben Allah'a ulaşmayı istiyorum. Diliyorum, diliyorum. Allah Teala bana namazı da sevdirmiyor, orucu da sevdirmiyor. Şu dünyada hiç de mutlu olamadım. Ama Allah'a dilememe rağmen. Hani sen bana demiştin ki, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersen mutlu olursun. Üçüncü kat cenneti olursun. Allah'ın evliyası olursun. Hiçbirisine olamadım. Biz de ona soruyoruz. Aziz kardeşim diyoruz. Ey benim aziz kardeşim, gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğinden emin misin? Eminim tabii diyor, biliyorum ben. Her zaman biliyorum ama olmuyor.
biz de ona o hikayeyi anlatıyoruz. Hangi hikayeyi anlatıyoruz? Hani tarih dersinde ikmale kalan delikanlı. Babası diyor ki, yavrum bak yarın imtihana gideceksin, bu gece son gecen, bu gece şu kitabı al da bitir. Eğer bitirirsen sana Türk lirası ile şimdi bilmem ne kadar 100 milyon lira para vereceğim. O çocuk hayatından çok memnun. Sabahleyin geliyor hemen babasını yandırıyor. Baba sökül bakalım paraları. Neden yavrum? Kitabı bitirdim diyor. Babası da diyor ki bitirmemişim. Bitirdim baba diyor. Nereden bitirmedin? Nereden biliyorsun bitirmediğimi? Çünkü kitabın sonundaki son sayfasında o parayı orada bulacaktım diyor eğer bitirseydim. İşte aynı olay. Eğer bunları söyleyen kişiler Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olsalardı bu kalplerinde Allah-u Teala onu mutlaka görecekti. Ne yapacaktı? Onlara namazı sevdirecekti. Onlara orucu sevdirecekti. Onların gözlerindeki icabı mesleği, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinleti alacaktı. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Göğüslerinden kalplerine nur yolunu açacaktı. Onların ibadetlerini severek yapmalarına sebebiyet verecekti. Namaz kılmak, oruç tutmak ve özellikle zikir yapmak onlar için bir zevk olacaktı. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Gerçekten dilemeye çalışın. Bu yolda zannetmek Allah'ın katında hiçbir şey ifade etmez. Yaşamak önemli olan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım, biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun sadece artışını sağlar. Sizler sebebiyle mutluyuz. Kendimizi sizlere adadığımız için mutluyuz. Sizler varsınız diye varız. Biz yalnız başımıza Allah'ın bize öğrettiklerini bilen bir insan olarak yaşasaydık, bunun bize de size de hiçbir faydası olmayacaktı. Bu mutluluğu yaşayamayacaktık biz. Siz de yaşayamayacaktınız. Ama sizler varsınız. Ve biz size Allah'ın bize öğrettiklerini iletebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz. Ve aranızda çok insanlar mutlu olan Allah'a şükürler olsun. Yaşadıkça Allah'a şükrediyorlar. Yüce Rabbimiz onları da mutlu kıldı diye. Onların mutlu olanların sayısı arttıkça bizim mutluluğumuza mutluluk katıyor Allah Teala. Cana can katıyor. Bir kısım insanlarsa söylediklerimizi hiç anlamıyor. Belki de bize düşman oluyorlar. Onların hiç anlamadıkları bir makamdan şarkı söylüyoruz diye. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı size mutluluğu verebilecek olan kainattaki yegane makam olarak değerlendirirseniz, mutluluğun kaynağı olarak onu yerlerine oturtursanız ve de düşünürseniz ki bu mutluluk denilen şey gerçekten bu kadar yakın mı? Şunu bir denesem galiba fena olmayacak diye düşünürseniz, o zaman göreceksiniz. Mutlu olacağınızı göreceksiniz.
Onun için deniyor İslam'da niyet amelden üstündür. Hep soruyorlar insanlar kendi kendilerine, ya nasıl olur? Niyet amelden nasıl üstün olabilir? Amel fiziki olarak yapılan işlemler. Niyetse kafadan geçen bir düşünce. Niyet nasıl amelden üstün olurmuş? Bakınız, basit bir misal vereyim. Çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış. O da 15 yaşında namaz kılmaya, oruç tutmaya başlamış. İşte zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadette hayatı boyunca devam ettiği işlemler. İslam'ın 5 vaktini 65 yıl bu kişi yaşamış. Sonra ölmüş ve de diyor ki Allah-u Teala'ya hadi bakalım beni hangi cennetine götüreceksen götür. Öbür taraftan da gariban Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ömrü vefa etmemiş. Ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet yapamadan, zikir yapamadan, hiçbir şey yapamadan hop gitmiş bu dünyadan öbür dünyaya. Sevgili kardeşlerim, aklı evveller şimdi bana diyeceklerdir ki oho adam 65 sene yapılması lazım gene her şeyi yapmış. Allah'ın bütün istediklerini gerçekleştirmiş. Tabii o cennete gidecek. Öteki gariban da ne yapalım? Onu da gidecek. Ya cehennem tabii. Size bir şey söyleyeyim mi? O gariban var ya, o cennete gidiyor. O mutlaka cennete gideceğini düşündüğünüz kişi de cennete gidemiyor. Şimdi din konusunda bir şeyler bilen herkes buna hemen itiraz edecektir. O zaman biz de diyeceğiz ki itiraz etmeyin. Bir konuda hikme varabilmeniz için Allah'ın ayetlerini bilmeniz gerekir. Hadi bakalım şimdi gelin sizinle bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri ne diyor? Şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler dünya hayatındayken. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar dünya hayatını, dünya hayatından razı olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Bu kadarla kalsa iyi. Son ayet, 8. ayet. Sus bir dedik ve her şeyin üstüne. Diyor ki Allah-u Teala, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir. Kimmiş adamların suçu ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Ya dileyenler? Allah Teala diyor ki vel asr suresine vel asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Cennettir diyor. Tamam. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Arif olan anlar. Arif olmayanlar anlamazlar. Allah Teala diyor ki men arefe Rabbihi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi, arefe nefsihi. Kim Rabbine arif olursa nefsine de kendisine de arif olur. Rabbini bilirse, tanırsa kendisini de tanır. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle size şunu söylüyorum. Hepimiz bir yaratıkız sadece. Allah'ın yarattığı birer yaratık, birer mahluk. Halık'ın yarattığı, yaratanın yarattığı birer mahlukuz. O kadar. Ve bir hedefe yönelik olarak yaratılmışız. Hani fıtratıyla yaratılmışız. Siz, ben değil, herkes. Bu kainatta Allah'ın yarattığı bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılmış. Ne olmuş hani fıtratıyla yaratılmışsak?
Hanif fıtratıyla yaratılmışsak, Hanif dinini yaşayabilecek olan sadece kainatın tek dinini, Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışız demektir bunun manası. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edebileceğiniz, teslim etmeyi size sağlayacak olan bütün özelliklere sahip olarak yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Öyleyse sizde bu hedefe ulaşabilecek olan bütün cevher var. Siz kendinize düşünü yapmadığınız için onun için mutsuzsunuz. Ve mutluluğun başından ortasına kadar giden devrede siz sadece bir dilekle mutlu olacaksınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Mutluluğun bir anahtarı var mıdır? Kesinlikle vardır. Mutlaka mutlu kılar mı? Mutlaka mutlu kılar. Allah garanti veriyor. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Ve dünya saadetinin yarısının sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbinde %51 nura ulaşacaksınız. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır. Ve üç amenu kademesi, birincisinde birinci kat cennet, ikincisinde ikinci kat cennet, Allah'ın evliyası olduğunuz üçüncüsünde üçüncü kat cennet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah size yaptıracak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Bir dilek. Geri kalan her şey Allah'a ait. O dilekte bulunduğunuz anda Allah-u Teala sizi işitir, bilir ve görür. Birkaç dakika içinde sizi öyle bir donatır ki gözlerinizdeki hicab-ı mesuleyi alarak, kulaklarınızdaki vakayı alarak, kalbinizdeki hekimeti alarak öyle bir donatır ki bu donanışın her birinde size dereceler verir. Dereceleri kazanacak olan bir şey yapmadınız. Fiili ameliniz yok. Ama o her size verdiği ihsanla, ki 10 tane ihsanı ard arda verir. Her verdiği ihsanla yeni bir derecat ilahesi vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Fazla yapılır Allah-u Teala tarafından. Günah seviyesi ne olursa olsun fazla yapılır. O Allah'a ulaşmayı dilemek akıllılığını gösterdiğin için. Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah-u Teala kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartlarının mevcut olmadığı insanların cehenneme gideceğini söylüyor. Yani cehenneme gidenlerin hepsinin baş gözlerinde hicab-ı mestire var. Hepsinin başlarının kulaklarında vakra var. Hepsinin kalbinde ikinnet var. Ve cehennemin kapıları bu elektronik sistemlere göre dizayn edilmiş. Böyle olan insanlar cehennemin kapısından uçarak giremezler. Mutlaka kapıyı cehennem bekçileri açacak. Mutlaka o insanlar burunları yere sürtünerek, sürüne sürüne
cehenneme girecekler. Kur'an-ı Kerim'deki ifade bu. Bunlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu olay gerçekleşiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler sadece onların gözlerindeki cevabı ve kulaklarındaki vaka, kalbindeki hikmet alınıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah-u Teala. Onların gösterilen kalplerine nur yolu açılıyor. Onlar girebilirler. Cennete girme ölçüsü ise Allah'ın sevapların günahlardan fazla olması. Ama sizin ameliniz olmadan buna kavuşuyorsunuz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye Allah sizin sevaplarınızı günahlardan öteye geçiriyor. Cennete girme kanununun gereğini sizin üzerinize tatbik ediyor. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka cennete girmesi kesin. Ama kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde enkinet olanlar, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetinin sahibi olmak, bu kadar basit bir sebeple dünya saadetinin yarısına sahip olmak, yani nefsinizin, kalbinin yarısının afetlerden kurtulmuş olması az şey mi? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bu kadar kolaylaştırmış şartları. Diyor ki Allah-u Teala, ben sizin için güçlük bilemem. Ben Allah olarak sizin için sadece kolaylık dilerim diyor. Şimdi sormaz mıyız sevgili kardeşlerim sizlere? Daha kolay ne var ki? Yani bir olay düşünün. Bir tek dilekle Allah Teala sizi sadece cennetine almayacak, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Gerisi mi? O hedefe sizi ulaştırıyor, hidayete erdiriyor, Allah'ın evliyası yapıyor, garanti etmiş bunu. Ondan sonraki hedeflere ulaşmak, ruhunuzu Allah'a, Allah Teala mutlaka ulaştıracak, kendisine ulaştıracak ve böylece ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olacaksınız hayattayken. Hayır, ölmeyeceksiniz. Birçok insan ruhun Allah'a öldükten sonra ulaşabildiğini söyler sadece. Allah-u Teala da hiç öyle söylemez. Üstelik de üzerinize 12 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Gelin Allah ile beraber olalım. Allah'ın şarkılarını kalbimizde terennüm edelim. Ona aşık olalım. Onun güzelliklerini yaşayalım. Ayağımızın altına sermiş mutlulukları sadece bir dileğimizle sonsuz bir cennet hayatını bize garanti ediyor. Sevgi bu kadar olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bizi seviyor. Yani beni de sizleri de. Sevdiğinden kim emin değilse kendisine bu soruyu sorsun. Eğer ben Allah-u Teala'dan bir dilekte bulunacaksam sadece, Allah da beni bu dileğin karşısında birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi yapacaksa, Allah'ın evliyası yapacaksa, bütün günahlarımı sevaba çevirecekse, dünya saadetinde %50'sini bana bir hiç karşılığında
teslim edeceksen, öyleyse Allah beni seviyor mu sualini sormak biraz kabalık olmaz mı? Eğer Allah Teala size bunları garanti ediyorsa, o zaman ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Allah'a koşun. Mutluluğa koşun. Yeri yerlerle gökler arasında olan cennete koşun diyor Allah Teala. Hadi cennete koşun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl koşacaksınız? Ayaklarınızla değil, kalbinizle. Orada kalbinizde sadece bir dileğin olması lazım, o kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Özellikle başkaları size kötülük yapmadıkları halde siz onlara kötülük yapmayı ister misiniz? Böyle olanlar bu dediğim standarda ulaşamazlar. Bu hüviyetlerinden vazgeçmedikleri sürece. Hayır, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması mümkün değildir diyenlerden misiniz? Kur'an'daki ayetlerin ışığında bu fikrinizi değiştirmedikçe sizin için de mümkün değil. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmak istemiyorum. Başkalarının da hele ulaştırmaya çalışsınlar, onlara da mani olurum diyenlerden misiniz? Gene bu hedefe ulaşamazsınız. Hiçbir zaman kalbinizde bu dileği Allah görmeyecektir çünkü. O zaman sizin kalbiniz maraz, hasta. O zaman kalbinizde Allah Teala hayır görmüyor. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim standartların sahipleri neden Allah neyi söylemişse mutlaka onun aksini yapmaya uğraşıyorsunuz? Siz suları yukarı doğru akıtabilir misiniz? Allah Teala suları aşağı doğru akıtıyor. Hani hatırlayın Firavun'u, benim Rabbim demiş Hazreti İbrahim, ölüleri diriltir. Firavun demiş, ben de diriltirim. İşte demiş, bu adam idam mahkumu, affettim demiş seni. Gördün mü demiş. Bu adam bir saat sonra asılacaktı. Ama şimdi hayatta. Hayatını ona verdim demiş. Ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim de demiş ki, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama demiş, benim Rabbimin başka bir marifeti daha var. Güneşi demiş doğudan doğdurur. Hadi bakalım sen de demiş batıdan doğdur. Firavun cevap verememiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz beni dinleyin. Ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz zaman dünyanızın değiştiğini göreceksiniz. Dünyanız değişecek. Bir gün siz de başkaları için çalışan birisi olacaksınız. Asıl mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Biliyor musunuz, ne zaman başkalarına mutluluk vermek üzere varsanız siz Allah'ın ülkesinde yaşayan birisiniz. Hani şu iki eksenin absisle ordinat eksenlerinin kesiştiği yer var ya, üstü pozitif sayıların dünyası, altı negatif sayıların dünyası. İşte kim Allah'a ulaşmayı, kim başka insanlara yardım etmeyi, onlar için yaşamayı hedef alırsa kendisine, mutluluğun, dünya mutluluğunun bir yolu da bu. O zaman siz başka birine mutlu olması konusunda yardım etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Allah size mutlak bir saadeti yaşatır. Düşünmeye başladığınızdan onu mutlu edecek olan şeyi ona ulaştırdığınız ana kadar
sizi Allah mutlu kılar. Çünkü siz Allah'ın size verdiği zamanı, Allah'ın size verdiği parayı, vücudu, iradeyi, aklı, her şeyi seferber etmişsiniz. Niçin? Başka birisine mutluluk ulaştıracaksınız diye. Dikkat edin, bu mutluluğu ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Ve Allah sizi o neticeye ulaşıncaya kadar mutlu kılar. Öyleyse saadet bunun arkasında. Bu mutluluğu yaşadığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyelim ki sona erdi, o kişiye bir hediye verdiniz, onu mutlu edecek bir şeyler söylediniz, bir güzelliği yaşadınız. Tamam, sonra sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Etrafınızda kim varsa ulaşabileceğiniz, hepsi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah'ın bileşik kaplar usulü gereğince, bütün sizin dışınızdaki çevreden, bir başka yerden size mutlaka aynı mutluluk geri döner. Etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Ne demek istiyorum? Birinci kişiye bir yardım için bir saat harcadınız. Allah Teala sizi mutlu kıldı. Siz de onu mutlu kıldınız. İkinci için de aynı şeyi yapın. Onu mutlu etmek üzere harekete geçin. Yine Allah Teala sizi mutlu edecek. Bir saatte onu harcadınız. Üçüncü kişi için harekete geçin. Onu mutlu etmek için çalışın. Bir saatte onun için harcadınız. 3 saat boyunca daimi 3 saat fikirdeymişsiniz gibi bu mutluluğu yaşarsınız. Çünkü niyetiniz halis. Ve Allah Teala sizin başkalarına yardım için yaşadığınızı biliyor. Dikkat edin. Kim başkalarına yardım için yaşarsa Allah onu Allah'a yardım için yaşıyor, kabul eder. Allah'a yardım edemezsiniz. Ama başka insanlara yardım ettiğiniz zaman, başka insanları mutlu etmek için hayatınızı verdiğiniz zaman, hayatınızı buna vakfettiğiniz zaman, hayatınızın bir saatini vakfettiğiniz zaman bir saatlik süre içinde mutlusunuz. Etrafınızda 10 kişi var. Akşama kadar 10 kişiye mutluluk taşıyorsunuz. Her birine o mutluluğu taşıdığınız sürece siz mutlu bir insansınız. Öyleyse her fırsatı değerlendirdiğiniz zaman 10 kişiye mutluluk vermek süresince her birinin kazandığı mutluluğun 2 katını kazanırsınız. Çünkü hem Allah Teala size mutluluk verir, hem de ruhunuz nefsinize sürur verir. Her ikisi de mutluluktur. Ama sevgili kardeşlerim, sizin başkalarına mutluluk vermeyi hedef almanızdan sonra geçeren bir meyve bu. Öyleyse kimin için zaman harcıyorsanız, kimin mutluluğu için zaman harcıyorsanız, değişmez Allah için. Siz mutlu olursunuz. Allah, başkaları için her şeyi yaptığınız için, başkalarının mutluluğuna kendinizi adadığınız için, Allah'ın ülkesinde yaşayan bir mutlu kişi yapar sizi. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Neden deniliyorsunuz? Halep oradaysa arşın burada. Etrafınızda yüzlerce insan var. Ne olur, her gün birkaç kişiyi mutlu etmek için özel bir gayret harcasanız ne olur? Neden asık suratlardan vazgeçmiyorsunuz? Dışarıya çıktığınız zaman evinizden, otobüse bindiğiniz zaman insanların suratına bir bakın. Herkes huzursuz, herkes sıkıntılı, herkes burnundan soluyor, herkes birbiriyle kavgalı. Böyle mi olması lazım? Mutsuz bir toplum ancak Allah'tan kopmuş bir toplumdur.
kopmuşsa böyle olur. Mutsuzluğu yaşarlar. Otobüste, trende, insanların kalabalık olduğu yerlerde hep asık suratlar görürsünüz. Ama bir gün öyle olmayacak. Bir gün siz mutlu olacaksınız. Etrafınızdaki insanlar da mutlu olacak. Sizden onlara ulaşan şey mutluluk olacak. Ama onlardan da size ulaşan şey mutluluk olacak. Bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük hakikati yaşadılar. Bir mutluluk cennetinde yaşadılar. Peki sıkıntıları yok muydu? Aylarca aç kaldılar. Yaşayabilecek kadar kursaklarına bir şeyler girdi. Ama onlar mutluydular. Onların yaşadığı devre asr-ı saadet diyoruz. Herkes öyle söylüyor. Sonra mı? Sonra bir ikinci asr-ı saadet daha yaşanacak. O etrafınızdaki havuz çehreli, asık suratlı insanlar yerlerini güler yüzlü otobüse bindiğiniz zaman kalkıp size yer veren insanlarla değişecekler. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah her şeyin anahtarını hayır başkalarına değil size vermiş. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde. Ne verirseniz onun karşılığını anında alırsınız. Öyleyse vermek almanın anahtarıdır. Mutluluğun anahtarıdır. Verirseniz Allah'ın size verdiğini başkaları için kullanırsanız o zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. O zaman saadet sizin olacak. Öyleyse dünya saadeti mi istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dünya saadetinin yarısını sağlar size. Ama cennet saadetini mutlak sağlar. Peki siz her an mı mutlu olmak istiyorsanız daimi zikir yapın. O zaman iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kendinizi başkalarına adayın. Öyleyse daimi zikre ulaşmaya çalışın. Öyleyse Allah'ı sevin, insanları sevin. O zaman sevilirsiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle, dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Amen.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a ruhun ulaşması farzdır. Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaştırılması farz kılınmıştır. Beraberce bu konudaki ayetleri şöyle bir gözden geçirelim inşallah.

ahdinizi ve misakinizi hatırlayın. O ki vesekakum bihi, onunla, o misakla sizi bağlamıştı. İz kultum semina, siz dediniz ki işittik ve atana ve itaat ettik. Ettekullaha, ve Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe alîmun bizzati sudur. Muhakkak ki o, Allah, göğüslerde olanı bilir. Öyleyse Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söz ettiği bir misak var. Ruhumuzun misaki, ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Fizik vücudumuzun ahdi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmektir. Nefsimizin yemini, nefsimizi Allah'a teslim etmektir. Nefsimiz ezelde Allah'a yemin vermiştir, Allah'a teslim olacağına dair. Ruhumuz misak vermiştir, fizik vücudumuzda ahd vermiştir. Elestir bi rabbikum gününü hepiniz hatırlarsınız. Araf 172. Allah Teala bütün Ademoğullarının sırtlarından onların çocuklarını çıkartıyor. O çocuklardan onların çocuklarını, onlardan onların çocuklarını, böylece ezelden kıyamet gününe kadar doğacak olan bütün insanlar belli bir yaşta hepimiz Allah'ın karşısında oluyoruz. Allah Teala bize diyor ki, ey ruhlar, bana misak verin, bana teslim olacağına dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin, bana teslim olacağına dair. Ey nefsler, bana yemin verin, bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? İşittik diyoruz. Öyleyse itaat edin buyuruyor Allah Teala Maide suresi 7. ayet-i kerime. Ondan sonra ilahi irade, biz insanların cüz'i iradesine hitap ediyor. Sen de diyor bana teslim olacağına dair misak ver. İradenin tek başına tesliminin de adı misak. Ruhumuzla, ruhumuzunki de misak, irademizinki de misak. Öyleyse Allah Teala ruhumuzdan, fizik vücudumuzdan ve nefsimizden yemin, misak ve ahd almış. Öyleyse üzerimize farz kılmış bunları.

Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum el azabe. Sümme la tunsurun. Diyor ki ve enibü ila rabbikum, Rabbinize ulaşmayı dileyin, geri dönün Rabbinize. Ve eslimu lehu, ve ona teslim olun. Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Min kabli en yetiyekümül azabe, üzerinize azap gelmeden önce, yani ölmeden önce

sorun, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Burada Allah Teala'nın münip olma müessesesi geçiyor ve enübü ila rabbikum, Rabbinize yönelin. Yönelmek Allah'a mülaki olmayı dilemek demek. Ve yöneldikten sonra Allah'a teslim olun diyor. Yönelen ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması, Allah'a teslim olması. İşte Allah'a yönelin de, yönelmek de Zümer 54'te farz. Allah'a ruhun teslim olması da Zümer 54'te farz.

Allah'a yönelmek konunun başlangıcı. Rum 31'de Allah Teala münibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumu salat ve la tekunu minel müşrikin diyor. Allah'a yönel ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bu konunun girişi Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Neden bu da Allah'a ulaşmak sayılır? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte iki ayet-i kerime, Rad suresi. Yedinci ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama dalalette olanlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Demek ki kişisel dilek konunun temelini teşkil ediyor. Bu Allah'a yönelmektir. İşte gene Allah'a yöneleni Allah kendisine ulaştırır ifadesi Şura 13'te geçiyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehti ileyhi ve kendisine ulaştırır. Ben kişiyi yünip. Ona Allah'a yönelen kişiyi, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişiyi yönelmek, yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu burada kesinleşiyor. Ona yönelen kişiyi, ona ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Kişinin yönelmesi Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Öyleyse Rum 31'de Allah Teala Allah'a yönel demekle Allah'a yönelen kişi kendisine ulaştıracağı cihetle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiden bahsediyor. Kendisine Allah'a ulaşacak olan bir kişiden bahsediyor. O kişiyi mutlaka böyle olduğu için Allah Teala kendisine ulaştıracaktır. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde İrci'i ila Rabbiki radiyeten mardiye buyuruyor Allah Teala. İrci'i ila Rabbiki Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Radiyeten mardiye Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Allah'a rücu etmek ruhun işi. Burada açıkça Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. İrci'i ila Rabbike diyor Rabbine. Rücu et Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Neyle ulaşacak? Nefs, emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini tamamlayacak ki nefs teskiye olduğu zaman nefsin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman her %7 nur birikiminde başlangıçtaki %2'nin dışında 7 tane gök katı aşan birer gök katı aşarak 7 defa %7 nur birikiminde %49 7 tane gök katı aşan ruh 7. gök katında Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu söylediğimiz 7 kademede nefsin 7 defa tezkiye olmasıyla gerçekleşir. Her tezkiye kademesinde bir gök katı aşan ruh sonunda 7. gök katına çıkar. Oradan 7 alemi geçerek Allah'ın zatına ulaşır.
Ruhun Allah'a ulaşmasının farziyetini gösteren bir diğer ayet Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesidir. Diyor ki Allah Teala fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et. Firar etmek kaçmak ve bir yere sığınmak. Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'ın zatına ey ruh, Allah'a kaç, Allah'ın zatına ulaş. Lokman 15'te de Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını farz kılıyor. Diyor ki ve in cahedake, eğer seninle mücadele edenlerse ala en tüşrike, şirk koşman için bima bir şeyi leyse leke bihi ilmün. Sende onun ilmi olmadığı halde sana şirk koşmaya, senin şirk koşman için seninle mücadele edenlerse فَلَا تُوْتِهُمَا, o ikisine de itaat etme. Ve sahibhuma fid dünya marifen, ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Ve ittiba et, tabi ol. Ve tebi sebile, sebile, yola ittiba et, tabi ol. Men enabe ileyye. O kişi ki bana münip olmuştur, bana yönelmiştir ruhunu, bana ulaştırmayı dilemiştir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişinin adı müniptir. Münip, enibü, münibine kelimeleri hep aynı kökten geliyor. Öyleyse vettebi sebile ve ittebi ve ittiba et, tabi ol sebile, yola, men o kişilerin ki enabe yönelmiştir ileyye, bana. Bana yönelenlerin, bana ruhunu ulaştırmak üzere yola çıkanların yoluna tabi ol. Allah Teala'nın emri açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse ulaşmayı dilemek ulaşmakla aynı seviyede tutuluyor Allah Teala tarafından. Burada da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yoluna tabi ol demek, Allah'a ulaş demek. Öyleyse buradaki emir kipi, tabi ol emri geldiğine göre Allah Teala Hazreti İbrahim'e söylüyor, Hazreti Nuh'a söylüyor, o da evladına söylüyor. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki İstecibu li rabbikum min kablen yetiye yevmün, Rabbinize icabet edin diyor Allah Teala. Min kabli, ondan evvel, en yetiye yevmün la mereddelehu minallahi, Allah'tan geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce, yani kıyamet günden önce Rabbinizin davetine icabet edin diyor. Mâ leküm min melceyin yevmeyizin ve mâ leküm min nekir, ve sizin için bir inkar, izin günü, bir sığınak yoktur, bir inkar yoktur. Rabbinize icabet edin, Allah'ın davetine icabet edin. Neydi de Allah-u Teala'nın daveti? İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Davet bu. Burada da o davete icabet et emri var. İrci'i ila rabbiki emrine icabet et, tabi ol diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki vallahu yedu ila darüsselam, ve Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder.
ve yehti men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim ve yehti ulaştırır men yeşâ'yı dilediği kişiyi ilâ sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakimi ulaştırır. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Sırat-ı müstakim konusunda Nisa 125'te Allah-u Teala buyuruyor ki

Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında ruhunun yok olmasını, Allah'a ruhunu ulaştırıp da Allah'ın zatında ruhunun yok olmasını dilerse, Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Burada Allah Teala selam yurduna, teslim yurduna, yani kendi zatına davet eder ve onları selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişi sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim ise İsa 125'te Allah'a insanların ruhunu ulaştıran yol. Öyleyse Allah Teala Yunus 25'le ruhu kendisine Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış oluyor. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolsa, Allah da kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırıyorsa, o sırat-ı müstakim mutlaka Allah'a ulaştıracağına göre Allah'a davet ediyor. Rad 21'de Allah Teala diyor ki: "Vellezine yesulune, onlar vasıl ederler. Ma şeyi emrallahi, Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüksele ulaştırmayı." Ve yahşevne Rabbihim, ve Rablerine huşu duyarlar ve yuhafune su'el hesap, ve kötü hesaptan korkarlar. Öyleyse kimmiş bu insanlar onlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı açık bir şekilde üzerimize farz kılmış. Burada Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey açık bir şekilde geçiyor. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı farz kılmış. İşte bir farz ayeti kerime ruhun Allah'a ulaşması konusunda. Ne diyor Allah Teala? Rablerine karşı huşu duyarlar. Elbette huşu duyuyor ki kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve kötü hesaptan, cehennemden korkuyor. Yuhafune sual hesap, kötü hesaptan korkarlar. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila" diyor Allah-u Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a dön. Allah'a ulaş. Allah'a vasıl ol. Tebettel ileyhi tebtila. Veskür ismi Rabbike, Rabbinin ismiyle zikret. Ve tebettel ileyhi tebtila. Ve Allah'a dön. Allah'a vasıl ol.

0: Açık bir şekilde Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi ruhun Allah'a ulaşmasını farz kılıyor üzerimize. Nisa Suresinin 58. ayet-i kerimesine bakıyoruz. اِنَّ اللّٰهَ مَعَكَّ كَ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri, o emanetlerin ehline teslim etmenizi emreder. وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ insanlar arasında hakemlik ettiğiniz zaman اَنْ تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ adaletle hükmetmenizi emreder. اِنَّ اللّٰهَ مِمَّا يَعُوزُكُمْ بِهِ Muhakkak ki Allah bununla size ne güzel öğüt veriyor. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا وَسِيرًا Muhakkak ki Allah işiten ve görendir. Bu ayetler boyunca gördüğümüz şey açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala'nın ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmasıdır. Burada Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesi, Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesi 2, Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi 3, Fecr Suresinin 28. ayet-i kerimesi 4, Zariyat 55, Lokman 15, 6, Şura 47, 7, Yunus 25, 8, Rad 21, 9, Müzemmil 8, 10, Nisa 8, 11. Bu ayetlerin bir kısmı Kur'an-ı Kerim en az 11 ayetle ruhumuzun hayattayken Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılıyor. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyorsa o zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Sözlerimizin başında söylediğimiz iki ayet, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesiyle Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesi, her ikisi de kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, Allah'ın onların ruhlarını kendisine ulaştıracağını açık bir şekilde ifade etmiş. O zaman böyle bir muhtevada Allah'a ulaşmayı dilemek önem kazanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağını söylediğimiz iki ayette garanti etmiş. Öyleyse bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri önemli. Dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah'a, Allah'ın ulaştırmasıyla ulaştırır. Allah'ın ulaştırmasıyla ruhunu Allah'a teslim eder. Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi üzerimize işte bu kadar ayetle 11 tane ayetle farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a ulaşmak demekse Allah-u Teala mutlaka kendisini ulaştıracaksa, o zaman Allah'a ruhu teslim etmeyi dilemek son derece önemli bir Allah emri olarak çıkıyor karşımıza. Sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler ruhlarını Allah'a teslim edebilirler. O zaman hayati öneme ait olan şey ruhun Allah'a ulaşması konusunda atılacak olan ilk adımdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ruhu teslim etmeyi dilemek. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken teslim etmeyi, ona ulaştırarak Allah'a teslim etmeyi dile. Ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynına bakın dikkatle. O her şeye kadirdir. Ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olabiliyor. Eğer dilemezse şirkte kalacak. Şirkte kalırsa bütün müşriklerin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse insanı cehennemden kurtaran şey, cennete girmesini temin eden şey, Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Allah'a teslim olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Ancak dileyen kişi takva sahibi olur ve gizli şirkten kurtulur. Ama dilemezse takva sahibi olamaz ve şirkte kalır. Allah'a mülaki olmayı dileyen sadece Allah'ın zatına ulaşabileceği için, her şey bununla şekillendiği için, Allah'a mülaki olmayı dilemek Kur'an'ın olmazsa olmaz farzı olduğu için, mutlaka insanlar Allah'a ulaşmayı dilemelidir ki, onlar Allah'ın kendilerine verdiği emri yerine getirmiş olsunlar ve o zaman Allah da harekete geçerek kendisine düşen payı gerçekleştirsin. Nedir o pay? O pay, o kişinin ruhunu hayattayken Allah'ın kendisine vasıl etmesidir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırarak teslim alır. Ruhun Allah'a teslimi, Allah'ın bütün insanlardan talebidir, mutlak olarak ister. İşte 11 tane ayet saydık size bu konuşmamızda. Hepsi ruhun Allah'a ulaşmasını, Allah'a hayattayken teslim olmasını üzerimize farz kılıyor. Ama hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe ruhunu Allah'a ulaştıramaz ve bu 11 ayet-i kerimenin sınırları içine giremez. Bir insan Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a hayattayken teslim etmeyi dilemezse, o kişinin küfürde kaldığını görüyoruz. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın söylediği çok açık olarak çıkıyor karşımıza. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Ne gördük? Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde bütün fırkalar var. Hepsi şirkte. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar şirkte değiller. Onlar takva sahibi. Öyleyse Sebe 20'de de iki grup var. Birisi bütün fırkalar, ikincisi tek fırka. Allah Teala şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Sözünü yerine getirdi, gayesini tamamladı. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. O tek fırkayı müminler olarak vasıflandırıyor Allah Teala. O zaman onlar müminlerse diğerlerinin kafirler olduğu neticesine ulaşıyoruz. Eğer tek fırka müminlerse, bir başka ifadeyle tek başına Allah'a inanmak bir kimseyi cennete ulaşabilecek bir mümin haline getiremez. Kimdir cennete girecek olan mümin? Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen mümin. Konu burada da tamamlanmıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insanlar, ruhlarını Allah'ın farz kıldığı Allah'a ulaştırmak konusunda bir gayretin sahibi olmayan insanlar, şeytanın, tağutun kuludur. Unutmayın ki bütün sahabe de vaktiyle tağutun kuluymuşlar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, sahabe için onlar tağutun kuluydular. Ve Allah'a mülaki olmayı dilediler. Ruhlarını Allah'a ulaştırarak Allah'a teslim etmeyi dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Tağut'un kuluyken Allah-u Teala kullarım kelimesini kullandığı cihette Allah'ın kulu olmak şerefine ermiş sahabe nasıl ermiş? Bir dilekle ermiş bütün sahabe. Sahabeyi sahabe yapan şey Allah'a mülaki olmayı dilemeleri. Böylece tağutun kuluyken Allah'ın kulu hüviyetine ulaşmalarıdır. Bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'ın farz kıldığı Allah'a ulaştırma işlemi için harekete geçmezse, o zaman o kişi bir ömür boyu tağutun kulu olarak kalacaktır. Ve iki nevi mümin var. Mümin adını verdiğimiz insanlar iki grup. Bir hak müminler var. Allah'a inanıyorlar. Ama aynı zamanda ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı da diliyor kişi. Bir de müminler var. Onlar da Allah'a inanıyor ama Allah'a mülaki olmayı dilemiyorlar. Bunlardan ikinci grubun cennete girmesi mümkün değildir. Cennete girecek olan Allah'a ulaşmayı dileyen ve hak mümin olanlardır. İşte Allah Teala Ya eyyühellezine amenu diyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Enfal 29'da. Allah'a karşı takva sahibi olun ki, yani Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı, Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Ayet-i kerimenin sonrası, daha sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin diyor. Demek ki burada amin olanlar var. Yani iman sahipleri inanıyorlar Allah-u Teala'ya. Ama Allah'a mülaki olmayı dilememişler. Allah Teala onların bu sebeple günahlarını örtmemiş. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursa, işte o kişi için söz konusu olan şey açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onun günahlarını örtüyor. Ne demek bu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi günahları mutlaka örtüleceği için Allah anında bunu işitir, bilir ve görür. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini ve böylece mümin olduğunu ve hak mümin olduğunu ve derhal Allah-u Teala'nın kiramen katibin melekleri o kişinin günahlarını örter. Günahlar örtüldüğüne göre kişinin gideceği yer cehennem, cennettir. Mutlak olarak cennettir. Çünkü bir tek sebebe dayalıdır bir insanın cennete girmesi veya cehenneme girmesi. Müminin suresinin 102. ayeti girmesinde kıyamet günü mizanlar ölçülür, tartılır diyor. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor. Müminin 102. Müminin 103'te de diyor ki kimin sevap tartıları hafif gelirse onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Öyleyse kişi sevap tartıları ağır basan bir kişi oluyor. Gideceği yer cennet oluyor. Arkasında ne var? Kişinin Allah'a mülaki olmayı dileyerek hak mümin oluşu. Peki bir kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse ne olur? Bakınız ne diyor Allah Teala Kehf 105'te? Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri heba olur. Boşa gider diyor Allah Teala. İşte Allah'a mülaki olmayı hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar eden insanlar için amellerin boşa gitmesi söz konusu. Boşa giderse amelleri o zaman kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü kişinin amelleri boşa gitmiş. Böyle bir insanın gideceği yer Allah'a ulaşmayı dilemedi diye cehennemdir. Ama öteki Allah'a ulaşmayı dilediği anda günahları örtüleceği için mutlaka cennete girer. Bu kadar açık bir farklılık koymuş Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme muhtevasının sonu mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ve gördük ki 11 defa Allah-u Teala ruhumuzun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını üzerimize farz kılmış. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Tamam salatu ve selam. En hamdü aleyhim gâin mahtu ve aleyhim rahmetin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha onun sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere Allah Teala bizleri beraber kıldı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sözlerine hepinizi pek çok sevdiğimizi bildirmekle başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, tek bir Allah var. Kainatı yaratan, insanlar için yaratan, İnsanı da kendisi için yaratan tek bir Allah. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın indinde sadece onun peygamberleri en önemli mevkiyi işgal ederler. İlk peygamber olan Hazreti Adem'den son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar birçok peygamber, yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle Nebi gelmiş geçmiştir. Kur'an-ı Kerim nerede Nebi kelimesini kullanmışsa orada sevgili izleyenler ve dinleyenler bir peygamberden bahsediyor Allah-u Teala. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hatim-ül Enbiya olduğunu, Nebilerin mührü olduğunu, Nebilerin hitam bulduğunu, Hatemi olması sebebiyle hitam bulduğunu, sona erdiğini ifade ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünyada birçok din mensupları var. İslam dini, Hristiyanlık dini, Budizm, Taoizm, Hinduizm, Konfüçyüs'ün dini, daha eski bir din olarak Musevilerin dini. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir yeni devre ulaşmış bulunuyoruz. İnsanlık tarihi için çok önemli bir dönemin ötesine açmış bulunuyoruz. Dillerin birleştirilme zamanı gelmiştir. Yeni devrinin içinde yaşamaya başladık. Tek bir Allah var ve bütün dinler içinde yaşayan insanlar Allah'ın aslında vasıfları müşterek olan bir tek dinini yaşamak üzere dizayn edildiler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün dinleri birbirine bağlayacak olan onların müşterek noktası Allah'a teslim olmaktır. İnsanoğlu özellikle bizi dinleyenlerin çok iyi bildiği gibi üç ayrı vücuttan oluşmuştur. O kişinin fizik vücudu vardır. O kişinin nefsi vardır. O kişinin ruhu vardır. Üç ayrı aleme ait üç tane vücut. Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç asıl, üç de onun karşıtı olmak üzere altı tane alem yarattı. Buyuruyor ki biz zıttıyla kayın kılarak her şeyi çift yarattık. İşte Allah-u Teala zahiri alemi yaratmış. Şu dünya adlı gezegenimiz ve fizik vücudumuz zahiri alemin birer parçası. Bu gözlerle zahiri alemi görebiliriz. Bu kulaklarla zahiri alemdeki sesleri duyabiliriz. Allah-u Teala cinlerin ve cemaatte oldukları gayb alemlerinden biri olan ama bizim gayb alemi dediğimiz ikinci bir alem yaratmış. Ve Allah-u Teala zemin kattan başlayan, ki dünya zemin katının bir parçasıdır, Allah'a kadar ulaşan emr alemi diye ayrı bir alem yaratmış. Bu üç alem asıldır sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların yaşamakta olduğu zahiri alem, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, ruhların yaşamakta olduğu emr alemi, Allah'a kadar bir yolculuğu ifade eden emr alemi, yedi tane gök katını muhtevasında bulunduran, yedinci katın yedi tane alemini muhtevasında bulunduran bir alem. Bir de bunların zıtları var. Zahiri alemin zıddı berzah alemi. Şimdiye kadar ölen insanların nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları alemin adı. Cinlerin berzah alemi. Cinlerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacağı alemin adı. Zulmani alem emr aleminin zıttı olan şeytanın alemi sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Altı alem ama hep yedi alemden bahsederiz. Yedincisi yokluk. Zaten eğer Allah-u Teala yokluğu da yaratmış olsaydı, ki yokluk olduğuna göre yaratılmış olması mümkün değil, yaratmış olsaydı sekiz tane alem olacaktı. Çünkü Allah-u Teala mutlaka onu da zıttıyla beraber yaratacaktı. Yaratılmadığı için tek oluyor. Ve yedi alemden bahsedebiliyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Nefsimiz berzah aleminin bir parçasıdır. Ruhumuz da emr aleminin bir parçasıdır. İşte Allah'ın yarattığı üç vücudun, üç ayrı aleme ait olan üç vücudun ayrı ayrı isimlerle vücuda getirildiğini görüyoruz. Allah-u Teala fizik vücudumuzu halk etmiş. Velekat haletlen insanı min salsalin min hamihin mesnun buyuruyor. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik buyuruyor Allah-u Teala. Yarattık buyuruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanoğlu halk edilmiş.

fizik vücudu halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimizden bahsediyor Allah Teala ve nefsin ve ma sevaha. O nefse ve onu sevva eden diyor Allah Teala. Halk etmek, yaratmak demektir. Fizik vücudumuz yaratılmış. Topraktan Adem Aleyhisselam yaratılmış ama nefsimiz sevva edilmiş. Dizayn edilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şekillendirilmiş. Mertebasına 19 tane afet yerleştirilmiş Allah Teala tarafından. Hasreti dönüşme özelliğiyle. Ruhumuz ise üfürülmüş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala buyuruyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ onun insanın içine ruhundan üfürdüm diyor. Demin gördük ki Şems Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala nefsimizin sevva edildiğini söylüyor. Hicr Suresi'nin 28. ayet-i kerimesinde, 26. ayet-i kerimesinde de fizik vücudumuzun halk edildiğini söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün dinlerin müşterek özelliği Allah'a teslim olmaktır. Son zamanlara kadar insanlar bu teslim olma müessesesi etrafında etraflı bir fikrin sahibi değillerdi. Bütün dinleri birleştirebilecek olan bu müşterek unsurun varlığı insanlar tarafından bilinmiyordu. Ve bugün artık biliniyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir konu artık ortaya atılmış durumda. Bizim tarafımızdan uluslararası ilk konferansta. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın insanlık tarihi boyunca sadece bir tek dini olmuştur. O din Allah'a teslim olmaktır. Biliyorsunuz ki İblis Kur'an'dan evvel indirilen semavi kitapları bazı ayetlerini değiştirerek, bazılarını tamamen ortadan kaldırarak dilediği istikamette şekillendirmeye çalışmış. İnsanları tuzağına düşürüp kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak üzere. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne eski ahit denen Tevrat'la Zebur'dan ne de yeni ahit denen İncil'den teslime mütealik ayetleri çıkartamamış. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın teslim ayetlerini mutlaka o kitaplara yerleştirdiğini görüyoruz. Ama her dinin mensupları bu teslim keyfiyetinin sadece kendi dinlerinde mevcut olduğunu zannediyorlardı. Son günlere kadar. Ayrıca bunun bir müşterek unsur olduğunu ve kainatta Allah'la insan arasındaki münasebetlerde en önemli unsur olduğunu bilmiyorlardı. Daha yeni öğrenmeye başladılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize böyle bir görevi bize tevdi ettiği için ve bunun ilk açıklamalarını yapmayı nasip kıldığı için sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyor musunuz din konusundaki kavgalar
en pespaye seviyelerdeki kavgalar sadece bizim ülkemize ait olan bir hilkat garibesidir. Gelişmiş ülkelerde de din konusunda tartışmalar oluyor. Ama hiçbir zaman bizim ülkemizdeki kadar seviyesiz bir tartışma vücut bulmuyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın gerçeğini söylediğimiz zaman hiç kimsenin bize karşı çıkmadığını her şeyden evvel vurgulamak istiyorum. Kendi dinlerinde de teslim-i mütalik ayetlerin bulunduğunu Museviler de Hristiyanlar da başka dinlerin mensupları da itirazsız karşıladılar. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlara söylediğimiz şey şu oldu. Zaman itibariyle Allah'ın indirdiği tek dinde, Allah'a teslim dininde değişmeler olmuştur. Bunun için merasimler birbirinden farklılık gösterirler. Ama bizim üzerimize düşen görev, beraber olduğumuz, müşterek olduğumuz noktalardan hareket etmek, evvela bunları kabul etmek, sonra da zaman içerisinde anlaşma zeminine oturmamış olan konuları birer birer ele alıp müşterek taraflarını tespit etmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece bir tek Allah var. Ve sadece onun peygamberleri var. Allah el-Hak esmasının sahibidir. Allah el-Azm esmasının sahibidir. Öyleyse hangi devirde yarattığı kulları olursa olsun insanlara adaletsiz davranması, birilerine verdiklerini başkalarından esirgemesi mümkün değildir. Son indirilen, son peygambere indirilen, son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim, cennet saadetine ve dünya saadetine insanın ulaşmasında teslimleri esas alıyor. Ruhun Allah'a teslimi cennet saadetini garanti altına alıyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi cennet saadetine dünya saadetinin daha %90'ını ekliyor. Nefsin Allah'a teslimi ise dünya saadetini de full yapıyor. Cennet saadetinin ve dünya saadetinin bütünüyle sahibi olan bir insan görüyoruz. Ne olmuş bu insan? Ruhunu Allah'a teslim etmiş. Bir, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. İki, nefsini Allah'a teslim etmiş. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün Allah'ın ortaya koyduğu dinler bunu ifade ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim ülkemizde o kadar uzun tartışmalara yol açan Allah'a

onların ve Allah'a teslim olanlar, onların arasında da var diyor Allah Teala. Nasıl bir olgudan bahsediyor acaba Allah Teala? Hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hazreti Adem'e ilk dini bilgileri veren Allah Teala, onun ve ona tabi olanların Allah'a teslim olmasını hedefledi. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'a vahyettiği bütün dini bilgiler Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le kalın çizgilerle aynı. Bütün dinlerdeki müşterek unsur Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar hiç değişmedi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek ve nefsinizi Allah'a teslim etmek. Öyleyse konu bundan ibaret. İslam dininin mensupları olarak bakıyoruz ki İslam dini bize Allah'a teslim olmayı farz kılıyor. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Bunların hangi standartlarda nasıl gerçekleşeceğini muhteşem bir açıklamalar dizisiyle açıklıyor Allah Teala. Bu konudaki en geniş açıklamalar hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim'de mevcut sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rabbimizin bize öğrettiği o Kur'an-ı Kerim'de. Ama bütün dinlerde de Allah'a teslim olma keyfiyeti açık ve kesin bir dille defalarca tekrarlanmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar daha yeni farkına varıyorlar ki bütün dinler arasında bir köprü, bir müşterek hareket noktası ve müşterek ara ve nihai hedefler mevcut. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, açıklamaların bütünlük kazandığı, yüzlerce ayetle Allah-u Teala'nın açıkladığı A'dan Z'ye teslim olma statüsüne gelin beraberce bakalım. Bu detayların diğer dinlerde mevcut olmaması önemli değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Asıllar var. Şeytana Allah-u Teala asılları bozmak, Allah'a teslim konusundaki asılları bozmak, mahvetmek yetkisini vermemiş. İblis bütün gayretine rağmen bütün kitaplarda yaptığı Kur'an hariç tahrifata rağmen bu kitaplarda Allah'a teslime mütalik ayetleri değiştirememiş. Onlar duruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte insanlığın yakın gelecekte bir araya gelecekleri müşterekler, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi ve nefsin Allah'a teslimi olarak üç safha gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'deki kadar detaylı anlatılan teslim diğer dinlerde aynı genişlikte yer almamış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,

insanlığın inanan kesimini bir bütün oluşturacağı günlere doğru yaklaşıyoruz. Böyle bir müştereklik acaba Allah'a teslim olmayı nasıl mümkün kılar? Bu konuda sizlere bilgi vermek istiyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evvela Allah Teala'nın nasıl diğer dinlerde teslim emrettiği ayet-i kerimeler aynen duruyorsa, Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasına dokunamayan şeytan elbette teslime mütalik ayetlere de dokunamayacaktı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, teslim kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Yüce Rabbimize sonsuz şekilde hamd ve şükür ederiz ki İslam kelimesi de aynı kökten geliyor. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam dediğimiz zaman Allah'a teslim olmaktır bunun manası. İslam'daki İslam kelimesinin oluştuğu sin kökünden doğan kelimelerde neler bunlar? Mesela İslam kelimesi, teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hep aynı kökten geliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse İslam da dahil olmak üzere bütün dinlerin Allah ile olan ilişkilerinin önümüzdeki günlerde ve özellikle önümüzdeki birkaç yılda önemli merhaleler açtığını göreceksiniz. İnananların birleşmesini göreceksiniz. Aynı gaye etrafında, Allah'a teslim olma gayesi etrafında Allah'a inananların bir beraberlik içerisinde anlaşmalara varacağını göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan bütün gücüyle böyle bir beraberliği yok etmek için çalışıyor. Biliyorsunuz ki insanlık tarihi boyunca hep çalışmıştır. Ama Allah'ın dostlarını yoldan hiçbir zaman çıkartamamıştır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a teslim olmak nedir? Allah'a teslim olmanın kendi kitaplarında var olduğunu, bunun Allah'ın bir kanunu olduğunu bütün dinlerin mensupları kabul ediyorlar. Peki bilmediklerine, bilmedikleri, büyük kitlelerin bilmedikleri bu hedefe nasıl ulaşılır? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın dışındaki dinlerden bahsetmiyorum sadece. İslam'ın içinde de insanlar Allah'a nasıl teslim olacaklarını bilmiyorlar. Her ne kadar şu saçmalık varsa da insanlar aslında özellikle İslam dininin içinde yaşayan 1 milyar insanın çok büyük bir çoğunluğu Allah'a teslim olmanın ne olduğunu bilmiyor. Ne diyorlar sevgili izleyenler, biliyor musunuz? İslam senin de söylediğin gibi teslim olmak demektir. İslam'ın da 5 şartı vardır. Yani teslim olmanın, Allah'a teslim olmanın 5 şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa işte o kişi Allah'a teslim olmuştur. Ve diyorlar ki bize, işte biz onları yapıyoruz. Namaz da kılarız, oruç da tutarız, zekat da veririz. Sık sık da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz. Parası olanlar aramızdan hacca da giderler. Tamam, işte biz Allah'a teslim olanlarız.
Bunlar İslam'ın içindekiler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a teslim olmuş falan değiller. Allah'a teslim olanın ne olduğundan da habersizler. Bu sözlerimiz dünyaya açılan bir pencereden dünyaya ulaştırılıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın büyük kesimi Allah'a teslim olmanın ne olduğundan ne yazık ki haberdar değil. Ama buradan bütün dünyaya bu hakikat anlatılacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi gelelim diğer dinlere. Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Tabletler, Allah'ın söyledikleri ve onunla beraber ona tabi olanların hepsi Allah'a teslim oluyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların Allah'a teslim olduklarını söylüyor. İşte o günden bu tarafa sevgili izleyenler ve dinleyenler, insan tabiatının yozlaşmaya açık yönü sebebiyle insanlar Allah'ın dini konusunda devamlı farklılaşmalar yaşadılar. Bu farklılaşmalarıdır ki insanların dejenerasyonu sebebiyle, dinlerini unutması sebebiyle Hazreti Davud'a Allah-u Teala'nın Zebur'u indirmesini oluşturdu. İnsanların çoğu Hazreti Davud'un devrine ulaştıkları zaman Allah'a teslim olmayı unutmuşlardı. Ama aralarında hep daha evvelkilerden ilmi ve irfanı alan ve kendileri de Allah'a teslim olan bir grup hep yaşadı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bugün de yaşıyor. Toplumun büyük kısmı Allah'a teslim olmayı unuttular. Ama bugün yaşayan Musevilerin içinde de Allah'a teslim olmayı unutmayan bir grup hala hayatta. Bugünkü nesilde ta Hazreti Musa'dan gelen Allah'ın emirlerinin teslime mütalip olan kesimi az bir kesim tarafından insanların küçük bir kısmı tarafından hala tatbik edilmekte sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Davud zamanında yaşayanlar onunla birlikte Allah'a teslim oldular. Hazreti İbrahim zamanında yaşayanlar onunla beraber Allah'a teslim oldular. Hazreti Nuh zamanında yaşayanlar onunla birlikte Allah'a teslim oldular. Sakın o devirde yaşayanlar deyince o devirde yaşayanların hepsi zannetmeyin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunların sayısı her zamanki gibi toplumun küçük bir parçasını oluşturabildi sadece. Ama onlar var ya, o küçük kesim bir kısmı Allah-u Teala'nın yolundan devam edip Allah'a teslim olurken bir kısmı yollarından ayrıldılar. Ama ne var ki sonradan gelen bütün nesillerde aynı geleneği devam ettiren, mürşitlerine tabi olan, Allah'a ruhunu, Allah'a fizik bedenini, Allah'a nefsini teslim eden insanlar hep yaşadılar, hala da yaşıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazreti İsa'ya Allah-u Teala İncil'i indirdi. Allah-u Teala Hazreti Davud'a tabi olanların da İslam olduğunu söylüyor.
Allah-u Teala Hazreti İsa'nın ve Hazreti İsa'nın havarilerinin de Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Ben ise sadece teslim olanlar o şerefe nail olurlar. Ruhlarını Allah'a teslim etmek cennet saadetini mutlaka kazanmaktır. Fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimi buna ilaveten dünya saadetinin kazanılmasında birer anahtardırlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazreti İsa'dan bu tarafa insanlar giderek Allah'a teslim olma standartlarını unuttular. Ama büyük çoğunun unutması aralarındaki küçük bir azınlığın Allah'a teslim standartlarını yaşamalarına mani olmadı. Hala onların arasında da Kur'an-ı Kerim'in de söylediği gibi Allah'a teslim olanlar var. Hazreti İsa'nın devrindeki geleneklerini, Allah'ın o zaman ona söylediklerini devam ettirerek bu noktaya ulaştılar. Ki o söylenenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylenen İslam'ın temel esaslarıyla gene aynıydı. Öyleyse Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e mi dinini anlatmış? İslam olmasını emretmiş. Yani İslam olmak demek, Allah'a teslim olmak demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek Allah'a teslim olunmaz. Allah'a teslim olduklarını o insanlar sadece zannederler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'a teslim olmak, bu devirde yaşamakta olan birçok grubu, zaten bunu yaşayanları bir araya getirmekle kalmayacak. Ne demek zaten bunu yaşayanlar? Sonuna geldik konunun. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve hamdolsun ki o kitapta iblis en küçük bir değişikliği yapamadı. Onun için Kur'an-ı Kerim Allah'a teslim olmanın bütün esaslarını, asıllarını ve detaylarını bütün dünyaya ulaştırabilecek olan en sağlam kaynaktır. Öyleyse diğer dinlerde, yani Musevilerin arasında, Hazreti Davud'a tabi olanlar arasında, Hazreti İsa'ya tabi olanlar arasında, bugün hala Hazreti Musa'ya, Hazreti Davud'a, Hazreti İsa'ya indirilenlere, yani Allah'a teslim olma esaslarına sadık kalarak ta o devirlerden bu tarafa binlerce yıldan beri geleneklerini ait oldukları peygamberin yaptığı gibi aynen devam ettirenler var. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün dünya bu tarzda yaşayan insanlardan bir kısmını her milletin içinde barındırıyor. Şimdi bu açıdan meselemize baktığımızda bütün milletlerin arasında neden Allah-u Teala'nın daima Resuller bahsettiğini daha güzel anlayacağız. Müminin Suresi 44. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz bütün kavimlerde, dünya üzerinde ne kadar kavim varsa hepsinde Resuller bahsederiz. Sadece burada demiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz diyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz diyor. Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz diyor.
İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde de bütün kavimlerde resimler vaat ettiğini, onların diliyle kendi kavimlerini tebliğ etsinler diye aynı dili konuşanlardan o kavme Resul, bütün kavimlere Resul beyaz ettiğini söylüyor Allah-u Teala. Bu müşterek hususa dikkatle bakın, buradan yola çıkıyoruz. İkinci aşamada Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi ve Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi Resullerin bütün kavimlerde mevcut olduğunu söylemekle kalmıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir adım daha öteye geçiyor. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah-u Teala biz bütün kavimlere Resuller göndeririz dedikten sonra diyor ki bu Resulleri diyor devamlı göndeririz. Aralarında fetret devri bırakmayız. Hiçbir kavimde Resulü olmadan geçen bir tek cümle bulunmaz diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olmuştur. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerde diyorum. Bunların peygamber olmadıkları kesin. Peygamberlerin arasında fetret devirlerinin olduğunu biliyoruz. Ama bu Resullerin arasında, peygamber olmayan bu veli Resullerin arasında fetret devri yok. Hiçbir aralık bırakmıyor Allah-u Teala. Bütün milletlerin arasında mutlaka Resul bahsederiz diyor Allah-u Teala. Devamlı. Ardı arası kesilmeksizin bütün kavimlerde Resuller var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu Resullerin kimlerin arasından vazifeli kılındığını şimdi anladınız mı? Her kavimde mutlaka kendi peygamberleri zamanından beri gelen Allah'a teslim olma standartlarını devam ettiren o kavmin büyüklüğüne göre küçük bir kesim daima var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bütün dinlerin içinde de büyük kesim bu büyük hakikatten habersiz olarak yaşıyor. Bütün dinler için aynı büyük hakikat söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam dininde de bugün insanların çok çok büyük bir kısmı, 190'dan fazlası diyorlar ki biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz ve de doğru posta cennete gideriz. Çünkü İslam bu 5 şartını oluşur ve İslam zaten teslim olmak demektir. İslam teslim olmak demekse, İslam'ın da 5 tane şartı varsa, bu 5 tane şartı yerine getiren Allah'a teslim olmuştur diyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şimdi ben size Allah'a teslim olmanın standartlarını anlattığım zaman bize özellikle ilk defa dinleyenler siz karar verin. Gerçekten Allah'a teslim olmuşlar mı? Gene siz karar verin. Acaba Allah'ın cennetine girebilirler mi? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, konumuza dikkatle bakın. Burada insanlığı bir araya getirecek olanlar her kavimde bulunan Resullerdir. Aynı şartları zaten yaşamakta olan insanlar. Allah'a teslim olanlar, etraflarındaki insanlara Allah'a teslim olmayı öğretenler, işte bütün dünyadaki inananları bir araya getirecek olan Allah'ın bu muhteşem abidesi Allah'a teslim olmaktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu büyük hakikatte Rabbimiz bizi vazifelendirdiği için ona huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükretmeyi bir vazife ve kainatın en büyük zevki olarak yaşarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonsuz mutluluğumuzu anlatabilecek olan kelimeleri bulmakta her zaman aciz kalmışızdır. Ona hamdimizi, şükrümüzü
eda etmekte aciz kaldığımız gibi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi sizinle beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den, kainatta yegane değişmeyen kitap olan Kur'an-ı Kerim'den Allah'a nasıl teslim olunduğunu şimdi beraberce öğreneceğiz. İslam'ın 5 tane şartı acaba Allah'a teslim olmaya yeterli midir, değil midir? Beraberce göreceğiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse konumuza başlayalım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a teslim olma standartları 5 tane şartı değil ama 5 tane safhaya dayanır. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dileme safhasıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz geri kalan hiçbir yere ulaşamazsınız. Her şey bununla başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cehenneme gideceğini söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 5 tane safhadan bahsetmek istiyorum. Birinci safha, Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha, mürşide ulaşmak ve tabi olmak. Üçüncü safha, ruhu Allah'a gönderip, Allah'ın zatına ulaştırıp, Allah'ın ruha meab olmasını, sığınak olmasını sağlamak ve böylece ruhu Allah'a teslim etmiş olmak. Dördüncü safha, fizik vücudun ahsen olmasını sağlamak, yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olmasını sağlamak ve böylece fizik vücudu da Allah'a teslim etmek. Dört safha oldu sevgili izleyenler ve beşinci safha, nefsin de ahsen olmasını temin etmek, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olmasını temin etmek. Ve böylece nefsi de Allah'a teslim etmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu muhteva zikir adı verilen bir müessesenin baş tacı edilmesiyle gerçekleşir. Ona dört elle sarılmakla gerçekleşir. Eğer zikir yoksa bu 5 tane safhanın ikincisinden sonrasına ulaşamazsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha birinci safha bir insanı mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Dünya saadetinin nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman yarısına ulaşırsınız. Yani nefsinizi tezkiye ettiğiniz nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını yeniden fazla doldurduğunuz zaman ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Aynı noktada nefsinizin kalbi %50'den fazla temizlenmiştir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki temizlik oranı tamamı ulaştığı zaman nefsiniz de Allah'a teslim olur. Bu temizlik oranı %90'a ulaştığı zaman fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğunu, %100'e ulaştığı zaman da nefsinizin Allah'a teslim olduğunu bilmenizi istiyorum. Dünya saadetinde fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğunda %90'ı bulur. Nefsiniz Allah'a teslim olduğunda %100'e ulaşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'a teslim olan standartlarına
beraberce bakacağız. Allah'a teslim olmanın 5 safhasından bahsettik. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördünüz ki bu 5 safha İslam'ın 5 tane şartıyla ilişkili değil. Her safhada bu şartları yerine getirmeniz gerekir. Onlar olmadan hedefe gidemezsiniz. Onlar amaç değildir, vasıtadır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi vasıta emirlerdir. Hiçbirisi hedef değildir. Allah Teala bizi namaz kılmamız için yaratmamış. Allah Teala bizi oruç tutmamız için yaratmamış. Namaz kılıp, oruç tutup, zikir yapıp Allah'a teslim olalım. Ruhumuzun tesliminde Allah'a kul olalım. Fizik vücudumuzun tesliminde ekber kul olalım. Nefsimizin tesliminde azim kul olalım diye yaratmış. Birinci teslimde cennet saadetine, üçüncü teslimde ise full dünya saadetine ulaşalım diye yaratmış. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimizin sayfalarına geçmeden evvel bir küçücük başlangıç açıklamasıyla girmemiz lazım konuya. Allah Teala kainatı kimin için yarattı acaba sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sizler için. Allah Teala buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık ey insanoğlu diyor Allah Teala. وَسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا. Gördünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık diyor. Ey insanlar, sizin için yarattık, sizin emrinize musahhar kıldık. Sizin emrinize tahsis ettik diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir vakayla karşı karşıyayız. Allah'a teslim olmak hepimizin üzerine Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Bir, Zümer Suresi 54. ayet-i kerime. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın, Allah'a döndürün. Ne demek Allah'a döndürün? Çünkü ruhunuz Allah'tan size üfürüldü. Tekrar Allah'a geri dönmesi lazım ve siz hayattayken dönmesi lazım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah Teala üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce, hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın, yetmez diyor. Ve Allah'a teslim olun. Yani fizik vücudunuzu ahsen kılarak Allah'a teslim edin. Nefsinizi de ahsen kılarak Allah'a teslim edin. Böylece size verilen üç emaneti de onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edin. Dikkat edin sevgili izleyenler. Ne fizik vücudunuz, ne nefsiniz, ne de ruhunuz sizin değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsi emanet olarak verilmiş. Aklınızın emanetleri bunlar. Öyle bir gün gelecek ki onu da, emanetlerin sahibi olan aklınızı da ve ona en yardımcı olan iradenizi de Allah'a teslim olmak gereğini duyacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman bütün emanetlerin
Allah'a teslim olmasının ötesinde sizin arzunuzla Allah-u Teala son emaneti de kabul edecek. O zaman siz Allah'ın kölesi, Allah'ın esiri olacaksınız. Hürriyetlerin sonsuz olduğu noktada Allah'ın esareti başlar. Anlayacaksınız bir gün ne demek istediğimi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün dinleri birleştirecek olan Allah'a teslim olma keyfiyeti 5 safhada cereyan eder. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. Mürşide ulaşmak 2. safha. Ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim etmek 3. safha. Fizik vücudunuzu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek 4. safha. Nefsinizi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek 5. safha. İşte bütün dinler bu 5 safhadan oluşur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aklınıza ne kadar peygamber geliyorsa hepsini düşünün. Hazreti Yakup, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davud, Hazreti Nuh, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hepsi kendilerine tabi olanlarla birlikte Allah'a teslim oldular sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsi teslim oldular. Şimdi bugün yaşayan insanların teslim çağına girdiğimiz bir noktada yaşıyoruz. 7 milyar çevresinde bulunan dünya insanı genel çerçeve içinde baktığımız zaman Allah'a nasıl teslim olunacağını büyük kesim bilmiyor vakasıyla karşılaşıyoruz. Ama bütün kavimlerin içinde mutlaka Allah'a teslim olanları oluşturan bir grup var. Mutlaka Allah'ın bir de Resulü var. İşte 2 ayet-i kerime. Birisi Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ardı arda göndeririz. Ardı arası kesilmeksizin göndeririz diyor Allah-u Teala. Bir küçücük şey daha ilave ediyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü hiçbir zaman kabul etmediler diyor. Mutlaka reddettiler, inkar ettiler. Hiçbir devrede Allah'ın Resulleri kabul edilmemiş, hepsi reddedilmiş. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde bunu söyleyen Allah-u Teala Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Beyaz ederiz o kavimler içinde Resulleri. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek mutlaka devamlı göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Ve sizin hoşunuza gitmeyen şeyleri söylediği için onların büyük kısmını öldürdünüz. Bir kısmını da reddettiniz diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse dünyayı bu gelecek devrede Allah'ın dostları olarak birleştirenler Allah'ın Resulleri olacak. Her kavimde şu anda Allah'ın Resulleri yaşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şimdi konumuza adım adım girelim. Allah-u Teala insanı yaratmış. Niçin? Kendisi için. Evvela birinci sualin cevabını verdik. Bütün yerlerde, bütün göklerde Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine verilmiş. Tamam. Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesi.
13. ayet-i kerimesi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insan niçin yaratılmış? İnsan Allah için yaratılmış. İşte Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, onlar kendilerine bir musibet isabet edince derler ki, biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Ve muhakkak Allah'a rücu edeceğiz. Ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka biz Allah için yaratılanlar, mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz insan hüviyetiyle yaratıldığınız cihetle, hepiniz Allah için yaratıldınız. Ve yerleriyle, gökleriyle bütün kainat sizin için yaratıldı. Öyleyse insan olarak yaratılmanın hamdini ve şükrünü eda etmemiz lazım. Bu sonsuz bir hamd ve şükür müessesidir. Kainatın en değerli, Allah'ın en çok sevdiği mahlukları, insanlar, hamd ederiz ve de sonsuz şükrederiz ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir ot olarak yaratılmış olabilirdiniz, bir hayvan olarak da. Ama insan olarak yaratıldınız. Onun için sonsuz hamd ve şükredin Allah-u Teala'ya. Öyleyse Allah-u Teala bütün kainatı uğruna yarattığı insan adı verilen bu mahlukundan ne istiyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba insanı ibadet etsin diye mi yaratmış? Yoksa mutlu olsun diye mi, cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olsun diye mi yaratmış? Bakın ne kadar net söylüyor Allah Teala Zariyat suresi 56. ayet-i kerimesinde. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala demek ki insanoğluyla olan ilişkilerinde bir büyük hakikatten bahsediyor. Bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızdan belki birçoğu diyecektir ki, tamam, Allah'a kul olsun diye yaratmış da bunun mutlulukla ne alakası var? Bakınız ne kadar alakası var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evvela bu ifadeye dikkat edin. Ve ma halektel insi vel cinni, biz insanları ve cinleri yaratmadık. İlla liyabudun. İlla sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bir takım insanlar buradaki liyabudun kelimesini Allah'a ibadet etsin diye alıyorlar. Ve bir vasıta emri edep emir haline getirmek gibi büyük bir yanlışlığın içine giriyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kul olmak zaten bu muhtevayı aşan üç tane standart oluşturur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman birinci kulla ulaşırsınız. Fizik gücünüzü Allah'a teslim ettiğiniz zaman ekber kulla ulaşırsınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman azim kulla ulaşırsınız. Ve üç azim hedefe ulaşırsınız. Birincisi ecrül azim. Ücretlerin azamisi, en yükseği, en büyüğü. İkincisi fevzül azim, mükafatların en büyüğü, azami olanı. Üçüncüsü hazül azim, hazların, dünya saadetinin ve cennet saadetinin en büyüğü. Devamlısı sonsuzu,
sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse müesseseye bu açıdan bakıyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a teslim olmak 28 basamaklı bir din merdiveninde, dinlerin müşterek merdiveninde 27. basamakta gerçekleşir. Allah-u Teala'nın bütün semavi kitaplara Allah'a teslim olmanın mutlak farziyetini koyduğunu görüyoruz. Ve bu teslim nasıl gerçekleşir? Şimdi ondan bahsetmek istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yalnız sizlerin öğrenmesi için değil, bütün dünyanın öğrenmesi için. Üniversitemizde inşallah konunun temelinde dünya dinlerinin temelini teşkil edecek olan Allah'a teslim olmak fonksiyonu var. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. 28 basamaktan bahsettik. Bu 28 basamağın neresinde insanlar kendilerini kurtaramaz? Neresinde kurtuluş başlar? Neresinde ruhumuzu Allah'a teslim ederiz? Neresinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz? Neresinde nefsimizi Allah'a teslim ederiz? Şimdi onların hepsini şaşmaz bir biçimde Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle birlikte göreceğiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. 28 basamaktan Allah-u Teala basamakların sayısını vermeksizin Vel Asr suresinde bahsediyor. Buyuruyor ki Vel Asr. Asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insane lefî husr. İnsanlar hüsranlıdırlar. Muhakkak ki insanlar hüsranlıdırlar. Yani Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince, 103. ayet-i kerimesi gereğince gidecekleri yer cehennemdir. Ne diyor Mü'minin 103'te Allah-u Teala? Kimin diyor günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hepsi hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi insanların cehennemde olması söz konusu. İnsanların çok büyük bir çoğunluğu. Devam ediyor Allah Teala illellezine amenu. Ama amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri hariç ve amel-i salihat ve nefsi ıslah edici amellerde bulunanlar hariç. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, birinci 7 basamak Allah'a ulaşmayı dilemekle noktalanıyor. İkinci 7 basamak amel-i salihat yapmakla, yani nefsi ıslah edici, salaha ulaştırıcı ameller yapmakla gerçekleşiyor. Burası 14. basamak. Mürşide ulaşıp Allah'ın yoluna girip nefs tezkiyesine başladığımız nokta. Ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler, Hakk'a ruhunu ulaştırıp, ruhunu Hakk'a, Allah'a teslim edip, böylece bu tecrübeyi kazanan ve başkalarını da Hakk'a ulaşmayı tavsiye edenler. Ve tevasav bir sabr. Hakk'a ulaşmayı tavsiye edenler, 3. 7 basamağın sonunu ifade ediyor. Ve tevasav bir sabr. Sabrın sahibi olanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,
Nefsimizdeki 19 afetten biri de sabırsızlıktır. Ruhumuzdaki 19 hasletten biri de sabırdır. Öyleyse nefsimizdeki ne zaman daimi zikre ulaşıp da 19 tane afetin hepsini yok edersek, yerine ruhumuzun 19 tane hasletini koyarsak, o zaman sabırsızlık afeti yok olmuş, sabır hasleti gerçek anlamda onun yerine geçmiş olacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İşte burası 28. basamaktır. Salah makamı, nefsi ıslah edici amellerin sona ermesi, yani sona ermesi dediğim hedefine ulaşması, nefsin kalbinde hiçbir karanlık nokta kalmaması hali sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu 28 basamakta Allah Teala daha ilk kitabı veriyor. Amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda olmayacaklardır. Onlar kurtuluşa ulaşanlardır diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi Kur'an-ı Kerim'deki açıklamalarıyla bu 28 basamağa beraberce göz atalım. Birinci basamakta olayları yaşarız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala herkesin olayları yaşadığını ve bunu kendi standartlarında değerlendirdiğini ama genellikle değerlendirmelerin yanlış olduğunu ifade ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkes olayları yaşar. Burası birinci basamak. Herkes birinci basamaktadır. Ama herkes ikinci basamağa da mutlaka çıkacaktır. Olayları değerlendirecektir. İşte problem bundan sonra başlıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu değerlendirme işlemine gelin beraber bakalım. Allah Teala ne söylüyor? Bakara suresi 216. ayet. Allah Teala evvela birinci basamak için herkesin olayları yaşar demesinin bir şekle bağlamış, diyor ki sizi çocuklarınızla, paranızla, eşlerinizle, hayvanlarınızla, sahip olduğunuz şeylerle imtihan edeceğiz diyor. Bu dünyaya boşuna gelmediniz diyor. Öyleyse Allah'ın olayları yaşatmasından bir muradı var. Bir imtihan müessesesi her tarafta geçerli oluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse herkes olayları, imtihanları mutlaka yaşar. İşte konu bu yaşananların değerlendirilmesi sevgili izleyenler ve dinleyenler. O değerlendirmeye dikkatle bakın. Problem oradadır. Allah Teala Bakara suresinin 216. ayet kerimesinde buyuruyor ki olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar derecat kazanırlarsa o Kur'an-ı Kerim'e göre hayırdır. Yaptıkları işlemler dolayısıyla derecat kaybederlerse o da şerdir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevinmenize ve üzülmenize göre değil, derecat kazanmanızı ve kaybetmenize göre olaylar Allah Teala tarafından hayır ve şer olarak vasıflandırılır. İşte onun için Allah Teala insanlar şerre sevinebildikleri, hayra da üzülebildikleri için siz bilmezsiniz diyor. Rabbiniz bilir diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda
en güzeli yaşamak söz konusu. Ve ikinci aşamada olayları değerlendirmek durumundasınız. Allah Teala bu düşünce sisteminin sonundaki sonuçları ikiye ayırıyor. Ya insan böyle bir değerlendirmenin sonunda Allah'a ulaşmayı diler ve üçüncü basamağa geçer. İkinci basamak değerlendirme basamağıdır. Veya dilemez, o zaman ikinci basamakta kalır. Ve hiçbir zaman da kurtuluşu mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَعْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا بَطْمَيْنْ لِبَيْحَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor ki onlar dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, yani bize milaki olmayı dilemezler. Yani böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatı onları doyuma ulaştırır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir. Hülâike lehüm nârü bimâ kânû yeksibû. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ikinci basamakta kalır. Gideceği yerde cehennemdir. Hiç kimse onu cehennemden kurtaramaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Dehir İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz hidayete erme yollarını gösterdik. Dileyen şükredenlerden olur. Dileyen küfredenlerden olur. Allah Teala ne demek istiyor? Ya mürşidinize ulaşırsınız, o zaman şükretme istikametinde harekete geçersiniz, ya da ulaşmazsınız. Çünkü kalbinizde küfür yazılı olarak kalır ve küfür boyunca hiç değişemezsiniz. Kurtuluşunuz da sıfırdır. Kalbiniz mühürlüdür. Kalbinizin içinde de küfür yazar. Öyleyse kurtuluş yolunu Allah'ın gösterdiği kişiler bütün insanlara kurtuluş yolunu gösteriyor. Bu kurtuluş yolunu kendisine yol edinenler kurtulabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamağa ulaştığınızı gösterir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gördüğünüz ki gideceği yer mutlaka cehennem. Hiç kurtuluş yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansa mutlaka kurtuluşa ulaşacaktır. Allah Teala bu istikamette açıkça hükmünü koyuyor ortaya. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler ve onları mutlaka cennetine ulaştırır buyuruyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh kavmine şöyle söylüyor. Ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amir olanları yanımdan kovamam. Onların hepsi çünkü muhakkak ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunun mutlaka Allah'a ulaşacağı kesinlik kazanıyor. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir talebinizin olduğunu düşünelim. Nefsinizin kalbinde bir talep oluştu. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Dilediğiniz an Allah Teala o talebinizi mutlaka işitir, bilir ve görür. Allah Teala buyuruyor, Allah'ı sevinin arayın. Allah işitir ve bilir. Allah Teala buyuruyor, Allahü basirül bil ibad. Allah kullarını
görücüdür.

yetim bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi men yesul veratetruan nef şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettikleri hariç diyor. İşte Allah'ın rahim esmasının tutarlı olarak size ulaşıp sizde fayda sağladığı yer burasıdır. Allah'ın rahim esması size gönderilecektir zikir yaptığınız takdirde ve ondan faydalanmaya başlayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz, Allah-u Teala tarafından görüldüğü, işitildiği ve bilindiği an ki aynı saniye Allah-u Teala derhal kalbinizde oluşan bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. Ard arda üç husus sağlayacaktır. Bir, kulaklarınızda bulunan vakfa isimli bir engeli alacaktır bu. İşitmenizi, yani kulağınıza ulaşan sözlerin manasına aklınızla varabilmeyi engelleyen bir engeldir vakfa. İkincisi, Allah-u Teala irşat makamıyla sizin mürşidinizle sizin aranızda bulunan hicabın mesul altı bir terdiye alacaktır. Böylece mürşitten nefret ederken ona muhabbet duymaya başlayacaksınız. Üçüncü olarak da Allah-u Teala nefsinizin kalbinde bulunan ekinde isimli sizi idrak etmekten men eden bir ilahi kompütür sistemini nefsinizin kalbinden çıkaracaktır. Ve yerine ihbat koyacaktır. İdraki mümkün kılan bir ilahi kompütür sistemi. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, İsra Suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah-u Teala buyuruyor ki, 44 ve 45. ayetler affedersiniz. Habibim sen Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın ismini tek tek zikrederek onlara okuyup anlattığın zaman o ruhu Allah'a ulaştırmaya sonraki güne inanmayanlar ruhun Allah'a ulaştığı, ölmeden evvel ulaştığı sonraki güne inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestur altı bir perde vardır. Onlar senden nefret ederler. Sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarını dönüp oradan uzaklaşırlar. Onlarla senin aranda hicab-ı mestur altı bir perde vardır.

senden nefret ederler. Onların kalplerinde hikmet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Eğer Allah-u Teala bunları kaldırırsa ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala evvela irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mesul adlı perdeyi kaldırır. Siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir iki dakikanın içinde bütün bu işlemler gerçekleşir. Allah-u Teala irşat makamıyla sizin aranızda bulunan hicab-ı mesul adlı perdeyi derhal alır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Sonra kulaklarınızdaki vakayı alır. Birincide hicab-ı mesuleyi aldığı zaman dördüncü basamaktan beşinci basamağa yükselirsiniz. Kulaklarınızdaki vakayı aldığı zaman altıncı basamağa yükselirsiniz. Nefsinizin kalbinde bulunan idraki önleyen ekinleti aldığı zaman yedinci basamağa yükselirsiniz. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler,

amilu olursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen birinin üç tane vasıf şartına sahip oldunuz. Kulaklarınızdaki vaka alındı, kalbinizdeki ikindet alındı, irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestura alındı. İkindet alınca ne olur? Ve siz amir olduğunuz zaman ne olur? Bu suallerin karşılığını Hac suresinin 54. ayet-i kerime söylüyor. İrşad makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar, kesinlikle emin olsunlar diye biz onların kalplerine ihbat koyarız. Ekinleti alırız kalplerinden, yani yerine ihbat koyarız diyor Allah-u Teala. Ve onlar bu sebeple emin olurlar ki irşad makamı sadece Allah'tan inen ayetlerle konuşur. Ve sonra da bir garanti veriyor Allah-u Teala. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız. Allah'a ulaştıran yola ulaştırırız. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz onları mutlaka mürşitlerine ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşide ulaştırdığı bir yeni devre söz konusu. Bu devre işte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın mürşide ulaştırdığı devre. Biz onları mutlaka mürşitlerine ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ilk 7 basamak burada tamamlanıyor. Kişi ne oldu? Aminu olanlardan birisi oldu. Yani kurtuluşa mutlaka ulaştı. Çünkü Allah-u Teala amel olanları mutlaka kendisine ulaştıracağını ve mutlaka cennet sayetine ulaştıracağını garanti ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ilk 7 basamak burada tamamlanıyor. Aminu oluyorsunuz. Artık siz Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibisiniz ve kulaklarınızdaki vakı alındı, kalbinizdeki ikindet alındı, irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestura alındı. Bela suresine tekrar bakalım. İlk 7 basamağın açılmasındaki duruma beraberce bakalım. Vel asra, zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsn, insanlar muhakkak hüsnandadırlar. Bu sebeple mutlaka cehenneme gideceklerdir. İlen lezzine amelü, ama amel olanlar hariç. Onlar cehenneme gitmez diyor Allah-u Teala. Neden gitmez biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Çünkü onların kulaklarındaki vakayı aldı Allah-u Teala. Kalplerindeki ekinleti de aldı. Ne olur? Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleri ne olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala, kıyamet günü cehenneme gidecek olanlar cehennemin kapısında toplanırlar ve cehennemin kapıları açılır. Hepsi içeriye girerler. Sürünerek girerler. Cehennem bekçileri onlara der ki, size buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri size söylemediler mi? Onlar da derler ki, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediklerini işitebilmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakayı almış olsaydı Allah-u Teala ve idrak edebilseydik, yani Allah-u Teala kalbimizdeki ekinneti almış olsaydı, burada cehennemde ne olurduk? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada mefhumu marifinden hareketle kesin bir olgu görüyorsunuz. Mefhumu muhalif, tersinden hareketle demek. Yani Allah-u Teala'ya ne diyorlar? Cehennem bekçilerine ne diyorlar o insanlar? Eğer biz onların söylediklerini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki bak kaldırmış olsaydı ve idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinde tanınmış olsaydı,
Burada cehennemde mi olurduk? Yani kulaklarında ekinnet olan ve kulaklarında vakra olan ve kalbinde ekinnet olan kişiler cehennemdedir. Ama bunlar yoksa onlar mutlaka cennetedirler. Bu ayetler de amir olanların cennete gireceğini kesinleştiriyor. Vel Asr suresinin başlangıçtaki iki ayeti de İllel lezine aminu. Ama amir olanlar hariç onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Onlar İslam'da olanlardan değillerdir. Onlar cennete, cehenneme değil, cennete girerler diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insan amini oldu. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah birkaç saniye içinde üç işlemi birden gerçekleştirdi. Kulaklarındaki vakayı aldı, kalplerindeki ekinleti aldı. İrşad makamini aralarındaki hicab-ı mesuleyi aldı. Ve söz verdi onlara ki seni mutlaka cennetime ulaştıracağım. İşte bu kişi hiç ibadet edemeden hemen ölmüş olsa, Allah Teala bu değişiklikleri yaptığı için Mülk Suresi'nin 8, 9, 10. ayet-i kerimelerine göre bu kişi cennete girecek. Allah Teala onun amen olduğunu bildiği için de Vel Asr Suresi'nin başlangıçtaki iki ayet-i kerimesine göre gene bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ama amen olmasaydı bu kişi Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri gereğince mutlaka cehenneme gidecekti. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte Allah Teala bunun için bilen de bilmeyen biri olur mu diyor. İnsanlar, dinleri yaşayan insanlar bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerektiğinden haberdar değiller. Bilmedikleri için de bunu dilemiyorlar. Dilemedikleri için de gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. İşte bütün dünya insanına Allah'ın bu hakikatlerini götürmemiz, ulaştırmamız, onlara da kendi dinlerinin gerektirdiği, tek dinin, Allah'a teslim olma dininin gerektirdiği, hepsinin dinleri de aynı dindir, Allah'a teslim olma dinidir, bir sonuca ulaştırmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte olay bu. İlk yedi basamak burada bitiyor. Sekizinci basamağa geliyoruz hep beraber sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakıyoruz. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız diyor. Peki ne oluyor ulaşınca Allah-u Teala'nın sünnetullahı o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbine ulaştığı zaman kalbin kapısındaki kalbin iki tane kapısı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin kalbinin birinci kapısı şeytana dönük ve üzerinde hiçbir engel yok. Şeytanın karanlıkları nefsinizin zaten yalnız afetlerden oluşan dünyasına daha çok karartıyor her geçen gün. Rabbani kapısı ise Allah'a dönük olması lazım. Genel kapısı ise o da şeytana dönük. Ve o kapıyı Allah-u Teala Allah'a döndürüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince diyor ki onlar ki Rahman'a gaybta huşu duyarlar. Allah onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. İşte kalbin nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi. Neden gelmesi gerekiyor? Çünkü Allah Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer ve yukarıdan aşağı indirdiğini söylüyor. Yukarıdan aşağı inen nurları da kalbiniz için gönderiyor.
kalbinize girebilmesi için mutlaka kalbinizin nur kapısının yukarı dönmesi lazım ki yukarıdan aşağı gelen nurlar kalbinizden içeriye girebilsin. 9. basamakta demek ki Allah Teala kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürüyor. 10. basamakta Allah'a ulaştırmayı dilediklerinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Enam 125. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder, teslimi açar, yarar, teslimi açar, İslam'ı açar, teslim olmaya açar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kişinin göğsünden kalbine 10. basamakta bir yol açılıyor. Bu noktada zikir yapmaya başlıyorsunuz. Ve zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiğiniz için Allah'ın üzerinde farz kıldığı bir lazimeyi yerine getiriyorsunuz. Allah tek katından sizin göğsünüze rahmetle fazl isminde iki tane nur gönderiyor. Nur 21 ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu mazekâ minhim ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşamazsa, kalbinizden içeri giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tezkiyesi söz konusu. Tezkiye edebilmeniz için nurların gelmesi lazım. Gelmesi için de zikir yapmanız lazım. İşte zikir yapıyorsunuz. 11. basamaktasınız. Allah'tan gelen rahmetle faz göğsünüze geliyor. Göğsünüzden açılmış olan yolu takip ederek kalbinize ulaşıyor. Ama kalbinizin kapısı mühürlü. Nefsinizin kalbi mühürlü. Mühürü açıp da direkt olarak içeri giremeyen rahmetle fazından rahmet partikülleri mührün kenarlarından sızabilecek olan bir inceliğe sahipler. Onlar hafifçe sızabiliyorlar. Fazla hiç giremiyor içeriye sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve %2 nur birikimiyle huşu sahibi oluyorsunuz. 11. basamakta. Allah-u Teala huşu sahibi olanları anlatıyor Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması, o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı henüz gelmedi mi? Sakın siz de zikri unutanlar ve zikir sebebiyle, yani zikir yapmadıkları sebebiyle kalpleri karalanlar, katılaşanlar, sertleşenler gibi olmayın diyor. Aradan zikri unuttukları ve uzun zaman geçtiği için kalpleri katılaşan ve karalanlar gibi olmayın diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hem Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesi Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından nurların geldiğini, hem de Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi, hem de Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi, nefsinizin kalbine zikir yaptığınız zaman bu nurların gireceğini ifade ediyor. Sadece Allah'ın göğüslerini teslime, İslam'ı açtığı kişilerin kalbine Allah'ın zikri ulaşabilir diyor Allah Teala Zümer 22'de. Böylece nefsinizin kalbinde %2 nur birikimi olunca huşu sahibi oluyorsunuz. Huşu sahibi olduğunuz zaman Allah Teala'dan mürşidinizi soruyorsunuz ve kalbinizin hacet namazını kılmanızla birlikte Allah Teala size o gece mürşidinizi gösteriyor.
ve Allah'ın farz kıldığı bir olayı gerçekleştiriyorsunuz. Bebtegu ileyhil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaşmaya vesileyi, kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Nasıl isteyeceğinizi gösteriyor Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Diyor ki Allah-u Teala vesta'inu bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretün illâ alel hâşi'in. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin, istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir, büyük değildir. İllellezîne illa alel haşiyin, huşu sahipleri için zor değildir. Ve devam ediyor Allah-u Teala. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar yakin hasedeliklidirler ki ruhlarını ölmeden Allah'a milaki kalacaklardır, ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri döndürmeliktir, rücu ettirilecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın demek ki istihaneyi, mürşidinizi, üzerinize farz kılman mürşidinizi isteyeceksiniz, hacet namazı kılacaksınız. Ve o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmeniz gerekiyor. Böyle bir tövbeyi gerçekleştirdiğiniz zaman ne olur? İşte Furkan suresinin 69-70-71. Ayetleri bunu söylüyor. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gideceklerden bahsediyor. Furkan 70'te diyor ki Allah kim tövbe ederse, müşriğinin de bir tövbe bu. Kim müşriğinin de tövbe ederse mümin olur. Nefs tezkiyesine başlar. Ve Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan 71'de diyor ki onların ruhu tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri döner. Allah'a doğru yola çıkar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşidinize ulaştığınız gün Allah-u Teala'dan tam 7 tane nimet alırsınız. Birincisi, bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. İkincisi, gene aynı ayet-i kerime gereğince nefs tezkiyesine başlarsınız. Üçüncüsü, gene aynı ayet-i kerime gereğince hem ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı için hem de kalbinize İman yazıldığı için mümin olursunuz. Furkan 70, mürşide ulaşınca önde yapılan bu tövbeyle mümin olacağınız ifade buyuruluyor. Nefs tezkiyesine başlayacağınız ifade buyuruluyor. Ruhunuzun da Allah'a doğru yola çıkacağı ifade buyuruluyor. 71'de ve 70'te bütün günahlarınızın sevaba çevrileceği de yer alınır. Öyleyse bir, nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Bunun için mümin oluyorsunuz. Neden? Çünkü mümin suresinin 40 numaralı sure, 40 numaralı ayeti diyor ki onlar ki nefs tezkiyesi yaparlar, amelü salat yaparlar. Bu sebeple mümin olmuşlardır. Allah kazımasın, erkek olsun. Bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız sıkılandıracaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesine başlamadan kimse mümin olamaz. Öbür taraftan ruhu vücudundan ayrılmadan da kimse mümin olamaz. Müminlerin müşterek özelliği günahlarının da sevaba çevrilmesidir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki mürşide ulaştığınız gün bir, bütün günahlarınız sevaba çevrilir.
İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ve mümin olursunuz. Üçüncüsü, nefs tezkiyesine başlarsınız, mümin olursunuz. Dördüncüsü, başınızın üzerine mürşidinizin ruhu gelir, yerleşir. Yerleşirse ne olur? Kalbinize iman yazılır ve gene mümin olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kalbinde küfür yazan hiç kimseyi Allah-u Teala müminler arasında kabul etmiyor. Kişinin kalbine mutlaka imanın yazılması lazım. Kişinin mümin olabilmesi için. Ve mürşide ulaşmadan hiç kimsenin de mümin olması mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse başka ne yapıyor Allah-u Teala? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde mürşidin ruhu başının üzerine gelen kişinin kalbine imanı yazdığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir kişi mürşidine ulaştığı zaman durum ne olur acaba? Bir kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala onun kalbinin içine imanı yazar. Bir kişinin kalbinde imanın yazıldığı, o kişinin mümin olduğu noktada tam 7 tane kalp şartı oluşur. Birinci kalp şartı Allah-u Teala'nın ekinleti alması, yerine ihfat koymasıdır. Hac suresi 54. ayet-i kerime anlatmıştık. Bir, Allah-u Teala kişinin kalbinden ekinleti aldı. İki, ihfatı idraki sağlayan müesseseyi oraya koydu. İki. Üçüncüsü, sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kişinin kalbinin nur kapısını Allah kendisine döndürdü. Allah'a döndürdü. Allah'ın nurlarının yukarıdan aşağı inmesini sağladı. Kalbin içine girmesi için kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirdi. Dört, Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bundan sonra kişi huşu sahibi oldu, mürşidine ulaştı. Mürşidine ulaşınca ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? O kişi mürşidine ulaşınca o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala derhal açar. Kalbinin içindeki küfür kelimesini kalbin içinden alır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Böylece kişinin kalbinin içine iman yazılmış, yani küfür çıkmış ve iman girmiş olur. Hücurat 14'te de Allah-u Teala müminlerin bu standart içinde olurlarsa mümin kabul edileceğini söylüyor. Diyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Kalbinizin içine iman girmedi. Onun için siz mümin olmadınız diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki bir kişinin mümin olabilmesi için kalbinin içine iman yazılması lazım. Ne zaman yazılıyor? Ne zaman mürşidin ruhu o kişinin başının üzerine gelirse. Nebe 38'de Allah-u Teala bir tövbe merasiminden bahsediyor. Arş-ı tutan meleklerin orada olduğundan bahsediyor. Devrin imamının orada olduğundan bahsediyor. Devrin imamının hazır bulmasıyla vücuda gelen bu tövbe merasiminde bir tövbe ettiren mürşit var. Bir de tövbe eden mürit var. Müridin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. Eğer biliyorsa her ikisi de doğruyu söylüyor. Yani kalbine bakan devrin halifesi, arşı tutan melekler, mürşit, kişinin kendi
Kiramen katibin melekleri, mürşidin başının üzerinde bulunan devrin imamının ruhu, hepsi şahitler ki kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi var. Allah da şahit sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşma talebini hepsi görüyor. Ve böylece Allah'a ulaşma talebiyle mürşidine ulaşıp teslim olan kişi doğruyu söylemiş oluyor. Onun için Nebi 38'de kendilerine izin verilen iki kişi konuşuyor. Mürşidle mürit ve doğruyu söyler diyor. Kâne sevvâba. Doğruyu söylerler. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesi. Böyle bir tövbe yapan kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun geleceğini ve o kişiye senin Allah'a ulaşma günün geldi diye Allah'ın emrini tebliğ edeceğini söylüyor. Ve böyle olursa mürşidin ruhu, devrin imamının ruhu bir kişinin başının üzerine gelirse ne olur? Allah Teala Mücadele 22'de ne olduğunu söylüyor. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Devrin imamının ruhu, Allah'ın katında olan imam. O zaman diyor, o kişinin kalbinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Kişinin kalbinin içine imanın girmesi bu tarzda gerçekleşiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala kişinin kalbinde olan küfür kelimesini dışarı alıyor, kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Eğer bu kişi ileride fıska düşecek olursa, gene kalbin mührü, açık olan kalbin mühüründen kalbin içindeki iman kelimesi alınıyor Allah Teala tarafından, kalbin içine tekrar küfür kelimesi konuluyor, açılmış olan mühür kapanıyor ve kalbin içine yazılan küfür kelimesiyle o kişi tekrar küfre ve fıska düşüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn söz konusu. Mürşide ulaşan kişi mürşidin önünde tövbe ettiği zaman bu kişi kalbinin içine iman yazılması sebebiyle mümin oluyor. Böylece 7 tane kalp şartı tamam oluyor. Kişinin de Allah'tan 7 tane nimet alması söz konusu. Tekrar edelim. 1. O kişinin başının üzerine mürşidin ruhu gelip yerleşiyor. 2. Kendi ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. 3. O kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. 4. Kalbinin içine iman yazıldığı için mümin oluyor. 5. Nefs tezkiyesine başladığı için mümin oluyor. 6. Allah-u Teala o kişiye 1'e 10 verirken yaptığı her sevaba bir derecelik sevaba karşılık o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor ve 700'e kadar bunları çıkartacağını garanti ediyor. Allah'ın 7. ihsanında sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah o kişiye rahmetle fazl gönderirken mürşidine ulaşmadan evvel, mürşidine ulaştıktan sonra rahmetle fazla salavat isminde bir yeni nur daha ekliyor Allah-u Teala sevgili izleyenler, dinleyenler. Öyleyse rahmetin, fazlın ve salavatın beraberce rahmetle faz, rahmetle salavatın altında o kişinin kalbine gelmeye başladığı yeni bir safhaya ulaşıyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası İkinci 7 basamağın bitim noktası. Kişi mümin oldu birinci özelliği. İkinci özelliği bu kişi dalaletten kurtuldu ve hidayete adım attı. Hem mümin olması kişiyi kurtarır çünkü bütün kafirlerin cehenneme gideceğine dair 100'den fazla ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Hem de sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kişi küfürden kurtuluyor, mümin oluyor. Bu da kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine
götürür. Öyleyse görüyorsunuz ki bir kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması mutlaka mürşidine ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması o da kişiyi mümin kılıyor. Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesi ve 70. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzele dönüştüğü bir noktada 14. basamak oluşuyor. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşmış, nefs tezkiyesine başlamıştır. Kişi mürşidine ulaşmış, dalaletten kurtulmuş, mürşidine ulaşmış, mümin olmuştur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir kişi mürşidine ulaşırsa dalaletten kurtulup hidayete mi adım atar? Kesinlikle sevgili izleyenler. Bakınız 10 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. İşte Allah Teala'nın dizaynı bu minval üzere. Ne diyor Allah Teala? Bir kasasenli Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, uymazlarsa, bil ki onlar senin davetine değil sana tabi olmadılar. Kendi neslerine, hevalarına tabi oldular. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, kendi nefsine tabi olursa onlardan daha çok talahat olan kim vardır? Buyuruyor Allah Teala Kasas Ali'de. Demek ki bir insan mürşidine ulaşamazsa talahattedir. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak size hem hüdayem gelecek hem de benden size hüden gelecek. Yani hem hidayetçi hem hidayet. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Şakide olmazlar diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse onlar için bir evliya mürşit bulunmaz. Yani o kişiler dalalette kaldılarsa mürşitlerini aramadıkları içindir. Onlar için bir veli mürşit, evliya mürşit bulunmaz. Bütün mürşitler mutlaka evliyadır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra nereye ulaşıyoruz? Bu noktadan itibaren Allah-u Teala diyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, 4. ayet-i kerime Câsiye 23. O nefslerini kendilerine ilah edinenleri görüyorsun. Niçin ilah ediniyorlar nefslerini kendilerine sevgili izleyenler? Nefslerine tabi oldukları için. Kimler onlar? Kasas 50'ye göre mürşitlerine tabi olmayanlar. İşte Allah-u Teala diyor zaten burada. O nefslerini kendilerine ilah edinenler var ya onları dalalette bırakırız. Onları bilindirir üzerine. Demek ki bunlar dalalette olanlar sevgili izleyenler mürşitlerine tabi olmadıkları için. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Müminlerin arasında Resul bahs eden o Allah'tır. Onları Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, dinlerin birleşmesi müessesesinde bütün kavimlerde yaşayan Resuller hep görev alacaklar. Kendi kavimlerinde bulunanların hidayete ermesi istikametinde. Ben ise hepimiz için söz konusu olan bu hedefe ulaşmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynı gerçekleştirmek hepimiz için asıldır. Öyleyse görülüyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki
mürşide tabi olunduğu zaman bir yeni dizayn söz konusu olmuştur. Öyleyse o kişi için bir sonuç var. Tabi olduğu gün güzel. Tabi olduğu gün her şeyin en güzele gideceği, dalaletten kurtulacağı, mümin olacağı bir dizayn söz konusu oluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah-u Teala'nın 6. ayet-i kerimesi kişinin dalaletten kurtulduğuna dair Ali İmran 164 bütün kavimlerde Resul Nazirleri diyor Allah-u Teala oradakilerin üzerine ruhları ulaşsın da onları mümin kılsınlar diye, onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onları kitap öğretsinler ve hikmet öğretsinler diye bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalaletçi değiller diyor. Demek ki dalaletten kurtulabilmeleri için hep Resul'e tabi olmaları gerekiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Burada Allah-u Teala'nın açık bir işaretini görüyoruz. Tabi olmayan dalaletten kurtulamıyor. İşte 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Ve Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı düşünüyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur diyor Allah-u Teala. Ve onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için ap açık bir dalalet içindedirler diyor. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebepten hidayet erdiler. Bir kısmının üzerine dalalet hak oldu buyuruyor Allah-u Teala. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Ve kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor. 10. ayet-i kerime Allah-u Teala'nın Araf 186. ayet-i kerimesi diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Onları kurtaracak olan bir hidayetçi yoktur. Ve onları Allah isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala isyan kelimesini kullanıyor. Kim müşküne ulaşamazsa o Allah'a isyan etmiştir. Tabi olmuyorsa Allah'a isyan etmiştir. Allah-u Teala böyle söylüyor bu ayet-i kerimede. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dinlediğiniz gibi ezan okunuyor. Bu 10 ayeti kerimeyle Allah-u Teala bize ispat ediyor ki mürşidine ulaşamayan kişi dalaletlidir. Dalaletli olursa ne olur? Ayrıca mümin olması tanıklarının dışında kişi küfürde olursa ne olur? Bunları namazdan sonra inşallah tekrar gözden geçireceğiz ve sizlere inşallah anlatılacak. Bu birinci kısmın sonunda Allah-u Teala'nın hepinize mutluluklar vermesini dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha hamdolsun ki beraberiz. Yüce Rabbimize böyle bir sohbeti nasip kıldığı için sonsuz hamd ve şükrederiz.
Aslında biz adına dinler diyoruz ama Allah'a teslim olmanın dışında başka bir din hiç olmamış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nasıl başlangıçta bir tek din varsa sonunda da inşallah yine aynı şey olacak. Allah'a teslim olmak herkes için en güzel davranış biçimini oluşturacak ve insanlar böyle bir düzen içerisinde inşallah Allah'a teslim olmayı hedef alacaklar. Öyleyse bir tarafta inananlar, Allah'ın dostları, Allah'ın adamları, bir tarafta inanmayanlar, şeytanın dostları, şeytanın adamları ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah mutlaka nurunu dünya üzerinde tamamlayacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nereye gelmiştik? 28 basamağın 14.sine gelmiştik. 14.sünde irşat makamına tabi olmanın sonuçlarını gördük. Eğer bir kişi tabi olamazsa 10 ayet-i kerime gereğince dalalette kalıyordu. Tabi olduğu takdirde ise dalaletten hidayete adım atıyordu. Ve sonunda da hidayete ermek o kişi için Allah Teala'dan tarafından garanti edilmiş olan bir husus. Acaba sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünyanın gelecek devresinde Allah'ın yolunda olan herkesin geçeceği bir yolculuğu size özet olarak anlatıyorum. Yolculuk 14. basamaktan sonra başlıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mürşidinize ulaştığınız an ruhunuz devrin imamının verdiği emirle vücudunuzu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. Hangi mürşide tabi olmuşsa onun bulunduğu dergaha ulaşır. Bütün dergahların bir maddi yüzü vardır. Yani bu dünyaya ait olan genel görünümü. Bir de manevi yüzü vardır. O yalnız kalp yüzü açık olanlara Allah Teala tarafından gösterilir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse 14. basamakta mürşidimize tabi olduk. Ne olur? Kalbimize iman yazıldığı için mümin oluruz. Nefs tezkiyesine başladığımız için mümin oluruz. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktığı için mümin oluruz. Sebe suresinin 20 ve En'am suresinin 153. ayet-i kerimeleri gereğince. Sebe 20'de Allah-u Teala buyuruyor ki sevgili izleyenler dinleyenler. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. En'am 153'te de Allah-u Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Sadece sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında geri kalan fırkalardan diğer 72 fırkadan hiçbirine tabi olmayın ki bütün fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar ve şeytana kul ederler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kurtuluşa ulaşan bir tek fırkanın ismini veriyor, müminler. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde de kurtuluşa ulaşanların vasıflarını veriyor. Bunlar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte kim mürşidine ulaşmışsa, önünde çöküp tövbe etmişse devrin imamı mutlaka o kişinin başının üzerinde yerini alır ve kişiye emrini bildirir. Senin yevmit talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Yani vücudu terk et, ait olduğun mührünün bulunduğu dergahın manevi kesimine ulaş. Ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak oraya ulaşır.
Ve oradan yola çıkan ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İşte Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesi bunu söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki Allah Teala işte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iddiaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler böylece görüyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaştığı zaman mümin oluyor. Kalbindeki küfür kelimesi alınıyor. O güne kadar onu kafir hüviyeti içinde Allah-u Teala'ya kabul ettiren kalbindeki küfür kelimesi o gün alınıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle ve kalpleri mühürlü olarak doğarlar. Hiç kimse küfrü sonradan kazanmaz. Bu küfür kelimesinden kurtulunduğu gün, mürşide ulaşıldığı gündür. O güne kadar bütün insanların kalplerinde küfür yazar ve bütün kalpler mühürlüdür. İşte mührün mürşide ulaşılmadıkça mevcut olduğu açık bir şekilde Câziye Suresinin 23. ayet kelimesinde görünüyor. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görüyorsun. Niçin ilah edinmiyorlar? Nefslerine tabi oldukları için, mürşitlerine tabi olmadıkları cihetle Allah onları dalalette bırakmıştır diyor Allah-u Teala. Ayet-i kerimenin bundan sonrası onların kalpleri mühürlüdür. Yani mürşitlerine tabi olmayanlar, dalalette olanlar, onların hepsinin kalpleri mühürlüdür. Onların kalplerindeki Semî isimli işitme hastası o da mühürlüdür. Onların kalplerindeki Basar isimli görme hastasının üzerinde işaret attığı bir mühür vardır diyor. Bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Buradaki özelliğe dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mürşitlerine ulaşamayan insanların kalpleri mühürlü. Kim bu mühürlü kalplerin sahipleri? Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetleri cevap veriyor. Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Kafirlerin kalpleri mühürlüdür diyor. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Allah Teala kalplerinin mührünü açacak, kalpteki küfür kelimesini alacak, kalbin içine imanı yazacaktı. İşte böyle bir dizayn sevgili izleyenler ve dinleyenler ve kim dalaletteyse o kişinin Allah-u Teala mutlaka kafir olduğunu ve cehenneme gideceğini açık bir şekilde ifade ediyor. İşte Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen bâidâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ niyehdiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme halidine fîhâ ebedâ. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki kafirlerdir. Kendileri Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Allah'ın yoluna girmekten men ederler. İşte onlar uzak bir dalalet içinde olan kafirlerdir. Yani bütün kafirler dalalettedir diyor Allah-u Teala. İkisinin de ortak özelliği mürşide tabi olmamak. Devam ediyor. Onlar ki kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirdir ve zalimdirler. Neden sevgili izleyenler ve dinleyenler? Başkalarını da Allah'ın yolundan men ettikleri için. Onlara zulmediyorlar, kurtuluşlarına mani oluyorlar. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Eğer mürşitlerine tabi olsalardı ne olacaktı? Furkan Suresinin 70. ayet kelimesi gelince bütün günahları sevaba çevirecekti. Allah onları asla sırat-ı müstakime, tarık-ı müstakime ulaştırmaz. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte küfür kavramının da dalalet kavramının da beraberce geçtiği Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetleri bu insanların her ikisinin de aynı kategoride olduğunu ve gidecekleri yeni cehennem olduğunu kesinleştiriyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse
Kim mürşidine ulaşmışsa kalbindeki küfür kelimesi alınmış ve iman kelimesi yazılmıştır. O kişi kafirken mümin olmuştur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu söz çok yanlış anlaşılıyor. Açıklama getirmek istiyorum bir defa daha. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kafir dediği insanlar Allah'a ulaşıp inanmayanlar değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. O insanların uydurması. Allah'a inanmayan kafirdir, inanan mümindir. İnsanların uydurması. Allah-u Teala öyle söylemiyor. Kalbinde kimin küfür yazılıysa diyor. Küfür kelimesinin sahibi olan kişi, küfrün sahibi yani kafirdir. Kalbinde küfür yazdığı için. Onların büyük bir kısmı Allah'a inanıyorlar. Ama inanmaları onları kafir olmaktan kurtaramıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kalplerinde küfür yazdığı için yetmez, cehennemden de kurtaramıyor. Öyle şeytan insanları tuzağa düşürmüş ki kurtuluşları yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte 14. basamak, mürşidinize ulaştınız. Ne oldu? Zikir yapacaksınız. Nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Şimdi neler olduğunu göreceğiz. 14. basamaktan sonra neler olduğunu göreceğiz. 14. basamak için ne diyordu Allah Teala Vel Asr suresine gene bakalım. Vel Asr, asra zamana yemin ederim innel insane lefî husr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadır. Gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Onlar cehenneme gitmezler. Ve aminus salihat. Ve nefsi ıslah edici ameller yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar da hariç buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse nefs tezkiyesi yapanlar da 14. basamağı ulaşıp da mürşitlerine tabi olanlar nefs tezkiyesine başlarlar. Onlar da hariç, onlar da Allah'ın mutlaka cennetine girecekler. Nefs tezkiyesine başladıkları için girecekler, mümin oldukları için girecekler, dalaletten kurtuldukları için girecekler. Eğer dalalette kalsalardı, gördük ki girecekleri yer cehennem. Sevgili izleyenler, 7 grup ayet-i kerime dalalette olanların ve kafir dalalette olanların cehenneme gideceğini söylüyor. Kafir olanların cehenneme gideceğini ise 100'den fazla ayet-i kerime söylüyor. Dikkat edin sözlerime lütfen. Kafir, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kafir dediği insanlar Allah'a ulaşmayan, Allah'a inanmayanlar değil. Allah'a inananların da ne yazık ki mürşitlerine sadık tabi olmadıkları sürece kalplerinde küfür yazılı ve Allah-u Teala onların hepsine birden kimin kalbinde küfür kelimesi varsa kalbindeki küfrün sahibi olan o kişi küfrün sahibi anlamına gelen kafir kelimesiyle anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve kişi zikre başlıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mürşidine başladıktan sonra kalbindeki 7 şart tamamlandı. Kalbin mührü açıldı. Kalbin içindeki küfür kelimesi alındı. Kalbin içine iman yazıldı. Kişi mümin oldu. Kalbindeki iman kelimesi onu kesinleştiriyor. Kalbinde iman var. İmanın sahibi mümin adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kalbinde küfür kelimesi var. Küfrün sahibi kafir adına atıyor Kur'an-ı Kerim'de. Kişi mürşidine ulaşmış, kalbinin mührü açılmış, kalbine iman kelimesi yazılmış, zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini zikrediyor. Ne olur sevgili izleyenler, dinleyenler? Allah'ın kadından rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı iki grup nur gelir. Rahmetle fazl birinci grup, rahmetle salavat ikinci grup, iki grup birden gelir. Kişinin göğsüne sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu göğüsten kişinin nefsinin kalbine açılmış olan yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Kalbin mührü açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. Mührün üzerine baskı yapan rahmet fazla selavat isimli 3 tane nurun enerjisi o mührü hareket ettirir. Kalbin altına doğru, alt boyutuna doğru iter. Ve zülmani kapı kalbin en alt noktasındadır. Kalbin dip noktasında zülmani kapı vardır. En üst noktasında da Rabbani kapı vardır. Rabbani kapıdaki mühür

kadınlar %1, %2 derken %7'ye ulaşır. %7'ye ulaştıkları zaman nefsi emmare teşekkür eder. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emmâretin bi su'i diyor. Yusuf suresinin 153. ayet-i kerimesi. Ya Rabbi ben nefsimi tezkiye beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. İşte şerri emreden bu kademe nefsi emmaredir. Nefsi emmare kademesi %100 karanlıklarla başlar. Nefsin kalbi tamamen karanlıktır. 19 tane afet ihtiva eder. Başka hiçbir şey yoktur. Bu 19 tane afette akılların olayı zikirle başlar. Nefsin kalbine yerleşen fazıllar %100'ü %93'e indirirler. %7 birikiminde nefse emmare tamamlanır. Vücuttan ayrılmış olan ruh da zemin kattan birinci kata kadar tırmanma, yükselme imkanının sahibi olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhla nefsin eğitimi birbirine bağlıdır. Ruh emanettir, nefs rehinidir. Rehine de %7, her %7 aklarına da rehine bir gök katının anahtarına sahip olur. Ruhu da bu sebeple birinci gök katına vesileyle bütün gök katlarına ulaştıracaktır. Rehinenin gök katlarının anahtarını ele geçirebilmesi nefsin. İkinci defa %7 nur birikimi iman kelimesinin etrafında toplanan nurlar ikinci %7 ile %14'e ulaşırlar. Nefsin kalbindeki karanlıklar da tabiatıyla %14 azalmıştır. Nefsi levvame. Kıyame 2 Allah Teala buyuruyor. Fela uksumu min nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Lev kınamak, suçlamak demek. Kişi nefsini suçluyor ama hataları işliyor. Devamlı tövbe ve istiğfarda bulunuyor. Çok pişman ama gene hataları işliyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi ruhun da üçüncü gök katına ulaşabilmesi

nefsin üçüncü defa yüzeyi nurla donatılması demek. Burada sevgili izleyenler ve dinleyenler, %21 nur birikimi oluşmuştur. Ve ruh da üçüncü gökyüzüne kadar çıkmaktadır. Vallahi nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kişi zikrini aldığı emirler gereğince arttırıyor. Arttırınca yeni bir yüzeyde nur birikimi gerçekleşiyor. Nefs-i mutmainne. Ya eyyetühen nefs-i mutmainnetü buyuruyor Allah-u Teala. Fecr 27. Ela bi zikrullahi tatmainnül kulübü buyuruyor. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rad 27. Allah-u Teala kalplerin Allah'ı zikretmekle emmare, levvame, müslime ve mutmainne kademelerini tamamlayabileceğini ifade ediyor. İşte bu genel nurların %28 olması halinde kişi mutmain olur, doyuma ulaşır. Yani Allah'ın verdiklerinin hepsinin yeterli olduğundan kesin şekilde inançla hareket eder. Yeterli olduğuna kesin şekilde inanır. Hiçbir şey şüphesi yoktur. Her kişi doyuma ulaşmıştır artık. Ruh mu 4. kata kadar yükselebilmektedir. Yeniden bir %7 nur birikimi nefsi radiye, ruh 5. katta. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mardiye, ruh 6. katta. Radiye Allah'tan razı olduğumuz nefs kademesi. Mardiye Allah'ın da bizden razı olduğu nefs kademesi. Her ikisi de Fecr Suresinin 28. ayet-i kerimesine geçiyor. Radiyeten mardiye. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan razı oluyoruz ve Allah'ın rızasını kazanıyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda

her şeyin en güzele ulaştığı bir sonuca yaklaşıyoruz. Nefsin kalbinde %42 nur birikimi sağlanmış. Biz Allah'tan razı olmuşuz. Allah da bizden razı olmuş. Ruhumuz 6. gök katına ulaşmış. Ve tezkiye kademesine gidiyoruz. Yeniden %7 nur birikimi. %49 nefsin kalbindeki nur. Huşuda da %2 nispetinde nur kazanmıştık. %51. Yani nefsin kalbindeki karanlıklar %100'den %49'a yarıdan daha aşağı düşmüştür. Ve Allah'ın nurları sıfırdan %50'yi aşarak %51'e ulaşmıştır. Şeytan yalnız nefsinizin karanlıklarına tesir edebildiği cihetle şeytanın tesir etme imkanları %100'den %49'a düşmüş. Şeytanın hakimiyeti kesinlikle önlenmiştir nefsinizin kalbinde. İşte bu nokta tezkiye noktasındadır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse %50'den daha fazla temizleyebilirse o kişi bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Kendi nefsi için yapmıştır. Çünkü nefsi ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye olacağına dair söz vermiş. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. İşte kim nefsini tezkiye ederse ruh 7. gök katına ulaşır. 7. gök katındaki 7 tane alemi aşar. Sitedil Münta'ya ulaşır. Oradan da yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Allah'ın zatı ruhumuza meap olur. Nebe 38'de Allah Teala bunu söylüyor. Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittâze ilâ rabbihî meâbâ. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol edinir. Ruh Allah'a vardığında Allah'ın zatı ona meap olur, sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşan ruhunuzla birlikte 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu zaman 22. basamaktasınız. Velayetin birinci makamı olan fena makamındasınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 21 tane basamağın 20.sine kadar, hatta 21.sine kadar daha teslimlerden hiçbirini gerçekleştirmediniz. Ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaştı, bu ulaşmayı sağlar, 21. basamak burada biter. Ve Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. 22. basamaktasınız ve Evliyaullah'ın birinci mertebesi olan, birinci makamı olan fena makamının, Allah'ın zatında ikna olma makamının sahibi oldunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte bütün dinlerin ilk ortak özelliğine ulaştınız. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek şerefine erdiniz. Evliyaullah olmak, Allah'ın evliyasından olmak şerefine erdiniz. Velayetin birinci makamı, ilk makamı sizin oldu. Fena makam. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz, ilk teslimi gerçekleştirdiğiniz makamdır. Burada Allah'a kul olursunuz. Birinci kula ulaşmış olursunuz. Bir. Birinci takvanın sahibi olursunuz. İki. Allah'a ilk teslim olan ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olursunuz. 3.
Allah'ın evliyası olursunuz. 4. Ve cennet saadeti mutlak olarak sizin olur. 5. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi 28 basamağın habercisi olan Vel Asr suresine bakıyoruz. Vel Asr, asra, zamana yemin ederim diyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezîne âminu. Ama âmin olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyip de kalplerindeki ekinnet alınanlar, kulaklarındaki vakra alınanlar, kalplerine ihtat konulanlar, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestüre alınanlar, onlar hariç diyor Allah-u Teala, onlar cennete girerler. Ve amilus salihat, 14. basamak. Nefs tezkiyesine başlayanlar da hariç diyor Allah-u Teala. Onlar da Allah'ın cennetine girerler diyor. Ve şimdi söylediğimiz yere ulaşıyoruz. Ve tevasav bil hak. Hakkı, Allah'ı tavsiye edenler. Kim tavsiye edebilir sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'a ulaşmak şerefine nail olanlar, bu tecrübeyi geçirip de bunun mutluluğunu yaşayan ve bu sebeple başkalarına bu muhteşem hususu anlatabilmek mevkiinde olanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Burası velayetin ilk makamıdır. Hakkı, hakka ulaşıp da ruhunu ilk teslimi gerçekleştirip de bütün dinlerin ilk ortak noktasına ulaşıp da Allah'a ruhunu teslim edenler, Allah'a ulaştıranlar ve başkalarını da bunu tavsiye edenler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Burası velayetin birinci makamı, teslimlerin de bütün dinlerin müşterek olduğu noktanın üç teslimin birincisi sevgili izleyenler. Burada 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta ise Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a teslim oluyorsunuz. 21. basamak ulaşma basamağı. 22. basamak ise teslim basamağı. Bundan sonra ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala sizin ruhunuza bir taht ihsan ediyor. Altın bir taht. Kime böyle bir taht ihsan edilmişse o kişinin ruhu sonsuza kadar orada baki olacağı için bu tahtın sahiplerine beka makamının, tahtın üzerinde kalma makamının sahipleri deniyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Burası velayetin ikinci makamıdır. Enam suresinin 129. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanların ruhlarına verilen bir teslim yurdundan bahsediyor, bir tahttan bahsediyor. Adına Eraik denilen bir taht. İşte o Eraik adlı taht kime verilmişse o artık tahtın üzerinde kılacaktır. Taht gözünüz açıldığında Allah-u Teala huzur namazını gösterecektir. O zaman huzur namazının arkadan bakıyorsanız ön tarafında, solda imamdan daha önde sol tarafta altın tahtlar göreceksiniz. Yerden yaklaşık 4 metre yükseklikten başlayan altın tahtlar. O tahtlardan bir tanesi size ihsan ediliyor. Velayetin ikinci makamı, beka makamı. Daha çok zikrediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler.
Bu arada bu nefsinizin kalbinde biriken nurlara baktığımız zaman bir insan 21. basamağa ulaştığında nefsinin kalbindeki nurlar %51. 22. basamakta %10 artıyor bu. %61 oluyor nefsinizin kalbindeki nurlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Fena makamı. Beka makamında bir %10 daha artış söz konusu. %71 oluyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsimizin kalbindeki nurlar. Bundan sonra zühd makamına geçiyorsunuz. Ne zaman? Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %81 olursa, %71'i aştığı andan itibaren zühd makamındasınız. Ne zaman yaşar? Ne zaman günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmeye başlarsınız. Zühd makamının sahiplerine zahit denir. Zahit müessesesi, zühd müessesesi Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şekillenmiş. Negatif zühdden bahsediyor Allah-u Teala. Yusuf'un abileri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u ona karşı zühd sahibi oldukları için, ona değer vermedikleri için az bir bedelle birkaç dirheme esir tüccarına sattılar diyor Allah-u Teala. Tasavvuf ise bütün dinlerin müşterek özelliğini dizayn ettiğimiz bu sohbetimizde din ise, bütün dinler ise pozitif zühtten dem vurur. Pozitif süt, negatif sütün mefhumu muhalifidir. Yani bir insan her gün 12 saatten daha fazla zikir yapmadıkça pozitif zühdün sahibi olamaz. Zahit olamaz. Zahit olmanın temeli günün yarısından daha fazla zikir yapmaktır. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman zikrinizi günün yarısından daha öteye çıkartırsanız, mesela 13 saat her gün zikir etmeye başlarsanız, hiçbir gün günün yarısının altına zikrinizi düşürmemek kaydıyla, işte o zaman zühd sahibi olursunuz ve nefsinizin kalbindeki nurlar %71'den başlamıştı burada, %81'e kadar ulaşır. 81 nefsinizin kalbindeki nurlar %81'i aştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olmak için hazır hale gelmiştir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbinde %81 nur birikimine ulaştığınız zaman muhsinler makamının sahibi olursunuz. Yani fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu makam. İşte böyle bir makama dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkileriniz bu çerçeve içinde gerçekleşiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu vechehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki vechini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde fizik vücudu daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada nefsin kalbinde hala
karanlıklar var. Bu karanlıklara rağmen kişi nefsin kalbinde kalan %9 civarındaki karanlıkları hiçe sayıyor. Onlara hiç değer vermiyor. Nefsinin kalbi %81 ile 91 arasında nurlarla dolu ve sonunda %91 nura ulaşıyor kişi. Ama nefsinin kalbinde bu noktada da hala %9 karanlık var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve burası bu nokta kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği ve muhsinlerden olduğu yer. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, velayetin 4. makamı, muhsinler makamıdır. 25. basamaktır. Bu basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Nereden anlıyoruz teslim olduğunu? Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiçbir şekilde işlemeyen bir özelliğin sahibi olur. Fizik vücudunu sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sebeple ahsen olmuştur. İkinci tesliminiz gerçekleşmiştir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini, yani hidayete erdiklerini Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. Onlar sözü dinlerler, kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani Allah'ın evliyaullahından olmuşlar. Birinci teslimlerini, ruhlarını Allah'a teslim etmeyi başarmışlar. Bu fizik vücudun teslimine geliyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün sahabenin bu hedefe de ulaştıklarını görüyoruz. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Öyle de diyor o ümmilere ve kitap sahiplerine. Sonra diyor ki Allah Teala, sor bakalım onlara, onların arasından da Allah'a teslim olanlar, veçlerini teslim edenler var mı? Eğer varsa bilsinler ki onlar daha evvel mutlaka ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdir, hidayete ermişlerdir. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İkinci teslimlerini de tamamlamışlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Velayetin 4. makamında, muhsinler makamında. Velayetin 5. makamı, ulul elbab makamı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikre ulaştığınız makam. Nefsinizin kalbinde %91 nura ulaştığınız zaman, bunu açtığınızda, daimi zikre ulaştığınızda bunu açmış oluyorsunuz. Açmış oluyor, 91'den %100'e daimi zikre ulaştığınızdan ulaşmış oluyorsunuz. Neden? Çünkü daimi zikre başladığınız an nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolar. Ama artık zikriniz hiç bırakılmayacağı için, gece gündüz zikriniz devam edeceği için, daimi zikrin sahibi olduğunuz için, sevgili izleyenler ve dinleyenler, artık zulmani kapının açılması hiç mümkün olmadığı cihetle kalbinizin içine yeniden karanlıkların girmesi mümkün değildir. Karanlıkların girmesi mümkün olmadığı için
nefsinizin kalbi tamamen nurlarla aydınlanmış olacaktır. İşte burası Ulul Elbab makamıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala Ulul Elbab'ı tarif ediyor. Ali İmran 190 ve 191. Zî Ulul Elbab yeskürün Allah'a kıyamen kuvuden ve alâ cunubihim. O Ulul Elbab kulları için Allah Teala'nın ayaktayken de, otururken de, yanlışlık yaparken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Zaten Zuvar 18 bütün sahabenin Ulul Elbab olduğunu söylüyor. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar ve Ulul Elbab olmuşlar. Ulul Elbab makamında kişi hikmet sahibi olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. O kişi tezekkür sahibidir, daimi zikrin sahibidir. Allah Teala ile Allah kalbi gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah Teala ile konuşur. Allah Teala'nın söylediklerini işitir. Allah'ın kalp gözüne gösterdiği fizik ötesi her şeyi görür. Ve Allah Teala'nın o gösterdikleri şeyler konusundaki ayetlerini ona artık öğretmesi söz konusudur. Ulul-Elbab makamında kişi hikmet sahibi olur. Hüküm sahibidir. Tezekkür sahibidir. Bir de hayır sahibidir. Niçin hayır sahibidir? Çünkü bütün davranışları nefsinde afetler mevcut olmadığı için bütün davranışları ruhunun ve ruh hüviyetine girmiş olan nefsinin davranışları olacaktır. Ve her yaptığından sadece derecat kazanacaktır. Kaybetmesi mümkün değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu makamda nefsin kalbi %100 nurla dolduğu halde bir eksiklik vardır. Allah Teala hikmetin birinci makamı olan Ulul Elbab makamında ki bu ilmel yakinin aşıldığının kesin işaretidir. Kişi aynel yakinlidir. Hikmetin sahibi olmuştur. Kalp gözü, kalp kulağı mutlak olarak açılmıştır. Ve Allah Teala bu kişiye İhsan'da bulunuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ulul Elbab makamı sadece size zemin katın gösterildiği bir özellik taşır. Evet, nefsinizin kalbi tamamen aklanmıştır, nurlarla tamamen dolmuştur. %100 nurla kaplanmıştır. Fazıllar bütün nefsinizin kalbini işgal etmiştir. 19 afetin hepsi gitmiş, yerine 19 tane hasret gelip yerleşmiştir. Ama zemin kattan yukarısını göremezsiniz. Zemin katta da ana dergahın bütün özellikleri size gösterilir. Sonra mı ne olur sevgili izleyenler? Bir gün birinci gök katını Allah'ın gösterdiğini göreceksiniz. O zaman Ulul Elbab makamından İhlas makamına geçtiniz demektir. Allah Teala Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Onlar emrolunmadılar. Sadece nefslerini halis kılarak, nefslerini tasfiye ederek dinde halis olanlar, nefslerini dinde halis kılanlar oldular. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefae. Onlar emrolunmadılar. Dinde halisler olarak nefslerini dinde halis kılanlar olarak Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Ve bunu halif fıtratlarıyla başardılar buyruluyor. Bu noktadan sonra birinci gökkatı gösterilmeye başladığı andan itibaren bu kişi Ulul Elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. İhlas makamı
nefsin tamamen tasfiye edildiği bir özellik taşır. Gök katları birer birer gösterilir. Zemin kattaki secde işlemi gösterilir. Sonra altın kapıdan çıkış gösterilir. Birinci gök katına nasıl ulaşıldığı gösterilir. Nasıl secde edildiği. İkinci gök katında suvarılma işleminin o şeffaf havuzlarda nasıl gerçekleştirildiği, nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve devrin imamının elinin öpüldüğü gösterilir. Üçüncü gök katındaki secde gösterilir. Üçüncü gök katı ile dördüncü gök katını birbirine bağlayan mihenk menfezi gösterilir. Dördüncü gök katındaki Beytül Haram'ın, Beytül Makdes'in, Mescid-i Aksa'nın aslı gösterilir. Dördüncü gök katındadır. Beşinci gök katında Beytül Haram'ın haccı dünya üzerinde yaptınız. Mescid-i Haram'ın aslı gösterilir. Ve yedinci gök katının altın kapısı, yedinci kattaki kader hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, sonra Divan-ı Salihin, Makam-ı Mahmud, zikir hücreleri ve İndi İlahi gösterilir sevgili izleyenler, dinleyenler. Son gösterilen yer Sitedin Müntaha'dır. Buradan Allah'a doğru yükselme söz konusudur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya ulaşan kişi Sitedin Müntaha'yı gördüğü zaman daha birinci gök katını gördüğü andan itibaren İhlas makamının sahibi olan bu kişi Sitedin Müntaha'yı gördüğü zaman kalp gözüyle tövbe-i nasuha davet edilir. Velayetin birinci makamı olan fena makamında ruhunu Allah'a teslim etmiş olan bu kişi, velayetin dördüncü makamı olan muhsinler makamında ikinci teslimini yapmış, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Velayetin altıncı makamı olan ihlas makamında nefsini de Allah'a teslim etmiş ve üç teslimini kişi tamamlamıştır ve salah makamına davet babında Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet etmiştir. Allah'ın söylediği kelimeleri tek tek Allah'ın huzurunda tekrar ederek kişi tövbe-i nasuhunu tamamlar. Bu noktadan itibaren o kişi ihlas makamında bitirmiştir. Velayetin en üst makamı olan salah makamının sahibi olmuştur. Üç teslimde tamamlanmıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. 22. basamak ruhun teslimi, 25. basamak fizik vücudun teslimi, 27. basamak nefsin teslimi, 3. ve son teslim. Bu teslim tamamlandıktan sonra kişi salah makamının sahibi olur. Salah makamı mutlaka salah nuruyla mükafatlandırır kişiyi. Başının üzerinde buluta benzer bir nur oluşur kişinin. Bu nur 30 santimlik bir çapı kadar küçülür ve çok kesif bir nur halini alır. Veya en büyük salonları bile kuşatacak kadar genişler ve kesafeti de azalır. O zaman da gene aynı nurdur. Gene salah nurudur. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bundan bahsediyor. Tövbe-i nasuha davetinden bahsediyor. İnsanların üzerinde nurları olduğundan bahsediyor. İşte bu nur salah nurudur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böylece Allah'a teslim olmanın üç safhası
tamamlandı ve kişi velayetin son makamına, salah makamına ulaştı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu müesseseye dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kesinler tamamlanmıştır. İşte Allah'ın bütün dinlerinin müşterek özelliği budur. Bu özellik Allah'a teslimi bütün boyutlarıyla mümkün kılacak bir özelliktir. Allah-u Teala birinci teslimde kişiyi mutlak olarak cennet saadetinin sahibi kılar. İkinci teslimde dünya saadetinin de %80'i ilave edilir. Üçüncü teslimde o kişinin nefsini de Allah'a teslimi mümkün olur. Cennet saadetine dünya saadeti de eklenir. Kişi zülcenahayn olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki kanatlı. İşte bu akşam sizlere Allah'a teslim olmayı, yani bütün dinlerdeki müşterek özelliği anlattım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir noktaya ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine ruhunuzun bütün hasletleri gelmiş ve yerleşmiştir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. İşte bütün dinlerinde Allah-u Teala sizlerden bu güzellikleri yaşamanızı ister. Sonuca ulaştığınız zaman güzellerin en güzelini yaşarsınız. Salah makamı, velayetin en üstün makamı, mutluluğunuzun sonsuz olduğu makamdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradına bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyordu? Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman birinci kulluğu yaşarsınız. Allah'a kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ekber kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman azim kul olursunuz. Takva için de aynı şey söz konusu. Ruhunuzun Allah'a tesliminde takva sahibi olursunuz. Fizik vücudunuzun Allah'a tesliminde ekber takvanın sahibi olursunuz. Ve nefsinizin de Allah'a tesliminde azim takvanın sahibi olursunuz. Ve teslimlerin de birincisinde teslim sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. İkincisinde fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Üçüncüsünde nefsinizi Allah'a teslim etmişsinizdir. Ve nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman kainatın en büyük üç tane muhteşem müjdesi size verilir. Siz orada Hazül Azim'in sahibi olursunuz. Siz orada Fevzül Azim'in sahibi olursunuz. Siz orada Ecrül Azim'in sahibi olursunuz. Yani en büyük mükafat Fevzül Azim'dir. Allah'ın insanlara vereceği en büyük mükafat size de verilir. Sonsuz bir dünya saadeti Hazül Azim'dir. Kesintisiz bir mutluluk yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Ecr-i Azim de
size ödenecek olan ücretlerin en büyük ücret olduğunu ifade eder. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın en büyük ihsanları, nimetleri size veriliyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe Fevzül Azim'inde, Hazül Azim'inde, Ecül Azim'inde sahibi oldular. Neden sahibi misal olarak veriyorum? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in muhtevası indiğinden beri hiç değişmedi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu sebeple bu sahih ayetler size Allah'ın kimse tarafından değiştirilememiş olan özelliklerini söylüyor. Tavsiyelerini söylüyor, kademeleri söylüyor. 28 basamakta her şeyin en güzeline ulaşıyorsunuz. İşte Allah-u Teala kainatı yaratmış. 6 alem ve yokluk 7 alem. İşte Allah-u Teala insanı yaratmış. Bütün kainatı zahiri alemiyle, gayb alemiyle, emr alemiyle ve onun karşıtlarıyla hepsini insanoğlu için yaratmış. Bütün hayvanlar, cinler, bütün muhteva hep bu hedefe yönelik olarak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. O her şeye kadirdir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve hepinizin en güzeli ulaşması onun temel hedefidir. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzel ulaşmak neyi ifade eder? Allah-u Teala insanlara cennet saadetini çok kolay sebeplerle derhal teslim etmeye hazır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cennet saadetinin otomatik olarak sahibi olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama bir insanın dünya saadetinin sahibi olabilmesi, bunu %100 elde edebilmesi ancak Allah'a 3 tesliminde tamamlamasıyla tahakkuk eder. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepimiz için böyle bir olgu var. Bu olguyu bir dizayn içinde tahakkuk ettirmelisiniz. Allah-u Teala bunların hepsini teslim olmayı üzerinize farz kıldığına göre bunların hepsini istiyor. Allah'a teslim olmak farz mı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Elbette farz. Açık ve kesin olarak Allah'a teslim olmanın farz olduğunu görüyoruz. Nasıl bir farz? Bakınız Nisa 58'de Allah Teala ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder diyor. Emanetleri çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanıyor. Bir tane sahibi var bütün emanetlerinizin. Yani ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bütün dinlerin müşterek özelliği. Öyleyse daha birinci teslimde cennet saadetini kazanan siz, üçüncü teslimde dünya saadetinin de bütününe ulaşacaksınız. İşte bütün dünya için cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu bu teslimlerle beraber tahakkuk edecektir önümüzdeki yıllarda. Öyleyse cennet saadeti için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Cennet hakkındaki tarifleri size yüzlerce defa verdik. Çağlayanlar, nehirler, çiçeklerin envai türlüsü, şeffaf evler, altın evler, bütün güzellikleri yaşadığınız
büyük uzanan sofralar, hizmetler, bütün güzellikler cennette ve sonsuz bir hayat sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı sadece cennet saadeti mi? Birçok insan öyle zanneder. Dünyada rahat yoktur diye konuyu bitirirler. Oysa ki Allah-u Teala sizin Allah'a kul olmanızı emrederek, Allah'a teslim olmanızı emrederek sadece cennet saadetine ulaşmanızı yeterli görmediğini, dünya saadetine de mutlaka ulaşmanız lazım geldiğini ifade ediyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, nedir dünya saadeti? Şimdi beraberce Allah'ın bütün dinlerindeki müşterek hedefine bakalım. Ne diyorduk? Allah Teala bütün kainatı insanoğlu için yaratmış. İnsanoğlu Allah'la Allah'ın insandan başka yarattığı bütün mahlukat arasında bir köprüdür. Neyi yaratmışsa Allah Teala canlısıyla cansızıyla, yerleriyle gökleriyle bütün kainatı insanlar için yarattığını söylüyor. Yasin Suresi 13. ayet-i kerime. Peki insanı neden yaratmış sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kendisi için. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bütün kainatı, bütün canlılarıyla, cansızlarıyla insan için yarattığına göre en çok sevdiği mahluk hangisidir? Bütün kainatı uğruna yarattığı insandır. Eğer başka bir mahluku için insanı yaratmış olsaydı, Kur'an-ı Kerim'de onu söyleyecekti Allah-u Teala. Biz sizi başka bir mahlukumuz için, mesela cinlerimiz için yarattık diyecekti. Ama öyle söylemiyor. Cinlere, cinlerin de haberdar olduğu Kur'an-ı Kerim gereğince cinler biliyorlar ki bütün cinler insanlar için yaratılmıştır. Bütün melekler biliyorlar ki bütün melekler insanlar için yaratılmıştır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, uniksiniz. Allah'ın katında en değerli mahluksunuz. Çünkü bütün kainat sizin için yaratılmış. Öyleyse Allah-u Teala sizden ne ister? Bütün dinlerin müntesiplerinden Allah-u Teala ne ister? Mutlaka o kişinin Allah'ın cennetine gitmesini ve mutlaka o kişinin dünya saadetine de ulaşmasını. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nedir dünya saadeti? Dünya saadeti üç vücudunuzla da yaşadığınız muhteşem bir dizaynı ifade eder. İç aleminizde mutluluk, dış aleminizde başka insanlarla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar neden mutsuz? Dünya hayatını yaşayan insanlar neden mutsuz? Nasıl mutlu olurlar? Öyleyse mutluluğun tanımı üç alemde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Bunu kim sağlayabilirse işte mutluluğa ulaşan kişi odur. Hem iç aleminde hem dış aleminde, yani başka insanların ilişkilerinde hem de Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğu yaşamak, sonsuz bir sulh ve sükun hali içinde yaşamak ve bunun kesintisiz olması. Öyleyse bu konuyu biraz açalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlık gelecekte nasıl bir saadetin sahibi olacak? Öyleyse önce mutsuzluktan başlayalım. Neden başlangıçta insanlar mutsuzdur da daimi zikre ulaştıkları zaman hem iç alemlerinde hem dış alemlerinde hem de Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz %100 mutluluğun sahibi oluyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Neden böyle bir bulgu var? Şimdi muhtevaya baktığımız zaman
bunu görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar Allah'ı tanımadıkları sürece, Allah'ın kendilerini sadece mutlu kılmak için yarattığını bilemedikleri sürece, kendine düşeni yapmak gereğini duymazlar. Ve bu sebeple insanlar Allah hakkında sadece bilmedikleri için bilmeleri lazım gelen şeyleri, büyük çoğunluğu ne yazık ki cehenneme gidecek olan mahluklardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Sırat-ı Müstakim'in dışındaki farkaların sayısının 72 olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. 73 gruptan 72 grup cehenneme gidecek. Sayıları birbirine eşit olsaydı her 100 kişiden 2 kişinin kurtulması mümkün olmayacaktı. Bir kişi veya ondan biraz daha fazla. Ama gruplar arasında farklılıklar olduğunu düşünelim. Bu rakam hiçbir zaman %10'a ulaşamıyor sevgili izleyenler. İnsanların büyük kısmının cehenneme gitmesi söz konusu. İşte bu cennete gidecek olan insanlar, bunlar bilenlerle bilmeyenler bir olur mu sualinin cevabını teşkil eden bilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a teslim olmayı dileyenler ve ilk teslimlerinde hatta Allah'a ulaşmayı diledikleri anda cennet saadetinin sahibi olanlar, en son teslim olan nefslerinde Allah'a teslim ettikleri zaman %100 dünya saadetinin de sahibi olanlar. Dünya saadeti diye bir saadet var mıdır? Bu saadet nedir? Neden insanlar başlangıçta mutsuzlar? İç dünyamızdan başlayalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle dolu. Bütün afetler şerre dönüktür. Allah neyi emretmişse onları yapmamak ister nefsinizin afetleri. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister. Yetmez. Nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ve şeytan bunların hepsine tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibidir. Nefsiniz ona bu imkanı verirse. İnsanlar şeytan tarafından kandırıldıklarının farkına bile varmazlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Oysa ki hepsinin, bütün insanların beyni iblis tarafından yıkanmıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. İblis pis sularıyla yıkadığı o beyinlerdeki insanlara yaptığı nüfuzuyla, tesiriyle onları Allah'ın ilminden mahrum kılmayı başarmıştır. Eğer insanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bilselerdi ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka kurtulur, herkes Allah'a ulaşmayı dilerdi. Ama iblis insanların beynini yıkamış, onları devre dışı bırakmış Allah'ın güzelliklerinden. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın, şimdi muhtevasına bakıyoruz. Başlangıç, nefsinin kalbi kapkara. Nefsinin kalbinde savaş var. O kişinin vücut ülkesinde nefsin afetleriyle ruhun hasletleri arasında savaş var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu savaş çok şeyleri kaybetmenize sebebiyet veriyor. Bir defa huzursuzsunuz. İç dünyanızda huzursuzsunuz. Neden? Çünkü içinizde savaş var. Vücudunuzun kumandanı akıldır. Nefsiniz aklınıza Allah'ın yasak ettiği şeyleri mutlaka yapması konusunda talepte bulunuyor. Allah'ın emrettiği şeyleri de yapmaması konusunda talepte bulunuyor. Ruhunuza girince her şeyden haberdar. Ne zaman nefsiniz aklınıza Allah'ın yasak ettiği bir fiili önerirse,
Ruh bundan derhal haberdar olur. O da derhal akla ulaşır. O da onun tam tersi olan, o fiilin tam tersi olan hayrın işlenmesini emreder. Karar verici akıldır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama eğer aklınız yanlış bir dizayn üzere şekillenmişse, şuur kazanmışsa, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek usul haline gelen bir yerlerde aklınız şuur kazanmışsa, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmekte bir sakınca görmez. Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmamasının usul haline geldiği bir yerlerde şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman da Allah'ın emirlerini de yerine getirmez. Ruhunuzun talebini değil, nefsinizin talebini dinler. Her seferinde de bütün yanlışları yaptığınız zaman, Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmadığınız zaman, aklınız öyle uygun gördüğü için, yapmadığınız zaman huzursuz olursunuz. Allah'ın size verdiği bir huzursuzluk vardır. Arkadan da ruhunuz nefsinize azap eder. İkinci defa huzursuz olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her günahı işlediğiniz zaman iç aleminizde hep huzursuz olursunuz. Yani Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmadığınız zaman bir de yasak ettiği bir şeyi işlediğiniz zaman her ikisinde de huzursuz olursunuz. Ve bu sebepten mutsuz olursunuz. Yetmez. İçinizde devamlı kavga vardır. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işletmek ister, emrettiği şeyleri de işletmemek ister. Ruhunuzda tam aksine Allah neyi emretmişse mutlaka yapmanızı ister, yasak ettiği fiili de asla işlememenizi ister. İkisinin talepleri birbirine taban taban zıttır. İkisi de yaratılışları, icabı taleplerinden vazgeçmezler. Öyleyse iç dünyanızda kavga kaçınılmazdır. Bu kavga devam ettiği sürece içinizde iki ses birbirini devamlı yiyecektir. Devamlı vıdı vıdı, devamlı kavga, devamlı huzursuzluk. Devamlı huzursuz olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte nefsleri afetlerle dolu insanlar bu sebeple hem iç dünyalarında devamlı kavga olduğu için, hem devamlı günahlar işledikleri için hep huzursuzdurlar, sıkıntı içerisinde yaşarlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama ne zaman daimi zikre ulaşırsınız, nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun hasletlerine bırakmışlardır. Öyleyse o hasletlerin ruhunuzun hasletlerine paralel bir düşüncenin sahibi olduğunu düşünün. O zaman ne olur? O zaman nefsiniz de ruhunuz da aynı şeyi ister. İç dünyanızdaki kavga, nefsin ordularıyla ruhun orduları arasındaki savaş sona ermiştir. Savaş bittiğine göre artık huzursuzlukta, kaosta, sıkıntıda sona ermiştir. Bu noktadan itibaren sükte sükün içinde bir iç dünya hayatı yaşayacaksınız. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bu kavganın sona ermesi sebebiyle mutluluk. Başka niçin mutlusunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan itibaren ruhunuz da nefsiniz de sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek isterler. İkisi birden mutlaka yerine getirirsiniz. Çünkü aklın yapabileceği başka bir şey yoktur. İkisi de aynı talepte bulunduğu için akıl mutlaka iki müşavirinin birden istediği şeyi kabul etmek durumundadır. Onu yaptıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, güzellik buradadır. Nefsiniz de ruhunuz da sadece hayrı istiyor. Yani Allah neyi emretmişse onu yapmanızı, onu yapıyorsunuz. Allah neyi yasak etmişse onu yapmamanızı yapmıyorsunuz. Ve hem birinci alternatifte mutlusunuz, hem ikinci alternatifte mutlusunuz. Her ikisinde de devamlı derecat kazanıyorsunuz. Yani hayır işliyorsunuz sevgili dinleyenler. İşte iç dünyanızda devamlı bir sulh ve sükun haline kavuştunuz.

Rabbinden saygı duymak, saygı göstermesini ister kendisine. Nefs başkalarını ezmek ister. Üstünlüğünü her an kanıtlamak ister. Nefs nefrete dönüktür. Ve bütün kötü afetler nefsinizde olduğu için onlara kapıyı açtığınız anda başka insanların devamlı kalbini kıran bir insan olursunuz. Her başka birinin kalbini kırdığınızda arkasından ilk ikaz Allah'tan gelecektir. İçinizi bir huzursuzluk kaplayacaktır. Arkasından ruhunuzla nefsinize ikinci bir azap tatbik edecektir. Bir defa daha huzursuz olacaksınız. Bu kadarla tamamlanacağını zannediyorsanız, hayır sevgili izleyenler, burada tamamlanmıyor. Neden? Çünkü kalbini kırdığınız insanlar, kendilerine zulmettiğiniz insanlar mutlaka sizden intikam almak isteyecektir. Bunlardan intikam alma fırsatına ulaşabilenler, nefslerindeki intikam afetinin gereği olarak mutlaka sizden intikam almak isteyecekler ve bunu başardıkları anda intikamlarını mutlaka alacaklardır. O zaman sizler üzüleceksiniz. Başkası sizden intikam aldığı zaman onun bu yaptığı intikamın sizin davranışınızın karşılığı olduğunu falan hiç düşünmeden bir haksızlıkla karşılaştığınızı düşünüp buna üzüleceksiniz. Huzursuz olacaksınız. Yani üçüncü defa üzüldünüz. Gene yetmez sevgili dinleyenler. Onun size yaptığı haksızlığı nefsinizin intikam afeti harekete geçip mutlaka sizin de ona yapmanızı isteyecektir. Bunu da yaptığınız zaman dördüncü defa üzüleceksiniz. Çünkü bir günah işlemiş oluyorsunuz başka birine zulmetmekle. İntikam olmayı istiyorsunuz ama alamıyorsunuz. Alamıyorsanız bu alınamamış intikam durumuna girer. Yani intikam hissi alınamamış intikam olan kine dönüşür o kişiye karşı. Kin duymaya başlarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve böyle bir dizaynda Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her güzel şey Allah ile olan ilişkilerinizde, başka insanlarla olan münasebetlerinizde tamamen kopmuştur. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şeyi en güzele ulaştıracaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Nerede ne var sevgili izleyenler ve dinleyenler? Eğer o insanlardan böyle intikam almaya devam ederseniz hep huzursuzluk içinde, hep sıkıntı içinde yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde muhtevaya bakın. İnsanlarla olan ilişkilerinizde muhtevaya bakın. İnsanlar var etrafınızda. Onların kalplerini kırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 5 defa üzüntü duyuyorsunuz. Şimdi İntikam almak istiyorsunuz o kişiden, sizden intikam alan kişiden. Ama çok güçlü kişi, intikamınızı alamıyorsunuz. O zaman şuur altı birikimi, yani stres başlıyor. Ve stres sebebiyle huzursuz oluyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey demek ki hep üzülmek, sıkılmak, nefsinizde afetler varsa hep huzursuz olmak. Dış dünyanızda da, başka insanların ilişkilerinizde de. Şimdi daimi zikre ulaştığınızı düşünelim. Ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler?

0: fark etmezsiniz. Neden? Çünkü nefsinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Ruhunuzun hasretleri gelip nefsinizin afetlerini tamamen yok etmiştir. Nefsiniz de ruhunuzun aynı özelliklere sahip olmuştur. Faziletlerle dolarak. Ve her ikisi de hayrı ister. Allah'ın bütün emirleri yerine getirmeyi hep yerine getirirsiniz başka insanlara. Hep en güzel davranışlarda bulunursunuz. Hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemezsiniz. Çünkü nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın yasak ettiği bir fiili asla size işletmezler. İkisi de buna karşı çıkarlar. Ve hiçbir tesir eden kuvvet kalmaz size kötülüğü işlemeniz için. Bu sebeple hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Kırmadığınız için de hep mutlu bir hayat geçireceksiniz. Bütün insanların size güven duyduğu, sevgi duyduğu, sizin yanınızda huzur bulduğu bir güzel davranış biçimleri dizisinin sahibi olursunuz. Başkalarını zulmetmediğiniz için mutlusunuz. Bir, onlar sizden intikam almadığı için mutlusunuz. İki, siz onlardan mutlu, intikam almadığınız için mutlusunuz. Üç, ve şuur altı birikimine hiçbir zaman uğramayacağınız için, hiçbir zaman size stres oluşmayacağı için mutlusunuz. Dört, yalnız mutluluğu yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dış aleminizde de. Öyleyse bütün dünya dinlerinin bu hedefe yönelik olduğunu, bütün dünyada böyle bir genel yürüme olacağını düşünün. Yerlerine oturtun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Üçüncü safhaya geliyoruz. Allah ile olan ilişkiler. Neden başlangıçta insan Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur? Çünkü Allah'ın emirlerini asla yerine getirmez. Huzursuzdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlemeyi usul haline getirmiştir. Kumar oynamaz der Allah-u Teala, oynar. İçki içmeder, içer. Allah'ın yasak ettiği her fiili işler. Arkasından da hep huzursuzdur tabii. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu dizaynın muhtevasına dikkatle bakın. Eğer bu kişi daimi zikre ulaşmışsa ne olur? Nefsinin kalbi afetlerle doluyken ne oluyordu? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordu. Allah'a ona huzursuzluk veriyordu. Arkadan da ruhu nefsine azap veriyordu. İki defa huzursuz oluyordu kişi. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmadıkça yine iki defa huzursuz oluyordu. Ama şimdi sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kişi Allah'ın yolunda ise, bu kişi nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, nefsi ruh özelliği kullanmışsa, sevgili izleyenler, bu kişi Allah'ın bütün emirlerini sadece yapmakla kalmaz. Başka bir büyük şeyin farkına varır. Allah'ın bütün emirleri, özellikle ibadet emirleri, doyulmaz zevklerdir. Allah'ın bütün bu ibadet emirlerini, kullarını büyük bir zevk içinde yaşatmak için verdiğini, o zaman kişi yaşamaya başlar. Namaz kılmanın bir zevk olduğunu, kalp gözü açıldıktan sonra kişi fark eder. Zikir yapmanın bir zevk olduğunu kalp gözü açıldıktan sonra fark eder. Karşındaki duvar kaybolur. Bütün kainat önünde açılır. Bu kişi Allah'ın bütün ibadetlerinden doyulmaz zevkleri yaşayarak tat alır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, orucun açlık vermeyen, açlığı hiçbir zaman hissettirmeyen bir hüviyete dönüşmesi gene bu devrede kesinleşir. Öyleyse burada ne vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler? Burada sonsuz bir mutluluk hali vardır. Kişi Allah ile onun ilişkilerinde hem emirler cephesinden sonsuz bir saadeti yaşar, hem de nehiler, yani yasaklar cephesinden sonsuz bir mutluluğu yaşar. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'a teslim olan insan hangi dinde olursa olsun Allah'a teslim olduğu zaman hem iç dünyasında hem dış dünyasında hem Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğu yaşar. Daha ilk tesliminde cennet saati zaten onun olmuştur sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte sonuç buraya ulaşıyor. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sonsuz bir mutluluğu yaşamanız söz konusu olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu sonsuz mutluluk hepimiz için geçerlidir. Dünya saadeti. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Bakara suresinin 208. ayet kelimesinde, ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hepiniz birden silme girin. Hepiniz Allah'a teslim olun diyor. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmanızı emrediyor. Bütün dinler sadece Allah'ın dinidir. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Allah'a teslim olmaktan başka bir dini yoktur, hiç olmamıştır diyor Allah-u Teala. Kainatta diyor tek bir din vardır, o din Allah'a teslim olma dinidir. İşte böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler, hamdolsun ki insanlık yeni bir aşamaya ulaşmış durumda. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yakın gelecekte insanların Allah'a teslim olmak açısından bütün dinlerin birleştiricisi olan yegane unsur açısından hem de kainatın en önemli din unsuru olması açısından bütün insanların, inananların Allah'a teslim olma standartlarında bir araya geleceğini göreceksiniz. Her şeyin en güzel boyutlarda yaşanacağı, inananların hep beraber muhteşem mutlulukları yaşayacakları yeni günler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, elbette savaşın arkasından bir muhteşem sulh gelecektir. Sulh ve sükun hali, dünyanın sulh ve sükun hali ve dinlerin birleştirilmesinden sonra ikinci asr-ı saadet yaşanacaktır. Allah'a teslim olmak dininde, tek dinde, bütün dinlere tabi olanların bir araya gelmeleriyle, birleşmeleriyle savaştan sonra galip gelen tek dinin sahiplerinin sonsuz bir dünya saadetini yaşamaları söz konusu olacaktır. Bu ikinci asr-ı saadettir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu güzelliklerin en güzel standartlarda yaşanması söz konusu olacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'a hayran olmamak mümkün değildir. Düşünün ki o sizlerden sadece Allah'a teslim olmanızı istiyor. Ve sizi teslim alacak olan o. Siz sadece dileyeceksiniz, O size dinin her cephesini ayrı ayrı sevdirecek. Ve sizin mutlak saadete ulaşmanız için lazım gelenlerin hepsini siz yapmayacaksınız. O yapacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'ın sadece bir tek dini olmuş. Hazreti Musa'nın da dini o, Hazreti İsa'nın da dini o, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in de dini o, Hazreti İbrahim'in de dini o, hangi peygamber gelmişse hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Allah Teala Hazreti İbrahim'in Allah'a teslim olma talebi üzerine diyor ki İbrahim, bu zor bir şey. Ve İbrahim'i, Hazreti İbrahim'i imtihan ediyor. İsmail'i kendisine kurban etmesini isteyerek. Neden? Çünkü Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Onun üzerine Allah-u Teala böyle bir imtihanı uygun görüyor. Ama Hazreti İbrahim İsmail'le konuşuyor. Onu ikna ediyor. İkna etmesine gerek yok çünkü Hazreti İsmail'e de Allah-u Teala aynı şeyi söylemiş. Hazreti İsmail hazır. Oğlunun gözlerini bağlayan Hazreti İbrahim bıçağı oğlunun boğazına sürdüğü zaman o dilediği bıçağın Hazreti İsmail'i kesmediğini görüyor. Ve o sırada Cebrail Aleyhisselam bir koşla iniyor. Onu bırak diyor. Bunu kurban edeceksin. Hazreti İbrahim Allah'ın halif dininin, Allah'a teslim dininin bütün özelliklerine sahipti ve Allah'a ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de teslim etmişti. Hazreti Musa gibi, Hazreti Davud gibi, Hazreti İsa gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün peygamberler hepsi Allah'a teslim olmuşlardı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, geleceğin bütün güzel günlerinde Allah-u Teala'ya teslim olma yolunda en güzel hamleleri gerçekleştirmenizi, Allah'ın sonsuz saadetini hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem Allah ile olan ilişkilerinizde hem de daha önce kazandığınız cennet saadetinde yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, geleceğin tek dini, Allah'a teslim dini hepinize hayırlı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Siz de sevin. Allah için sevin. Öyleyse hepimizin başka insanların mutluluğu için bir vesile olduğumuzu hiçbir zaman unutmayın. Etrafınızdaki her insana ulaştırabileceğiniz mutluluk. Size aynen geri döndürülür. Allah başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar sizin kalbinize ferahlık verir. Ruhunuz veya başınız üzerindeki devrin imamının ruhu da size huzur verir. Öyleyse neden dünyadaki en mutlu insanlar başkaları için yaşayanlardır. Çünkü etraflarındaki herkes onlar için bir hedeftir. O insanları hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu etmek onların temel görevidir. O zaman ufkunuz Allah'a kadar açılır. O zaman başkaları için yaşamaya başlayan bir insan olursunuz. Kendinizle meşgul olacak zaman bulamazsınız. Onun için en büyük mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu pencereden bakıldığı zaman görünen tablo bir mutluluk tablosu. Allah bize kendimizi mutlu etmeyi değil, başkalarını mutlu etmeyi öğretti. Allah Teala bize başkaları için yaşamayı öğretti. Her biriniz bizim için sizin şartlarınızda mutlaka sizi mutlu etmemiz lazım gelen hedeflersiniz. Hepiniz layıksınız. Hangi insan nasıl bir dizayn içinde neyle mutlu olur? İşte o kişiyi o huzura, sevince, o saadete, o mutluluğa ulaştırmak Allah Teala'nın Resullerinin temel görevidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize görev verdi. Bütün insanları mutluluğa ulaştırmak. Kademe kademe çevremizdeki insanlar, daha geniş kitle ülkemiz, daha geniş kitle dünya, daha genişi evren. Sevgili kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun bir hedefin peşinde olmalısınız. Herkes mutluluğa ihtiyaç duyar, mutlu olmayı, mutlu kılınmayı ister. Ama hep başkalarından beklerler. Her şeyin zıttıyla kaim olduğu Allah'ın genel kanunu onlar için bilinmeyen bir mefhumdur. Oysa ki ne verirseniz sadece Allah size onu iade eder ama başkalarına mutluluk verirseniz iki katı iade olur. Mutsuzluk verirseniz aynı mutsuzluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala derece sisteminde ne yapıyor? Bir kişi günah kazanırsa, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerse veya emrettiği bir şeyi yerine getirmezse zaman parçaları içerisinde o kişi derecat kaybeder. Ama eğer bir derecelik bir suç işlemişse, bir hatası varsa sadece bir derece kaybeder. Ama o kişi bir güzelliği vücuda getirdiği zaman, derecat kazandığı zaman kim olursa olsun bir derecelik bir herhangi bir şey kazandığı zaman, herhangi bir güzel davranışta bulunduğu zaman bir derece kazanacak olan bir davranış, o kişinin amel defterine mutlaka onun 10 katı yazılır. Burada bitmiyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse 10 kat devam eder. Ama mürşidine ulaşır da tabiyet gerçekleştirildiği andan itibaren bu 10 kat 100 kata çıkar. Ruh birinci gök katına ulaşınca 100 kat devam eder. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. Ama ikinci gök katına ulaştığı zaman bir derecelik sevabına 200 derece kazanır kişi. Levame kademesinde, emare kademesinde bir dereceye 100 derece kazanır. Ruh birinci gök katına ulaşmıştır. Kişi nefsi emarededir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Çok ötelerde bir olaydır. Bu konunun başlangıç noktasıdır. Nefsinin emrinde olan bir insan, her tasavvufa giren insan, her Allah'ın Kur'an ile emrettiği şeyleri yapma kararı alan, ben de Allah'ın evliyası olacağım diyen kişi, ancak Kur'an'ı tatbik sahasına geçirmekle kendi hayatında evliya olabilir. O da Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda silsileler var. İnsan ruhunun Allah'a doğru yaptığı seyri sülük, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Ve isimler emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini bu kelimelerle ifade eder. Birinci gök katına ruhu ulaşan kişi nefsi emmarededir. Şerrin emredildiği bir nefs kademesi. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse leemmaretin bissui. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Sevgili kardeşlerim, şerri emreden bir nefs kademesi. Öyleyse bütün insanlar için daha üstü var mı? Elbette Allah'a ulaşmayı dileyen kişi nefse emaredir. Birinci gök katı bu olayı değiştirmez. Kişi nefse emarede olmaya devam eder. Ama ne zaman o kişinin kalbindeki nurlar, fazıllar, fazıl birikimi ikinci defa %7'ye ulaşırsa o kişi nefsi levvamede olur. Nefsini levmeden bir insan söz konusudur. Nefsini kınayan bir insan söz konusudur. Fela uksumu bin nefsi levvamet ediyor Allah Teala. O levvame nefse, hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Sonra ruhun üçüncü gök katına ulaştığı noktada üçüncü defa %7 nur birikimi olur nefsin kalbinde. Nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Allah'tan ilham alınan bir noktaya ulaşmıştır. Sonra daha üstü var mı? Elbette var. Daha üstte farklı bir olgu vardır. Üçüncü gök katı Allah'tan ilham almayı ifade eder. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O kişinin nefsinin kalbine ilham edilen bir şeyler var. O nefse fücuru ve takvası İlham edilir diyor Allah Teala. Kat eflaha men zekaha diye bitiyorum olay. Kim felaha ererse, kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsin tezkiye edilmesi zekaha diye burada geçiyor. O kişinin nefsini tezkiye etmesi. Sonra nefsin emmare, levvame, mülkime mutmainne. Mülkime kademesinde kişi Allah-u Teala'dan ilham almaya başlıyor. Ve elhamaha, fücura ve takva. O kişiye takvası da fücura da ilham olunur. Şems suresi 3. ayet-i kerime. 7. ayet-i kerime. Sonra bu kişi ruhunu 4. gök katına ulaştıracaktır. Nefsi mutmainne. Rad 28'de Allah-u Teala diyor ki Elâ bi zikrillâhi tatmeinnül kulûbü. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalplerin mutmain olduğu nokta Allah'ın zikriyle o kişinin nefsinin kalbine yeterli boyutta nur taşınması noktasıdır. 4 defa %7 nur birikimi kişinin nefsinin kalbinde %28 fazıl birikimi bu mutmainne noktasını ifade eder kişi doyuma ulaşmıştır. 1% daha nur birikimi nefsi radiye kişi Allah'tan razı olur. 1% daha nur birikimi nefsi mardiye Allah tarafından razı olur. İşte mutmain olma, Allah'tan razı olma ve Allah'ın rızasına kazanma Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde ifade ediliyor. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadihi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'ın rızasını kazan, Allah'tan razı ol. Ey ruh, irci'i ila rabbiki Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. 300'e birden hitap, 3 kademe. Nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye. Kişinin doyuma ulaşması, Allah'tan razı olması, Allah'ın da ondan razı olması. Ötesi tezkiye kademesidir. Fatır suresi 19. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için gerçekleştirmiş olur.

Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için gerçekleştirmiş olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefsin tezkiyesi arasında kesin bir paralellik söz konusu. Bu aynı zamanda konunun mutlulukla da alakasını ifade ediyor. Çünkü nefsini tezkiye eden bir kişi nefsinin kalbine %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere yarıdan daha fazla nuru yerleştirmeyi başarmıştır. Zikir sayısı ...33 bin ile 41 bin arasında kişiye göre değişir. Ama ulaştığı yer mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırdığı yerdir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İçimizde bir zamanlar taşıdığımız ruhumuz, bizim ruhumuz değil de Allah'ın ruhuydu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Enefaha fihi min ruhihi." Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Birçok konularda çoğul kullanan Allah Teala biz diyen Allah Teala burada sadece bu ruhun sadece kendisine ait olduğunu söylüyor. Tekil kullanıyor. Ben üfürdüm diyor sondaki ye ifadesi. Ruhi benim ruhum demek. Bizim ruhumuz değil. Benim ruhum diyor Allah Teala. Ruhina deseydi bizim ruhumuz olacaktı. Ama böyle bir ifadeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hiç kullanmamıştır. Ruh sadece Allah'ın kendisine aittir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bize bir hiç sebebiyle bedavadan verdiği, hiçbir gayretimizin karşılığı olmayan bir nimeti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, şirktesiniz, hidayette değilsiniz, hüsrandasınız, amelleriniz boşa gider diyor.

Allah Teala amelleri boşa giden insanlardan bahsediyor. Onların hüsranda olduğundan bahsediyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün insanlara herkesin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmasıdır. Bu bütün insanlığa Allah Teala'nın bir müjdesidir. Müjde hüviyetinde bir davetiyedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece bir tek dileğin sahibidir. Herkesin, bütün kullarının mutlu olmasını ister. Ama herkes mutlu olamaz çünkü Allah'a kul olamaz. Allah'a bir insanın kul olabilmesi ilk kulluk, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesiyle mümkün.

Sevgili kardeşlerim, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, mutluluğun meyvesini bile yaşayamaz. Oysa ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Mutlaka bütün insanlar saadeti öğrenmelidir. Mutluluk bütün insanlar içindir. Herkesin mutlu olması Allah'ın temel emridir. Serbest irade verilen insanlar Allah'ın o insanların mutlu olması konusunda koyduğu kaydeler unutuluyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak bütün insanlar için mümkündür. Herkes bunu başarabilir. Herkes en güzelini yaşayabilir. Bunun için bir dilek, herkesin Allah'a yakınlaşması için mutlak olarak o kişiyi başarılı kılar. Böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun cehennemden kurtulması için ve 7-8 aylık bir ömrü varsa birinci değil, ikinci değil, üçüncü kat cennete ulaşması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir hiç karşılığında hepinize üçüncü kat cenneti veriyor bir dilek. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. Size tasarruf ediyor. Üzerinizde hükmünü icra ediyor, kontrolü altına alıyor ve o devrede, yani ruhunuzun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devrede, 7-8 aylık bir sürede, sizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten zevk aldığınız bir hüviyete ulaştırıyor hepinizi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah sadece mutlu olmanızı ister, mutlaka cennetine girmenizi ister ve bir dileğiniz Allah için yeterlidir. Bir dilek. Nefsinizin kalbindeki afetler erimeye, yok olmaya başlar. Bir insanı mutlu eden şey, ruhunun hasletlerine paralel olarak nefsinin kalbinde biriken fazıllardır. Bu fazıllar kişiyi fazilet sahibi yapar. İşte bir insanın Allah'ın yoluna girmesi, bu istikamette bir hedefe yürümesi, Allah Teala'nın bir dizaynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzeli ulaştığı bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İstiyorsunuz ama mutsuzsunuz. Arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemediniz. Dileseydiniz mutlaka her şey en güzele dönüşecekti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için, sizin mutluluğunuz için, sizin huzurunuz için, sizin Allah'ın güzelliklerini yaşamanız için.
Allah Teala'nın hepiniz için hedef gösterdiği şey sizlerin mutluluğu yaşamasıdır. Allah Teala sizden başka bir şey istemiyor. Bir tek dileğiniz Allah Teala'nın sizi mürşidinize ulaştırması için yeterlidir. Bütün kazanacağınız şeyler Allah Teala tarafından size bir hiç karşılığı, sadece bu talebinizin karşılığı olarak mutlaka verilecektir. Mutluluğu yaşayacaksınız. İşte böyle bir saadet bütün açılardan sizi mutlu kılacak olan bir noktaya ulaştırır. Nefsinizin kalbindeki nurlar, Allah'ın size verdiği ibadetlerinizi severek, isteyerek, zevkle yerine getirme müessesesi sebebiyle Allah'a ulaşmayı dileyene Allah Teala bunu mutlaka karşılıksız olarak verir, kişiyi yaşatır. O kişi Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı diler evvela. Sonra Allah'ın mürşidine ulaştırır, tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta bir gök katı yükselerek kişinin ruhu sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşması bütün insanlar için muhteşem bir olaydır. Bütün insanlar orada çok mutlu bir noktaya kadar ulaşırlar. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu kişiye bir değil, iki fayda birden sağlar. Hem o kişi nefsini tezkiye etmiştir, nefsinin kalbindeki nurlar %50'den öteye geçmiştir. Hem de o kişi Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Şeytan %100 duruma hakimdi. Ama şimdi şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Bu kişi Allah'ın bir ermiş evliyası olmuştur. Allah onu Allah'ın bir ermiş evliyası yapmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktaya ulaştığınızda ne olur? Böyle bir noktaya ulaştığınız zaman bir süre mutluluğu yaşarsınız. Ama yolunuza devam edemezsiniz. Zikirlerinizde artma değil de azalma olursa, o zaman bu azalma sizi yavaş yavaş negatife sürükler. En sonunda kazandığınız her şeyi kaybedersiniz. İşte bunun için vuslata ulaştıktan sonra, ruhunuz Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrinizi 33 bin zikir seviyesinde ulaştıysanız 33 bin zikrin aşağısına her gün düşmemek üzere dizayn etmelisiniz. Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalktığı için şeytan size devamlı tesir etmeye çalışacak ve zikrinizi azaltmanız için her şeyi yapacaktır. Savaş verirseniz, zikrinizi arttırmadığınızı kabul edelim. Ama aşağı düşürmemeyi başarırsanız, bu da bir başarıdır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51 seviyesinde hep devam eder.
Ve üçüncü kat cennetin sahibi olarak ömür boyu yaşarsınız. Dördüncü kat cennetin sahibi olamazsınız ama kıyamet günü gideceğiniz yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Allah'a bir ömür boyu hamd edersiniz, şükredersiniz. Daha güzeli var mı? Elbette var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman olan o 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ötesine taşıyabilirsiniz her gün. 43 bin, 45 bin, 47 bin diye adım adım daha ötelere gidebilirsiniz. O zaman öyle bir gün gelecek ki fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre yaklaştığınız bir devrede günde 18 saati geçen bir zikir temposu sizi mutlaka fizik vücut teslimine ulaştırır. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi mutlaka daimi zikre ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir kişinin iç dünyasındaki bir nesnedir. Kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki dengenin kurulması veya ruhu vücudunu mutlaka terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Terk ettikten sonra o kişinin nefsinin kalbinde nurların %50'den fazla toparlanması hali o kişinin %50'den daha fazla mutlu olmasını sağlayan bir müessesidir. Ve Allah Teala tarafından bu kişiye karşılıksız olarak verilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişinin bu istikametteki olayı tamamlanmıştır. O kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her halükarda Allah ile olan ilişkilerinizde,

Allah'ın sizi sevmesi, sizin Allah'ı sevmeniz ve mutluluğu yaşayabilmeniz sizin gayretinize vabestedir. Sizin gayretinize dayalıdır. Ona istinad eder. Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı çok zikredersiniz. Ne kadar çok zikrederseniz, nefsinizin kalbinde o kadar çok nur birikimi gerçekleşir. Bu afetlerin geri kalan kısmı işgal etmeleri söz konusu olduğu için muhtevasının çok büyük ölçüde azalması demektir. Afetler azalmışsa mutluluğunuz o kadar daha artmıştır. Sevgili kardeşlerim, hayatınız bu memelere dizayn edilmiştir. Kanunlar önceden konmuştur. Herkes serbest iradesiyle hareket edecektir. Allah'a ne kadar dost olduğunu davranış biçimleriyle ispat edecektir. Ne kadar dost olursa o kadar güzellik yaşayacaktır. Öyleyse herkes için Allah'ın dizaynında bir müessese var. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, Allah Teala'nın zaten emridir. Ve herkese bunun için yardım etmek üzere Allah Teala her zaman hazırdır. İnsanlar Allah Teala'nın söylediklerini dikkate almadıkları için onun söyledikleri insanlar tarafından unutulduğu için şeytan insanlara Allah'ın hakikatlerini unutturduğu için insanlar mutsuz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey İslam'da tamamen unutulmuş. Ondan evvel Hristiyanlıkta unutulmuş. Ondan evvel Musevilikte unutulmuş. Yahudilerin dininde unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur. Bu saadeti yaşamak hepinizin hakkıdır. Her şeyi en güzel standartlarda devreye almalısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz. Saadet hepinizin hakkıdır. Mutluluğu yaşamak hepiniz için olmalıdır. Ömrümüz boyunca hep sizin bu mutluluğa ulaşmanız için size yardımcı olmak üzere hep buradan sizlere sesleneceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki mutluluk, hakkınız olan mutluluk sizi de mutlu etsin. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan burada ayrılıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz ayetlerin sırları. Hud suresinin 25. ayet-i kerimesinden 25, 26, 27, 28 ve 29. ayet.

Muhakkak ki ben lekum sizin için nezirin, bir nezir, uyarıcı, mübin, apaçık. Dedi ki, biz diyor Allah-u Teala ve andolsun ki Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım dedi. Hud suresi 26. ayet-i kerime. En la tabudu ilallahe. Allah'tan başkasına kul olmayın. İnni muhakkak ki ben ehafu aleykum azabe. Ehafu, haf ediyorum, korkuyorum. Aleyküm sizin üzerinize azabe. Azap geleceğinden, azap gelmesinden, azap oluşacağından korkuyorum.

Allah'tan başkasını kullanmaman için apaçık bir uyarıcıyım. Hud suresinin 27. ayet kerimesi فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirlerin, inkar edenlerin min kavmi, onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri dediler ki ma merake biz seni görmüyoruz illa beşeren misena sen değilsin illa beşeren sadece bir beşersin, mislena bizim gibi. Ema meleket tebaake

Ama Ra ke ettebâ ke ve biz görmüyoruz. İllellezîne sadece onlar hüm ki onlar erâ zilûnâ bâdiyer rey. Onlar sadece bizden aşağıda olanlardır. Basit ve

Sadece basit görüş sahibi olanlar, sana tabi olanlar. Ve manera ve görmüyoruz leküm sizin için aleyna bizim üzerimize min fadlin. Bir fazıl sahibi olduğunuzu, bir üstünlük sahibi olduğunu da görmüyoruz. Bel bilakis nezunnukum, biz zannediyoruz ki sizler kâzibîn, tekzip edenlersiniz, yalanlayanlarsınız. Buna karşılık Nuh Aleyhisselam diyor ki, kâle, dedi ki, ya kavmi, ey kavmim, e reytüm, inküntü alâ beyinetün.

رأيتم sizin görüşünüz bu mu? İn kuntu alâ beyinetin min Rabbi. Eğer ben Rabbimden bir beyine üzerindeysem ve atani ve bana ita ettiyse, verdiyse rahmeten min indihi, indinden rahmet verdiyse, indinden, kendi katından ve ummiyet aleykum ve sizin için o bir gizli hüviyetteyse e müzimikumuha

ve sizin üzerinize gizli ise, enüzümüha sizi zorlayalım mı? Entüm leha karihun ve entüm ve siz leha onu karihun kerih görüyorsanız. Siz onu kerih görüyorsanız nüzdü mükümuha onu ona mecbur mu ederim? Ona sizi ilzam mı ederim? Mecbur mu tutalım? Ümmiyet aleykum sizin üzerinize gizli tutulduysa ve o bana verilen Rabbimin katından bir rahmetse. Hud 29. Ya kavmi, la es'elukum aleyhi mala. Ve ey kavmim, ben sizden karşılık olarak mal istemiyorum. Mal olarak bir şey istemiyorum. Mal istemiyorum. İn ecriye illa alallahi. Benim ücretim sadece Allah'a aittir. Ve ma ene bitaridillezine aminu. Ve ben amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri tard edecek, yanımdan kovacak değilim. İnnehum mülakü rabbühüm. Onlar muhakkak ki Rablerine mülaki olacaklardır. Ruhlarını hayattayken ulaştıracaklardır. Velakinni erakum kavmen teçelün. Velakin ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. İşte kalın çizgilerle lügat manası bu olan 5 ayet-i kerime. Hud suresinin 25, 26, 27, 28 ve 29. ayetleri. Burada Allah-u Teala'nın bir kavim içinde Nebi olarak, peygamber olarak seçtiği Hud, Nuh Aleyhisselam'ın durumu. Kavmi kendisini yalanlıyor, inkar ediyor. Onu peygamber olarak görmedikleri gibi tabi olanlar da üst seviyede insanlar olmadığı cihetle onu inkar ediyorlar. Bu Nuh Aleyhisselam'dan evvel de öyleydi. Nuh Aleyhisselam'dan sonra da hala öyle. İnsanlar bilmiyorlar. Halbuki Allah Teala bütün insanlara bir imkan vermiş. Bir hacet namazı kılacaklar. Perşembeyi cumaya bağlayan gece saat 12'den sonra hacet namazı kılacaklar. Allah Teala'dan mürşitlerini soracaklar. Bu abdest almaları lazım evvela. Ve gece saat 12 ile sabah namazı arasında bir zaman parçasında olması lazım bu işin. Sabah namazının giriş saatinden mutlaka önce olması lazım. Öyleyse Allah-u Teala kullarına bu imkanı vermiş. Onların da yapmaları lazım gelen şey. Yine aynı şeyi yapmak olmalıydı. Allah'tan sormalıydılar. Ama onlar Allah'la ilişkileri olmayan ve toplum içinde mala sahip oldukları için güçlü olduklarını zanneden mağrur insanlar. Hazreti Nuh da o fakirlerden bir tanesi. Ama Allah-u Teala'nın
Risaletten daha üstün bir mertebeyle, nübüvvetle vazifelendirdiği en üstün, kainattaki en üstün vazife nübüvvettir. Ve nübüvvet sahipleri bu dünyada mevcuttur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala buyuruyor ki, biz seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye yarattık. Cinler alemi insanlardan bir peygambere bağlı olmuşlardır hep. Cinlerin de resulleri vardır ama peygamberleri, nebileri yoktur. Şimdi ne görüyoruz ayetlerde? Allah Teala Hazreti Nuh'u göndermiş. Diyor ki: "Andolsun ki Nuh'u kendi kavmine gönderdik." Ve Nuh Aleyhisselam açık bir şekilde uyarıda bulunuyor. Muhakkak ki kesin olarak olay şu ki, ben sizin için ifadesi açık, apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, biz nezirleri, uyarıcıları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar ve dileyenleri müjdelesinler diye göndeririz. Bütün peygamberler aynı zamanda bir nezirdir. Hazreti Nuh da nezirdir, aynı zamanda uyarıcıdır. Ama uyarıcıların en üstünü olan peygamberlerdir. Peygamberlerden sonra gelen üstün uyarıcı resullerdir. Peygamber olmayan resullerdir. Bütün peygamberler de aynı zamanda resuldür. Ama onlar nebi resuldür. Peygamber olmayan resuller veli resullerdir. Allah'ın dostları olan, evliya olan resullerdir. Daha aşağıdaki kademede sadece veliler yer alır. Resul ve nebi olmayan veliler, Allah dostları yer alır. Öyleyse ne yapması lazımdı Hazreti Nuh'un? Açıklama yapması lazımdı. Sevgili kardeşlerim, o bir peygamberdi. Şimdi bu devre gelelim. Biz bir peygamber değiliz. Olmadığımızı yüzlerce defa söylememize rağmen biz nebi değiliz. Resulüz, Allah'ın bize yazdırdığı. Açıklamalar da bu istikamette. Bize öğrettiği açıklamalar da bu istikamette. Ama ona nasıl kendi kavmi inanmadıysa, aynı şey bu devirde de gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O bir peygamber olarak çok çile çekti. İşte o muhtevanın içinde şartlar ne olursa olsun açıklamalarını mutlaka yaptı. Ben apaçık bir uyarıcıyım, nezirim diyor. Mümin, apaçık, nezir. İnzar eden, uyaran. Hud suresinin 26. ayet-i kerimesi: "En la tabudu ilallahı." Allah'tan başkasına kul olmamanız için. Allah Teala sadece kendisine kulluk edileceğini söylüyor. Ben diyor nezirim ama bana kul olmayacaksınız. Allah'a kul olacaksınız. Dikkat edin, tabi olmak başka şeydir.
Kul olmak başka şeydir. Abid, ibadet edendir. Abd, kul olandır. Kim Allah'a abd olmuşsa, kul olmuşsa, o büyük ecrin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada abid olmakla, kulluk etmekle, yani ibadet etmekle abd olmak arasındaki farkı çok açık bir şekilde belirtmemiz lazım. Allah'a ibadet eden, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, yani başka bir ifadeyle İslam'ın beş şartını yerine getiren herkes abiddir. Allah'a ibadet etmektedir. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. O tağutun kulu olmakta kalır. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a abd olmak, Allah'a kul olmak söz konusu. Sahabe bunu gerçekleştirmişler. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kulu olmuştur. Ondan evvel, dilemeden evvel tağutun kuluydu. Şimdi insanlar İslam'ın beş şartını yerine getirdikleri sürece bu beş şartın içinde Allah'a teslim olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak mevcut olmadığı cihetle o insanlar hiçbir zaman şeytanın kulundan kurtulamazlar. Allah'ın kulu olamazlar. Hazreti Nuh'un burada söylediği şey tabi olanların kulluğu. Bu ikinci kulluktur. 14. basamakta başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, 3. basamaktadır. 1. kulluğun sahibidir. Allah ona birçok özellikler verir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını, irşat makamını tanımlayabilecek özelliklere kavuşturur. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını, bir de görme uzvu olan gözlerini, işitme uzvu olan kulaklarını ve idrak uzvu olan kalplerini öyle bir hüviyete getirir ki onlar irşat makamını idrak ederler. Bu müşriktir derler. İşte o idrakin sahibi kıldığı insanlar, Allah-u Teala'nın o idrake sahip kıldığı insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyen üzerinde bu tarzda bir işlev hiçbir zaman gerçekleşmez. Öyleyse kul olmak, abd olmak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyenlerin harcıdır. Dilemeyen Allah'ın kulu olamaz. Abd olamaz Allah-u Teala'ya. Abid olur ama abd olamaz. Burada da Allah'tan başkasına kul olmamanız için diyor. Allah'a kul olmayan herkes ibadet yapsa da şeytanın kulu olmakta devam eder. Ve de şeytanın kuluyken Allah'a kul olmadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölen herkesin gideceği yer cehennemdir. Bu itibarla Hazreti Nuh, muhakkak ki ben elim o acı günün azabının sizin üzerinde olmasından korkuyorum diyor. Yani o gün gelmeden evvel, o kıyamet günü gelmeden evvel siz Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz, babana tabi olmalısınız ki
Ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olun. Cehennemden kurtulun bir defa. Tabi olduğunuz gün de ikinci kat cennetin sahibi olacaksınız diyor. Arkasından çıkan mana şu ki Allah da sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Hud 27'de Allah Teala'nın söylediği ifade, ondan sonra kavminin Hazreti Nuh'a karşı tutumu. O inkar edenlerin, ileri gelenleri, kafirlerin ileri gelenlerinden, ileri gelenleri ona diyorlar ki, biz seni bizim gibi bir beşerden başka, bir insandan başka kişi olarak görmüyoruz. Sen de bizim gibi bir insansın. Bunun arkasında yatan şey, o insanların kendilerine tebliğ yapacak kimseleri melekler olarak değerlendirmeleri. Bir insan bize, o da bizim gibi bir insan olduğuna göre, biz Allah'tan hiçbir şey alamadığımız cihetle böyle bir şey bize verilmediğine göre ona da verilmesi imkansız. O da bizim gibi bir insan. Bir melek olsaydı o zaman ona itibar ederdik gibi bir düşünceleri var. Bütün peygamberler de insandır. Bütün peygamber olmayan resuller de insandır. Bu dünyada yaşayan, insan olarak yaratılan insanlardır. Ama aynı zamanda cinlerin de resulü var. Onlar da cinlere risalet müessesesini uygular. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve o kadarla da kalmıyorlar bu insanlar. Diyorlar ki, ve bizden daha aşağıda bir özelliğe sahip olan, görüş sahibi olan insanların, yani halkın, fakir olan ve bunlar tarafından ezilen kesiminin sadece onların sana tabi oluyor, olduğunu görüyoruz. Biz sana tabi olmayız. Aklı başında olanlar, onların ifadelerine göre zenginleşmiş olanlar, başkalarını işlerinde kullananlar, patronlar ve kavmin içinde itibar görenler, zenginlikleri sebebiyle ve etraflarında insanları çalıştırdıkları için saygı gören insanlar kendilerini Allah'ın peygamberinden, nebisinden üstün görüyorlar. Bir manevi hastaları oluşmadığı için, böyle bir hususa sahip olmadıkları için bu da insanın nefsinin, tabiatının tabii sonucudur. Arkadan da diyorlar ki sana sadece o fakir kimseler tabi oluyorlar. Fakir, zayıf, aciz, bizden aşağıda olan insanlar, biz üstünüz diyorlar. Sana tabi olanlarsa bu kavimde ezilenler, en aşağı tabakayı oluşturan fakir, zayıf, müdafaasız insanlar. Paraları olmadığı için de herhangi bir şey yapmaktan aciz olan insanlar. Ve sen ve sabit sana tabi olanlar, sizlerin bizden hiçbir üstünlüğünüz de yok. Gerçekten onların baktıkları dürbünle bakarsanız olaya bir üstünlük görünmüyor. Çünkü onlar dünya üzerindeki zenginlikle ölçüyorlar. İnsanlar üzerinde söz sahibi olmakla ölçüyorlar. Zenginleşmişler, kavme hakim olmuşlar, kavim üzerinde söz sahibi olmuşlar. Birisi çıkıyor halk arasından birisi, o diyor ki ben Allah-u Teala'dan vahiy alıyorum, ben peygamberim. Onlar bu istikamette hiçbir ilmin sahibi değiller. Ve de reddediyorlar, inkar ediyorlar Allah'ın peygamberini. Bunun neticesi ise biliyorsunuz ki Hazreti Nuh
ve ona tabi olanların bir gemiye binerek kurtulmaları, bu ayette geçen ona karşı çıkan biz seni kendimizden üstün görmüyoruz, sana tabi olanlar da bizden aşağı kimseler, biz sana tabi olmayız diyenlerin hepsinin sularda boğulduklarını biliyoruz. Kur'an-ı Kerim bu hakikati çok açık bir şekilde muhtevasını almış. Bilakis diyor, diyorlar sizleri yalancı zannediyoruz. Bel, hayır öyle değil. Bilakis nezünnukum, biz zannediyoruz ki sizler kâzibîn, inkar edenlersiniz, tekzip edenlersiniz, yalanlayanlarsınız. Bir sonraki ayet-i kerimede Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, sizin görüşünüz bu mu? Eğer ben Rabbimden bir beyine üzerindeysem, yani Rabbimden bana verilen, bana ulaştırılan deliller varsa, Allah'ın bana kesinlikle ispat ettiği ispat vasıtalarına sahipsem ve bana Allah katından rahmet verdiyse, Allah Teala bu Nebi Resulüne öyle şeyler söylüyor ki o insanlar için bunlar bilinmiyor. Ama Hazreti Nuh Rabbini görmüş kalp gözüyle, Rabbinin varlığına kesin olarak inanıyor ve Allah'ın kendisine bu kutsal görevi verdiğini de en üst seviye anlamda biliyor. Ve Allah-u Teala'dan nefs tezkiyesi ve tasfiyesi tamam olduğu cihetle katından bir rahmet verdiyse diyor. Sadece rahmet vermemiş, Allah-u Teala rahmet, faz ve salavat nurlarını birlikte vermiş. Nefsinin kalbini ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ulaşana kadar %51 nurla doldurmuş. Ondan sonra da ulaştıktan sonra bunu %100'e çıkarmış Allah Teala. Nefsinin kalbi %2 rahmet nuru, %98, %98 fazıl nuruyla dolmuş. İşte onlardan başlangıçta gelen %2 rahmet, ayrıca gelen ilim de Allah Teala'nın bir rahmeti diye mütala edilebilir. Ve o bana Allah'ın verdikleri size gizli tutulduysa ne demek istiyor? Hiç kimse Allah'tan Allah'ın söylediklerini işitebilecek bir özellik almamışsa, Allah tarafından böyle bir özellikle donatılmamışsa, yani kalp kulağı açılmamışsa, o zaman o kişi Allah'ın söylediklerini duyamaz. O size gizli tutulduysa diyor. Elbette o insanlar Allah ile ilişki kurmadıkları cihetle onlara elbette gizli tutulacak. Allah tarafından seçilmemişler. Onlara etraflarında hiç kimse Hazreti Nuh'un söylediklerini söylememiş. Ama Hazreti Nuh Allah'ın sözünü işitmiş, kalbi nurlarla dolmuş, Allah'ın zatını da görmüş. Ben bir, bu sebeple diyor, ben bir beyine üzerindeyim diyor.
Benim için her şey ispat edilmiş durumda diyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah Teala onu kendi zatına ulaştırmış. Ondan sonra fizik vücudunu teslim almış, ondan sonra nefsini teslim almış, ondan sonra iradesini teslim almış. Hazreti Nuh Allah'ın bir peygamberi olmuş. Bu Allah-u Teala'nın bana verdikleri şey size kerih görünüyorsa diyor Hazreti Nuh. Siz ona lazım gelen temizlik vasfını, Allah'tan olma vasfını, ilahi olmak vasfını vermiyorsanız Allah-u Teala'dan bana gelen bu ilme, sizi buna mecbur mu edelim, zorlayalım mı? Allah-u Teala la ikrahe fiddini diyor. Dinde zorlama yoktur diyor. Hazreti Nuh'un sözü burada da çok önemli. Bu istikamette bir muhteva taşıyor. Dinde zorlama yoktur. Öyleyse Hazreti Nuh'un da zorlaması hiçbir zaman söz konusu olmaz. İşte şimdi konumuzun en önemli ayet-i kerimesine giriyoruz. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ey kavmim diyor ve ya kavmi, la eselüküm aleyhim ala, ben sizden aleyhi buna karşılık, yani sizlere tebliğ ettiğim şeylere karşılık bir mal istemiyorum. Mal, mülk, para istemiyorum. İn ecriye illa alallahi. Benim ücretim sadece Allah'a aittir. Şayet varsa bu böyle bir ücret, in kelimesini kullanmış Allah Teala. Alallahi, Allah'a aittir. Ve ma ene bi taridillezine amenu. Ve ben amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri tard edecek, yanımdan kovacak değilim. Onları ben tard etmem, yanımdan kovmam. İnnehum mülakü rabbehum. İnnehum muhakkak ki onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Yani ruhlarını bu dünya hayatını yaşarken yedi safa dört teslimi geçerek değil ama üç safa ve bir teslimi geçerek, üç safa Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safa mürşide taviyet, ikinci safa ruhun Allah'a ulaşması, üçüncü safa. Üç safada ruhun Allah'a ulaşması bir teslim. Daha yirmi beşinci basamakta fizik vücudun teslimi. Öyleyse o amen olanlar kim Allah'a ulaşmayı dilerse amen odur. Amen olan amen olduğu anda birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşide tabi olacaktır. O zaman Hazreti Nuh vardı. Hazreti Nuh'a tabi oldular. Tabi olanlar ikinci kat cennetin sahibi oldular. Tabiyetle beraber nefs tezkiyesi başladı. Nefslerini teslim edebilenler, affedersiniz, nefs tezkiyesinin yarısına ulaşanlar, %51 nura ulaşan nefslerinin kalbi, o insanlar ruhlarını 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaştıranlardır. Allah'a mülaki oldular. Muhakkak ki onlar Rablerine mülaki olacaklar diyor. O insanların mülaki olmamaları mümkün değil. Neden değil? Çünkü Hazreti Nuh onlara Allah'a ulaşmayı dileyin diyor.
Çünkü dilerseniz Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, ben sadece onları kendime ulaştırırım diyor. Onlardan kim bana tabi olursa ben onları kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada Hazreti Nuh'un muhakkak ki onlar Rablerine mülaki olacaklar tabiri %100 gerçek. Çünkü Allah-u Teala söz vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlak olarak kendisine ulaştıracak. O söz Allah'ın sözü, Hazreti Nuh'ta o söze dayalı olarak diyor ki Allah onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklar, ruhlarını Allah'a ilka edecekler, mülaki kılacaklar, ulaştıracaklar. Ve lakin ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah Teala'nın çok açık bir ihtarı var. Cahillik eden insanlara cehaletleri hatırlatılıyor. İnsanlar kendilerine tebliğ yapılmamış evvelce bilmiyorlar. Hazreti Nuh o kavmin Resulü, o yapacak hayatta olduğuna göre, o yapacak, ondan başka kimsenin onlara tebliğ yapması söz konusu değil. Ve bir sonuç çıkıyor ortaya. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehalet çukuru içinde kalanlardır ve cehenneme gidecek olanlardır. Ayet-i Kerimeler dizisi bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir ayetlerin sırları sohbetimiz tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Müminler kardeştir diyor. Onlar uhuvveti yaşadılar, kardeşliği yaşadılar, kendi aralarında sülh ve sükûnü yaşadılar ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında Mekke su vatasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki ya Allah su. Hazreti Ömer vatayla koşuyor. Tam dudaklarına vatayı değdirecekken bir başkası ya Allah su diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var. Ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki matayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi, ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor, ona suyu vermiyor. Üçüncü kişiye koşuyor, o da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi ya. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit olan Allah için. Bütün kapılar sınırlar tutmak. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Onların için arkadaşlarımın hayatı onlardan daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yaratıldığı için. Size bu mutlulukları yaşattığı için. Ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabıkûnen ebedin olarak onlardan, sabıkûnen ahirin olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'a hazırlayacak olan yegane toplumsunuz.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul alemin errahmanirrahim. Es-sırat el-müstakim. Sırat el-lezina en'amte aleyhim. Gayril mazlubi aleyhim ve lenzalim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlere kıyamet günü Allah'ın insanlara verdiği üç ayrı isimden bahsetmek istiyorum. Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun.

grubun ise 3 grup insan. Allah Teala El-Vakıa suresinde kıyamet günü insanların 3 grup halinde toplanacağını söylüyor. Ashab-ı Meşeme, meşum olanlar, kötü olanlar cehenneme gidecekler. Ashab-ı Meymene, cennete gidecek olanlar. Sabikun, daimi zikrolaşıp da cennetin en üst 3 bölümünü paylaşacak olanlar. Lügat mayalarından yola çıkarsak, ashab-ı meşeme meşhum olanlar, kötü olanlar anlamına kullanılıyor. Allah Teala bir başka yerde bunlara nefslerine zulmedenler diyor. Ashab-ı Meymene kitapları sağ taraflarından verilenler. Biliyorsunuz ki Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor: Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler diyor Allah Teala. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler itibariyle, ama ashabel yemin, yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor. Biliyorsunuz ki nefslerimiz Allah'a yemin vermiş. Ruhlarımız Allah'a misak vermiş. Ve fizik vücutlarımız Allah'a ahd vermiş. Böylece yemin, misak ve ahdın muhtevası içinde bir oluşma söz konusu. Yemin, misak ve ahd. İşte yemin sahipleri ashabel yemin adını alıyor. Yeminin, Allah'a verdikleri nefs tezkiyesi konusundaki yeminin sahipleri, yeminlerine sahip çıkanlar, onu yerine getirenler. Aslında yemin kelimesi ve sağ kelimesi, İkisi de bu şekilde yazılıyor, yemin şeklinde yazılıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de yemin sahipleri, yani Allah'a verdikleri nefslerinin yeminlerini yerine getirenler, ki nefsler olduğunu gördünüz zaten ayetlerde geçen, bütün nefsler rehinedirler, iktisap ettikleri dereceler itibariyle diye geçiyor. Ama ashabel yemin, bu nefslerden yemin sahibi olanlar, yani yeminlerini yerine getirenler. Fakat yemin kelimesi aynı zamanda sağ manasına da geldiği için ashabel yemini de sağcılar diye Türkçeleştirmişler birçok Kur'an-ı Kerim'de. Aslında Allah Teala burada nefsimizin yemininden bahsediyor. Nasıl ruhumuzun misakinden bahsediyorsa, fizik vücudumuzun ahdinden bahsediyoruz Allah-u Teala. Üç vücudumuz için üç ayrı tür yemin kullanmış. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş, tezkiye olacak diye. Ruhumuz Allah'a misak vermiş, biz ölmeden evvel Allah'a geri dönecek diye. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş, biz ölmeden evvel şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak diye. İşte bu sebeple Müddessir suresinin 38-39. ayetleriyle Vakıa suresinin 8. ayet-i kerimesi
birbirinden, 9. ayet-i kerimesi demek daha doğru, birbirinden kesin şekilde ayrılıyor. Kıyamet günü Allah-u Teala nefslerimizden bahsetmiyor. Fizik vücutlarımız da var konunun içinde ve ağırlıkta olan fizik vücutlarımız. Ama Müddessir suresinin 38 ve 39. ayetlerinde Allah-u Teala nefsimizden bahsediyor. Nefsimiz için söz konusu olan şey Allah'a verdiği yemindir. Kıyamet günü ise fizik vücudumuzun değerlendirilmesi gideceği yere göre ya kitabı sağdan verilecek ya da soldan verilecek. Ya cehenneme gidecek ya cennete girecek. Öyleyse burada klasifikasyonu yaparken muhtevaya bakmamız lazım. 28 basamağın bütünü bütün insanları ihtiva eder. Bunlardan başlangıçtaki bir ve ikinci basamaklar, yani olayları yaşamak ve olayları değerlendirmek, bütün insanların muhtevasıdır. Ama cennet ve cehennem itibariyle veya bahsettiğimiz isimler itibariyle ashab-ı meşeme sadece bu iki basamağı işgal eder. İnsanların belki %90'ı sadece bu iki basamakta olanlardır. Onlar öteki basamakları hiç dikkate almazlar. Onlar için söz konusu değildir. Birçokları da dinlerini yaşadığını zannederek bunun farkına bile varmadan, şuurunda olmadan böyle yaparlar. Öyleyse 28 basamağın ilk ikisinde olanların gideceği yer cehennem, isimleri mi? Nefslerine zulmedenler veya ashab-ı meşeme. Meşhumiyetin sahipleri. Kitapları soldan verilenler. Üçüncü basamaktan 25. basamağa kadar, üçüncü basamakta dahil, 25. basamakta dahil bu statüdeki insanlar Ashab-ı Meymene adını alıyor. Kitapları sağdan verilenler, sağın sahipleri. ...26, 27, 28. basamakların sahipleri de Sabikun adını alıyor. Sabikun hayırlarda yapılan müsabakalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük standartlarına sahip olanların hepsi. Kimdir birinciler? Salihler. Kimdir ikinciler? Muhlisler. Kimdir üçüncüler? Ulul Elbab. Lüplerin beş duyuyla hissedilmeyen şeyleri de hissedebilecek olanların, hissedebilmenin sahipleri. İşte bu üç grubun üçü de daimi zikrin sahipleridir. Öyleyse ashab-ı meymene ile sabikun birbirinden kesin bir şekilde ayrılıyor. Hepsi cennet ehli. Ashab-ı meymene de cennet ehli. Sabikun da cennet ehli. Ama sabikun cennetin en üstteki üç katının 5., 6. ve 7. katları işgal ediyorlar. Ulul-Elbab ve İhlas makamı 4. katı, Salah makamının Allah'a
kul olma standartlarına kadar olan dört kesimi, dört seviyesi, altıncı kat cenneti, Allah'a köle olabilenler ise, son beş, altı ve yedinci seviyede olanlar ise salahta, onlar yedinci kat cenneti işgal ediyorlar. Öyleyse insanları cennet veya cehennem diye iki ayrı açıdan incelediğimiz zaman üç grup insanın bir grubu ama belki insanların %90'ı kesin bir rakam vermek mümkün değil ama 73 fırkadan 72'si cehenneme gideceğine göre sayıları eşit olsaydı %100 kişide 2 kişi bile cennete giremiyor. Ama sayıları eşit değil diye bunu biraz aşağılara indirmek lazım. En asgari rakam ne olabilir? Bunu Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinden hemen yakalamak söz konusu. Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Bir başka şekilde de ifade edebilir. Bir insanların çoğunu cehennem için yarattık. Bu ikincisini söylemekten hep çekinmişimdir. Neden çekinmişimdir? Çünkü birçok insan bunu yanlış algılayabilir. Yani sanki Allah insanların bir kısmını yaratmış, Allah öyle istemiş, onlar cehenneme gidecekler. Kendi yaptıkları aksiyonlara göre değil de Allah onları cehenneme gitsin diye yaratmış diye. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Biz insanların çoğunu cehennem için yarattık demesi Allah Teala'nın, insanlar gene kendi iradeleriyle hareket edecekler. Kim cenneti hak ederse o cennete girecek. Kim hak edemezse o cehenneme girecek. Ama sonuçta insanların çoğu mutlaka cehenneme girecekler. Ve insanların hepsini Allah yarattığına göre elbette cehenneme gidenleri de Allah yarattı. Öyleyse böyle bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek üzere her seferinde Araf 179'u biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık şeklinde ifade ediyoruz size. Ne zaman biz insanların çoğunu cehennem için yarattık tarzında bir ifadede bulunursak bu sefer mutlaka bu açıklamayı yapmak mecburiyetinde hissediyoruz kendimize. Çünkü konunun doğrusu bu. Allah Teala Araf suresinin 186. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ondan sonra diyor ki onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Taşkınlıkları içinde, isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Ne demek bu? Yani Allah Teala hidayete erdirmiyor bir insanları, onlara onlar için bir hidayetçi olmadığını söylüyor. Onları Allah dalalete bırakmayı dilemiş. Ama dalalete bıraktığı, dalalete bırakmayı dilediği insanlar Allah'a asi olanlar. Yani Allah'ın mürşide ulaşacaksınız emrine itaat etmeyen, biz mürşide falan ulaşmayız diyen insanlar. Ulaşmazsanız sizde mürşid de yok diyor Allah Teala. Siz dalalete kalacaksınız. Biliyorsunuz ki mürşide ulaşamayan herkesin dalalette olduğu Kur'an-ı Kerim'de 10 ayet-i kerimeyle ifade buyurulmuş. Öyleyse bu muhtevada bugünkü konumuza baktığımız zaman insanların üç kısma ayrıldığını görüyoruz kıyamet günü. Ashab-ı Meşeme, cehenneme gidenler insanların çok büyük bir kısmı. Allah Teala Sebe 20'de diyor ki şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, yani müminler hariç bütün ötekiler cehenneme gidecekler. O zaman müminlerin kim olduğuna bakıyoruz. Gene böyle bütün fırkaları ifade eden, bir de bir tek fırkayı ifade eden başka bir ayet-i kerime var mı? Var. Enam 153. Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun.
sakın sırat-ı müstakimin dışındaki öbür fırkalardan, yani diğer 72 fırkadan hiçbirine tabi olmayın ki o fırkaların hepsi sizi şeytana kul eder. Allah'ın cennetinden uzaklaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn. Sahabe Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi üzerine soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 fırka olacak diyor. Bunlardan sadece bir tanesi mi kurtulacak? Sadece bir tanesi kurtulacak diyor. Bu fırkanın adı nedir? Ey Allah'ın Resulü, bu fırkanın adı Fırkayı Naci.

Eğer kişi amil olmayı dilemiş de ömrü yetmemişse mürşidine ulaşmaya, amin olduktan sonra ölmüşse Allah-u Teala olayı şöyle tezekkür ediyor. Diyor ki ben kullarıma söz verdim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben de onu kendime ulaştırmayı dilerim. Ve mutlaka onu kendime ulaştırırım. Ama diyor Allah-u Teala o kulumu bana ulaşma imkanı vermeden ben öldürdüm. Hayatını aldım. Ama ben ona söz vermiştim. Yaşasaydı mutlaka kendime ulaştıracaktım. Öyleyse bu kişiyi kendime ulaştırmadığım halde ulaştırmış gibi kabul ediyorum. Sırat-ı müstakimi aşmadığı halde aşmış gibi kabul ediyorum. Onun için onlar da mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Kesinleştirmiş mi? İki ayet-i kerime bunun kesin olduğunu söylüyor. Birincisi Allah-u Teala'nın dizaynında Allah-u Teala buyuruyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr asra zamana yemin olsun ki yemin ederim ki İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki şüphesiz ki insanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanlar cehenneme girecekler hüsranda oldukları için. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. İman kelimesi, mümin kelimesi, âmenû kelimesi hep aynı kökten geliyor. Bu sebeple bir insanın mümin olduğu yer olan mürşidine ulaştığı 14. basamak ruhunu Allah'a ulaştırmaya başladığı andır. Ruhun vücuttan ayrıldığı andır. Ama kişinin kalbine de iman orada yazılır. Yani kişi orada mümin olur. Müminleri oluşturan bir fırka, sırat-ı müstakimin üzerindeki fırka, aynı an kişinin ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah kalbine imanı yazdığı an, mürşidinin bulunduğu dergaha ulaşacaktır. O kişinin başının üzerinde, onun görevini üstlenecek olan Allah'ın devrin imamı vardır. Onun ruhu vardır. Bu durumda amene olanın da kurtuluşa ulaştığı Vel Asr suresinin 2. ayet-i kerimesine göre kesinlik kazanıyor. Ama aynı konu bir defa daha garanti edilmiş Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala şöyle ifade ediyor konuyu. Kıyamet günü cehennemin kapısında toplananlar kapıdan içeriye grup grup girerler. Cehennem bekçileri onlara der ki size yaşadığınız devirde Allah'ın izinleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bununla sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı? Onlar da derler ki uyardılar. Bize bunu söylediler. Ama biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz eğer akıl etseydik ve idrak etseydik, işitseydik ve akıl etseydik, idrakle akıl etmek aynı istikamette kullanılıyor, burada cehennemde mi olurduk? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah'ın onun üzerinde vücuda getirdiği sistemler, derhal rahim esmasıyla tecelliye başlamak, derhal o kişinin

irşat makamı ile arasındaki hicab-ı mestureyi almak, derhal o kişinin kulağındaki vakrayı almak, böylece kişinin işitmesini temin etmek, derhal kişinin kalbindeki ekinliyeti alıp yerine ihfat koymak, böylece akıl etmesini temin etmek. Öyleyse amin olan bir kişi işiten ve akıl edendir. Akıl ettiğine göre Allah-u Teala'nın bu istikametteki dizaynına giriyor. Amin olanlar da mutlaka cennetin sahipleri. Allah'ın verdiği söze dayalı olarak, zaten amin o kelimesi inanç açısından meseleye bakarsanız, Allah'a mutlaka inanan bir kişi bu, yetmez bir inancın daha sahibi, ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağından emin olan kişi. Öyleyse ömrü vefa etmediği için sırat-ı müstakime ulaşamamış. Eğer vefa etseydi Allah-u Teala'nın sözü vardı, Allah-u Teala mutlaka onu sırat-ı müstakime ulaştıracaktı, kendisine de ulaştıracaktı. Yani üçüncü basamaktaki bir kişi, 21. basamaktaki bir kişinin hükmünde Allah-u Teala'nın indinde. Allah onu o görevlerini yapamadan öldürdü diye. Öyleyse kimdir ashabı Meymene? Nereden başlar? 14. basamaktan başlamaz. 7. basamaktan başlar. Biliyorsunuz ki sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar mümin adını alıyor. Ama amene olmak kelimesi de, mümin kelimesi de, iman kelimesi de aynı kökten geliyor. Lügat manası inanmak, inancın sahibi olmak. Öyleyse müminleri oluşturan bir tek fırka dediğimiz zaman meseleye inanç açısından da bakmamız bu standartlar içinde, yani kulaklarımızdaki vakra, kalbimizdeki ekinnet, irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mestire alındığı takdirde öyle bir imanın sahibi olursak, o zaman kurtuluşa ulaşanların arasında biz de bulunuyoruz. Demin söylediğim Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetleri bunu ifade ediyordu. Eğer biz işitmiş, yani kulaklarımızdaki vakıa alınmış olsaydı ve akıl etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınıp da idrak edebilmiş olsaydık yerine ifat konulduğu için, o zaman biz burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Öyleyse kesinlikle Kur'an-ı Kerim ifade ediyor ki hem Velasr suresinin 1. ve 2. ayetleri hem de Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleri aynı şeyi söylüyor bize. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kaldı ki amin olmak buradan bir başlıyor 3. basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları işgal ediyor. Öyleyse amin olmak sadece Allah'a ulaşmayı dilemek anlamına değil, Allah'a teslim olmayı dilemek anlamına kullanılması lazım gelen bir ibaredir. Ve sadece ruhun teslimini değil, fizik vücudun teslimini de, nefsin teslimini de, hem de en üst seviye teslimini de içerir. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın açıklama yaptığı statüye baktığımız zaman Ashab-ı Meşeme'nin sadece 1. ve 2. basamakları kapladığını görürüz. 3. basamaktan itibaren 25. basamağa kadar geçen basamaklarda hep Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene hüküm sürecektir. Ashab-ı Meşeme sadece 1. ve 2. basamakları kaplar. 3. basamak dahil, 25. basamak dahil hepsi Ashab-ı Meymene'dir veya muhtesitlerdir.
Biliyorsunuz üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dördüncü basamakta Allah Rahim esmasını tecelliye başlıyor. Beşinci basamakta irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mestureyi çekip alıyor. İrşat makamından nefret etmiyoruz. Ona muhabbet duymaya başlıyoruz. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alıyor Allah-u Teala. İşitmeye başlıyoruz. Yani manaya varmaya başlıyoruz. Yedinci basamakta da kalbimizdeki ekinleti alıp derine ihbat koyuyor. İdrak etmeye başlıyoruz. Yani akıl etmeye başlıyoruz. Öyleyse hani şu akılla hareket etmek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlayabilmek için aklımızla hareket etmeliyiz diyenler aslında bu aklın hiç sahibi olmayanlar. Çünkü ulaştıkları yerler onu gösteriyor ki hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Sekizinci basamakta kalbimize Allah-u Teala ulaşıyor hidayetiyle. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. 11. basamakta zikir yapmaya başlıyoruz. Ve Allah'tan gelen nurlar kalbimize ulaşıyor. İçeri giremiyorlar ama rahmet sızmaya başlıyor. Ne zaman %2 nispetinde nur sızabilirse nefsimizin kalbine huşu sahibi oluyoruz. Böyle bir insan zaten Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan mutlaka mürşidini soruyor ve mürşidine muhakkak ulaşıyor. Sağ kalırsa bu olayı mutlaka gerçekleştiriyor. O zaman ne oluyor? O zaman bir insan için bir olay tahakkuk ediyor. Kişi mürşidin önünde de söküp tövbe ettiği zaman Allah-u Teala kalbindeki 5., 6. ve 7. işlemleri de tamamlıyor. Kalbin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor, atıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. Ve kişi bu noktadan itibaren mümin olmak şerefine eriyor. Dikkat edin. Amin olanla mümin olan arasında 3. basamaktan 14. basamaya kadar geçen süreç içerisinde bir farklılık var. Henüz mümin olamamış, kalbine iman yazılamamış kişilerin kalbinde iman yazısı yok. Ama amin olan bir insan inanç açısından normal şekilde bir inancın sahibi olan insandan daha üstündür. Neden? Çünkü zamanımızda imanın şartları 7'den 6'ya indirilmiş. Bir tanesi de zaten yanlış. 5.5'a indirilmiş. İnancın 7 şartı şunları ifade eder. Allah'a inanmak, Allah'ın resullerine inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Allah'ın meleklerine inanmak, bazı badel mevte ölümden sonra tekrar hayata dönmeye inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak, 6 ve 7, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmak. İşte 7 tane inanç şartı. Ama bundan 5 tanesi tam olarak yerlerine oturuyor. 6. hayrın da şerrin de Allah'tan olduğu hayır. Hayır Allah'tandır. İnsandan da olabilir, Allah'tan da olabilir. İnsanın kendi iradesiyle de yapabilir. Allah sadece müsaade eder. Ama hayır bir kader unsuru olarak Allah'tan da tahakkuk edebilir. Fakat şer asla. Şer sadece kişinin kendi iradesinden tahakkuk eder. 7. inanç şartı ise
bütün bunların ötesinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. Bunu külliyen kaldırmışlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an-ı Kerim'i dikkatle incelerseniz korkunç bir gerçeği göreceksiniz. Bir takım insanlar şeytanın öncülüğünde Allah'ın insanların üzerine 11 defa farz kıldığı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması emrini yok etmeye çalışmışlar. Bu ayetlerin her birinde bir maharetli gizleme göreceksiniz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insan ruhunun Allah'a o kişi ölmeden evvel ulaşmasına dair 73 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu 73 ayet-i kerimeden hepsinde de Türkiye'mizde mevcut 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde, bizimkinde 24 oldu. Mana hep saptırılmış. Sanki ölümden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değilmiş gibi bir tavrın içine girmiş insanlar. Ve öyle bir tercüme salatası yapılmış ki bununla bütün insanların saptırılmasına çalışılmış. Bu bir gerçekten saptırmadır. Çünkü insan ruhu Allah'a ulaşamazsa o kişi ne nefsinin Allah'a verdiği tezkiye yeminini ne ruhunun Allah'a verdiği ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşma misakini ne de fizik gücünün Allah'a verdiği şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma ahdini insan hiçbir şekilde gerçekleştiremez. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah bütün hakikatleri açık ve kesin bir tarzda yazdığı ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, hepsini yerine getirdiği halde bugün 14 asırdaki İslam'dan geriye sadece İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İslam'ın insanları cennet saatine ulaştıracak olan hükümlerini yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmişler. Sonra insanları dünya saadetine ulaştıracak olan hükümleri yok ederek İslam'ın kollarını da kesmişler. Bugün 14 asır sonra İslam bitkisel hayatta komada yaşayan bir hasta durumunda. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim var ve bir tane. O zaman söylediklerimize kimsenin normal standartlarda itiraz etmesi mümkün değil. İşte sevgili kardeşlerim, 14. basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Diz çöküp tövbe ediyoruz, el öpüyoruz, La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah diyoruz. Kim olarak diyoruz bunu? Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza inanan, hatta bundan emin olan bir kişi olarak. Ve Allah-u Teala mutlaka devrin imamının ruhunu başımızın üzerine gönderiyor. Nefsimizin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Mümin oluyoruz. Aynı zamanda dalaletten kurtuluyoruz. Ve her türlü negatif faktörü Allah-u Teala burada bir muhteva olarak bizlere sunuyor. İşte her şeyin en güzel ulaşması mümkünken bunu yapamıyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, öylesine çirkin bir tablo ki din adına ahkam kesen insanların
asırlar boyunca dinde yaptığı bir tahribat söz konusu. Açık ve kesin bir şekilde insanların cennet saadetine ulaşmasına da dünya saadetine ulaşmasına da mani olmuşlar. Bunu hüküm haline getirmişler. Kaziye haline getirmişler. Ve insanlar bugün o alimlerin standartlarına göre din öğrenirse kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü ona birçok ilmi enine boyuna veren insanlar asıl ilmi veremiyorlar. Hem kendileri bilmedikleri için hem de kendilerine öğretilen sadece bu olduğu için. İşte böyle bir statüde biz sizlere doğruları öğretmek ve bunları yaşatmakla vazifeliyiz. Öyleyse 28 basamağı hiç unutmayacaksınız. Nereye geldik? Birinci basamaktan 14. basamağa kadar geldik beraberce. Mürşidimize ulaştık. Şimdi ne olacak? Nefs tezkiyesine başlayacağız. Zikir yapacağız. Allah'ın katından gelen rahmet fazla selavat partikülleri göğsümüze, oradan kalbimize ulaşacak. Ve kalbimizin mührünü kalbin altına doğru itecek. Oradaki zimani kapının üzerine baskı yapan rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı oradaki kapıyı kapatacak, zulmani kapıyı kapatacak. Zikir boyunca şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine girmesi engellenecek. Rabbani kapıdaki mühür oradan ayrıldığı için Rabbani kapı açılmıştır. Allah'ın nurları oradan göğsümüze, göğsümüzden oradan kalbimizin içine, Rabbani kapıdan nefsimizin kalbinin Rabbani kapısından nefsimizin içine girecek ve kalbimizin içinde bir aklanma olayı tahakkuk edecektir. Kalbimize Allah'ın yazdığı iman kelimesinin çekim gücüyle Allah'ın fazılları iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. Böyle bir toplanma %1, %2 derken ilk %7'nin nuru biriktirecektir. Burası nefsi emaredir. Allah Teala nefsin %100 afetlerle dolu olan pozisyonunda %100 şerri emreden bir nefs afetleri grubundan %7'sini artık hayrı emreden duruma getirmiştir. Gönderdiği nurlarını nefsimizin kalbinde yerleştirerek. Ve sonra bir %7 daha nur birikimi. Zikir yapıyoruz. Gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında bir yüzde daha yedi, bir yüzde yedi daha birikiyor. Nefsi levvame. Kıyamet suresi 7. ayet-i kerime, 2. ayet-i kerime Allah Teala felâ uksumu bin nefsi levvâmet diyor. Ve levvâme nefse kasem ederim diyor. Levv ediyor kişi, nefsini suçluyor. Nefsi emari Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. %100 şerri emreden bir nefs kademesi nefse emaredir. Ama buradan gördük ki bu kademede %7'si nefse emare kademesinde bunu bitirdiğimiz zaman %7 nur birikimini tamamladığımız zaman nefse emare kademesi artık nefse emare olmanın standartlarını aşmıştır %7 ile. İkinci %7 ile nefsi levvameye ulaşıyoruz. Nefsi kınanan bir nefsin sahibiyiz. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir.
Bu arada ilk yüzeyde Nur-u Hikimi'yle ruhumuz birinci gökyüzüne ulaşmıştır. İkincisinde ikinci gökyüzüne ulaşmıştır. Mülkime'de üçüncü gökyüzüne ulaşmıştır. Ve şeytanın nefsimizin kalbindeki hakimiyeti başlangıçta %100 iken %7 düşmüştür nefsi emmare'de, %14 düşmüştür nefsi levvame'de, %21 düşmüştür nefsi mülkime'de. Yani şeytanın hükümranlığı giderek azalıyor. Şeytanın tesir sahası azalıyor ve buna mukabil Allah'ın nurlarının tesir sahası %7'den 14'e, %21'e çıkıyor. Yani şeytanın tesir sahası azaldıkça fizik vücudumuzda şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olmak yolunda adım adım %7 %7 ilerliyor. Nefs-i mutmainne de dördüncü defa %7'nin bir kim olur. Ya eyyetühen nefs-i mutmainne diyor Allah Teala Fecr 28-27'de ve Rahat 28'de diyor ki Ela rizikallahi tatmeyünül kulübü, dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ve ruhumuz dördüncü katta. Beşinci defa %7 nur birikimi Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da bizden razı oluyor. Radiyeten maddiye. Fecr 28. Ruhumuz beşinci ve altıncı katlara ulaşıyor. Ve nihayet nefsi tezkiye ruhumuz yedinci kata ulaşıyor. Allah'a ulaşıyor. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilâllâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için, nefsi için tezkiye eder. Ruhu da Allah'a ulaşır. Niçin nefsi için tezkiye eder diyor Allah Teala? Çünkü nefs ezelde Allah'a tezkiye olacağına dair yemin vermiş. Buyur. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 21. basamaktayız. Üçüncü basamaktan itibaren hep asabı meymene kesimindeyiz. Hep muktesitler dizaynındayız. Üçüncü basamaktan 21. basamağa ulaştık. Hep muktesitler var. Hep ashab-ı meymene yemin sahipleri var. Kitapları sağdan verilecek insanlar var. Ve 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Nefsimiz 7 defa 7 %49 eder. Huşuda kazandığımız %2 rahmet partikülüyle beraber fazıllar nefsimizin kalbinde %51'i oluştururlar. Yani bu noktada şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Allah'ın nurlarındadır. Öyleyse kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmanın kesin standartlarının içine girmiştir. Hakimiyet Allah'ın nurlarına geçtiği andan itibaren. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmiştir. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmak yolunda yolun yarısını aşmıştır. Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmiştir. Nefsimiz %51 tezkiye olarak yeminini gerçekleştirmiştir. Ruhumuz da Allah'a, Allah'ın zatına ulaşarak Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmiştir. Bunun sonu Allah'ın cennetine giriştir. Allah Teala açık bir şekilde bunu anlatıyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, bana verdiğin yemini gerçekleştir. Ey ruh, Rabbine dön, bana verdiğin misaki gerçekleştir. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir,
ve bana verdiğin ahdi gerçekleştir ve cennetime gir buyuruyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Nefsiniz tezkiye olmadan, %51 nurla dolmadan ruhunuz Allah'a ulaşamaz. Ruhunuz Allah'a ulaşamazsa, nefsiniz tezkiye olamazsa, fizik vücudunuz hiçbir zaman Allah'a kul olamaz. Öyleyse bu noktadan itibaren velayet başlıyor. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. İfna oluyor bu makam. İfna olma, fena makamı. Velayetin birinci makamı, 22. basamaktayız. Ashab-ı Meymene müessesesi devam ediyor. Beka makamı, Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor kişinin ruhuna. O muhtevada kişi o altın tahta sahip oluyor ve beka makamının sahibi. Ashab-ı Meymene devam ediyor. Daha sonra zikrini günün yarısından daha öteye ulaştırıyor. Zühd makamının sahibi oluyor, zahit oluyor. Ashab-ı Meymene devam ediyor. Daha sonra da velayetin dördüncü makamında, yani basamaklardan 25. basamakta kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor.

Bu teslimiyetiyle birlikte dizayna beraberce bakıyoruz. Kişinin 21. basamakta ruhalalaşmış, 22. basamakta Allah'a teslim olmuş. 25. basamakta fizik vücudu Allah'a teslim olmuş. Ashab-ı Meymene burada sona eriyor. Bu noktaya kadar cennetin türlerine beraberce bakalım. Kim 3. basamağa ulaşırsa aynı zamanda 7. basamağa ulaşmıştır. Çünkü işlemleri Allah-u Teala birkaç saniye içinde, birkaç dakika içinde mutlaka gerçekleştirecektir. Kişi hem inen çarpları açısından hem de Allah'ın onda oluşturduğu karakteristikler açısından ameni olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen, kulaklarındaki bakra alınan, kalbindeki ekinlet alınan, yerine ifat konulan, hicab-ı mestur alınan bir özelliğin sahibi olmuştur. Ve en alttaki cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı zaman 14. basamakta, bu 1. 7 basamak, 1. cennet. 14. basamak mürşidine ulaştı kişi, mümin olmak şerefine erdi. Kalbine iman yazıldı. Ruhu yüzünden ayrıldı, Allah'a doğru yola çıktı. Bu kişi 2. kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. 3. kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu teslim ettiği an. Fizik vücudunu Allah'a teslim etti. 4. kat cennetin sahibi oldu. Ve bu kişi muhtesittir. Bu kişi ashab-ı meymenedir. Bundan sonra ne olur? Kişi daimi zikre erer. Ulul elbap olur. İşte burada ulul elbap vasfı başlar. Burada cennetin kademeleri itibariyle kişinin yeni ismi devreye girer. Sabikun. Sabikun müsabaka kelimesi, sabikun kelimesi, müsabık kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Müsabakalarda, yarışmalarda, hayırda yapılan müsabakalarda üçüncülük grubunda olan bir kişi ulul elbaptır. Daimi zikre ulaşmıştır, daimi zikirdedir ama henüz zemin katı görebilmektedir. Bundan sonra bu kişinin bütün gök katlarının kendisine gösterilmesi söz konusudur Allah-u Teala tarafından. Bütün gök katlarını gördüğü noktada yeni bir hüviyete ulaşacaktır kişi. Bu nokta yeni bir makamı ifade eder. İhlas. Ve kişi 5. kat cennetin sahibi olmuş. Ve ihlastan sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Bu noktada 6. kat cennetin sahibi olur. Ne zamana kadar? 4 kademe boyunca. Ne zaman 4 kademeyi aşarsa o zaman 7. katın, 7. kattaki cennetin, en üstün cennetin sahibi olur. Allah-u Teala onlar için diyor ki, biz şehitleri, sıddıkları ve salihleri peygamberlerle beraber haşrederiz. Sıddıklar, şehitler ve salihler, salihlerin hassune bölümü, yani Allah'a köle olabilenler, onları Allah-u Teala peygamberlerle beraber haşrettiğini söylüyor
Onlar ne güzel arkadaşlarlar diyor. Hani ise burası 7. kat cennet, en üst cennet. Sabikun mu? Aklınıza hemen sahabe gelmeli. Tövbe suresinin 100. ayet kerimesinde Allah Teala sabikun el ebedin var ediyor onlar. Ensardan da ve muhacirinden de ve bir de ensara ve muhacirine İslam'la tabi olanlardan da. Ama El-Vakıa suresine baktığımız zaman onların sabikun el evelin olduğunu, evvelki sabikunlar olduğunu görüyoruz. Sonra sabikun el ahirin var. Onlar da sizler olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Vakıa suresi sabikun dedikten sonra ikiye ayırıyor sabikunu. Sabikun el-evvelin ve sabikun el-ahirin diyor. Gördük ki Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sabikun el-evvelin var. Bir de sabikun el-ahirinden El-Vakıa suresi bahsetmiş. Öyleyse ikinci bir asr-ı saadet mutlaka yaşanacaktır. Sabikun el-ahirin tarafından. Böylece bir sonuca ulaşıyoruz. Sabikun 3 tane basamak ihata ediyor ve bu 3 basamakta 4. 5. 6. ve 7. kat cennetler oluşuyor. Allah Teala'nın hepinizi bu en üstün cennetlere layık görmesi, hepinizin sabikundan olması dileklerimizle ve dualarımızla El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi aleyhim. Din. Amin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir yeni Ramazan günü, bir yeni mutluluğa başlangıç. Yeniden açan çiçekler, yeniden açan kalpler, kalp kalbe, gönül gönüle bir sohbetin içindeyiz. Sevgili can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün Ramazan sohbeti. Konumuz mürşit farzıdır. Allah Teala buyuruyor. La ikrahe fiddin. Kat tebeyyine rüştü minel gayb. Femen yekfir bit tağuti ve yu'min billahi fekat istemseke bil urvetil muska. Lentisâme leha. Allah'ı semî'ün alîm. Bu ayet Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki dinde, dinin içinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi onun iradesinin dışında bir şeyler yapmaya zorlayamaz. İrşad yollarıyla, rüşt yollarıyla, gay yolları, cehenneme götüren yollar, şeytanla, tağutla işbirliği yaptıracak yollar tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, ispatlanmıştır. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve amini olursa, Allah'a inanan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse,

O kişi Allah'tan kopması mümkün olmayan en sağlam kulağa yapışır. Allah işitir ve bilir. Acaba Allah Teala'nın burada en sağlam kulptan muradı ne? En sağlam kul, Allah'tan kopması mümkün olmayan kul, mürşitlerin en üst seviyesinde bulunan devrin imamıdır. Ama irşat makamını Allah'ın tayin ettiği herkes, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir özellik taşır. Hepsi mutlaka daimi zikre ulaşmışlardır. Hepsi salâh makamının köylülük mertebesine gelmiştir. Ve ancak o zaman Allah-u Teala onları irşat makamına tayin eder. Birçok kişi kendilerinin mürşit olduğunu söylerler. Etrafındaki insanlar da onu öyle tanırlar, o bir mürşittir derler. Ne yazık ki bunların çoğu hasbelkader insanlar tarafından o mevkiye getirilmiştir. Allah tayin etmemiştir. Öyleyse Allah'ın tayin ettiği mürşit her kavimde şu anda mutlaka bir Resul bu görevi üstlenmiş durumda. Her kavimde Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Nezih'in adını verdiği, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Hidayetçi adını verdiği, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Resul adını verdiği, üç görev de aynı kişinin üzerindedir. İnsanlardan bir tanesi her kavim içinde hiç aralık vermeksizin mutlaka vardır. Her kavim içindeki Resul öldüğünde Allah sana yerine mutlaka yenisini tayin eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Risalet müessesesi, Nezaret müessesesi, Nübüvvet müessesesi aynı şeyler değildir. Nebi, peygamberdir. Aynı zamanda da mutlaka Resul'dür. Ama her Resul, peygamber değildir. Resullerin çok büyük bir kısmı bellidir. Ama her resul mutlaka nezirdir. Nezirler de, resuller de, nebiler de Allah-u Teala tarafından tayin edilirler. Her kavim için sadece bir nezir, aynı zamanda bir kişi, aynı zamanda resuldür. Mutlaka vardır. Şu anda da bütün dünyadaki kavimler içinde o Resuller hayattadır. Mü'minin Suresi'nin 44. maddesini 44. ayet-i kerimesi gelince Allah-u Teala orada diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Arda arda göndeririz. Arda arkası kesilmeksizin göndeririz.

hangi kavme Resul gönderirsek o kavimdekiler o Resulü hep reddettiler, inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Hiçbir kavimde bunun dışında bir şey olmamış sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimler Resullerini, mürşitlerini mutlaka reddetmişler, başlamışlar. Kabul ettikleri zaman da gene çoğunluk kabul etmemiş. Daima azınlık olmuş bu. Bütün kavimlerde durum böyle. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa aynı hüviyeti koruyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Demek ki Allah-u Teala'nın daima öğretmekle vazifeli kıldığı insanlar var. İşte Allah-u Teala diyor ki, kim tağutla ilişkisini keserse, yani tağutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kula sımsıkı yapışır diyor. İşte bu hidayetçidir, bu mürşittir. Ama en üstte bulunan kişiye herkesin ulaşması elbette mümkün değildir. Öyleyse herkes kendi ulaşabileceği yerdeki vekil mürşitlere tabi olacaktır. Vekil mürşit, irşat biriviyle görevlenmiş bulunan ama insanlar tarafından bu noktaya getirilmiş olan vazifeliler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, biliyorsunuz ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşacaktır. Çünkü Allah-u Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde söz vermiş. Kim amin olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olursa, biz onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizden mürşidimize ulaşıp da onun önüne çıkıp tövbe ettiğimiz zaman ayrıldığına göre bunun manası biz onları mutlaka mürşitlerine ulaştırırız şeklinde anlaşılması lazım. İşte herkesin bulunduğu yerde Allah'ın güzelliklerini öğretecek birileri mutlaka vardır. İşte o insanları kastediyor Allah-u Teala. Onlar Allah'a ulaştıranlar değildir. Allah'a ulaştırmaya vesile olanlardır. Bu sebepten Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ulaştırmaya vesileyi Allah'tan isteyin. Yani kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala arşı tutan meleklerden, onların etrafındaki kişilerin, mürşitten ve müritten bahsediyor. Ve sadece diyor orada kendilerine izin verilen iki kişi konuşuyor. Birisi mürşittir, Allah'a ulaştırmaya vesile olan, öteki de mürittir, Allah'a ulaşmayı murad eden, dileyen mürit adını alır. Mürşit de irşad eden anlamına kullanılıyor. Öyleyse bu safhada mürşide ulaşıp önünüzü çekip tövbe ettiğiniz an arşı tutan melekler oradadır. Birinci grup şahit. Devrin imamı oradadır. İkinci grup şahit, yani Allah'a ulaştırmaya vesile olan değil, Allah'a ulaştıran onun ruhu mutlaka oradadır. Aynı anda 100.000 kişi tabi olsa aynı anda hepsi için Allah Teala bir ruh halk eder, devrin imamının ruhunu. Mutlaka
O kişi eğer Allah-u Teala'ya ulaşıyorsa, ulaşmayı diliyorsa, onun başının üzerinde mutlaka yer alacaktır. Her bir üzerinde yer alması mutlak olarak gerekli olduğu cihetle, her kişi için ayrı bir ruh oluşturur Allah-u Teala. Bu devrin imamının ruhudur. Allah'a ulaştıran kişidir. Diğerleri hepsi Allah'a ulaştırmaya vesile olanlardır. İşte hacet namazını kıldığınız zaman Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. O mürşid sizin ulaşabileceğiniz yerde birisidir. Öyleyse böyle bir dizaynda ulaşabileceğiniz yerden birisi Allah Teala tarafından size gösterilir. Sevgili kardeşlerim, o genel anlamda Allah'a ulaştırmaya vesile olur. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah mürşide ulaştırmayı kesinlikle söz vermiş. Muhakkak biz onları sırat-ı müstakime ulaştırırız dediği zaman Allah Teala mürşide ulaştırmaktan bahsediyor. Mürşide ulaştığınız zaman devrin imamı da mürşit de oradadırlar. Devrin imamı ruh olarak oradadır. Mürşit de fizik olarak oradadır. Mürit oradadır. Mürşidin söylediğini tekrar eder. Mürit. Ve eğer o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi varsa müridin kalbinde Allah Teala da devrin imamı da mürşit de mürşidin kalp gözü mürşidin başındaki gene devrin imamı aşırı tutan melekler kişinin düşüncelerini affettiren hayat filmi hepsi bu talebi görürler. Hayat filmi gösterir. Diğerlerinde hepsi bu talebi görürler. İşitirler. Allah işittir, görür ve bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu nokta ruhunuzun vücudunuzdan ayrıldığı noktadır. Tevbe ettiğiniz an Allah'a ulaşmayı diliyorsanız başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelecektir, yerleşecektir. Ve sizin ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. İşte Nebi 38'deki bu tövbeden sonra Allah-u Teala o kişinin ruhunun vücudundan ayrıldığını net olarak anlatıyor. Zalikel yevmel hakkı fe men şa'it teâzâ ilâ rabbihim e'âba diyor. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran yol iddiası eder. Eğer ruh Allah'a ulaşınca Allah o ruha me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynı her zaman en güzel standartlarda gerçekleşir. Ve Allah mutlaka isteyin diyor Allah-u Teala'nın mürşidimize. Görüyorsunuz ki bu üzerimize Allah-u Teala'nın açık emriyle, Allah'tan isteyen emriyle farz olmuş. Allah-u Teala Ali İmran suresinde diyor ki, bütün insanların boyunlarına zillet damgası vuruldu. Ama
Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. İşte bu insanlardan bir ip, konumuzun başında açıkladığımız Bakara Suresi'nin 216. Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesindeki Urvetül Vuska. Sağlam kul. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın güzelliği son derece açık olarak görünüyor. İki tane yol var. İrşat yolu, gay yolu. Birincisine bunu irşat yoluna rüşt yolu diyor Allah Teala. İkincisine gay yolu diyor. İrşat yolu ve gay yolu iki statüyü ifade eder. Böyle bir düzende irşat yolu ve gay yolu iki ayrı dizayn işaret edecektir. Birisi Allah'a ve cennete irşat yolu, rüşt yolu, diğeri şeytana ve cehenneme ulaştırır.

Bizi Allah'a ulaştıracak, ulaştırmaya vesile olacak bir insan bulunmasın. Tarihin her devrinde, her yerde mutlaka bu insanlar var olmuştur. İşte Allah Teala bunları farz kılmış. Allah Teala bu konuda Hazreti Adem'i ilk insanı ilk peygamber olarak yaratmış ve kendisinden türeyecek olan bütün nesline Allah'ın öğretisini öğretmekle vazifeli kılınmış. Elbette ondan sonra gelenler de ona tabi olarak aynı işlemleri devam ettirmişler. Kıyamete kadar bu işlem devam edecektir. Bir insan mürşidine ulaşmadan önce dalalettedir. Ancak mürşidine ulaştığı takdirde dalaletten kurtulur. 10 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu gayet net bir şekilde gösteriyor. Birinci ayet Kasas 50 Habibim eğer senin davetine sana tabi olma davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ifadesi son derece açık. Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar, davetçiler, hidayetçiler, Allah'a davet edenler. 14 asır evvel, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Ve bugün sadece aynı şeyi yapanlar, Allah'a davet edenler, Allah'ın vazifeleridir. Artık insanlar din öğreticileri eliyle Allah'a ulaşmaktan men ediliyorlar. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur deniyor. Ve insanların yolları kesiliyor. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani oluyor. İkinci ayet-i kerime. Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak sizlere hem hidayet gelecek, benim hidayetim ulaşacak. O hidayet ulaştırana yani hidayeye, hidayetçiye tabi olanlar sadece onlar dalaletten kurtulurlar diyor Allah-u Teala. Şaki de olmazlar diyor onlar. Şaki biliyorsunuz cehenneme gidecek olanlar sahiplerde cennetteki meşhur insanlar. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17 Men yehdillâhi fehüvel mühteb ve men yüzzil felen tecize lehu veliyen meşhida. Allah kimi kendi zatına ona ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer

içinde dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, diyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah-u Teala'ya hepimiz çok hamd edelim, şükredelim ki hidayetçiye ulaşmış olanlarsınız. Allah'ın bir büyük ihsanıyla hepimiz karşı karşıyayız. Sizleri ulaştırdığı için ve sizler ulaştırdığı için. Öyleyse dördüncü ayet-i kerimeye bakalım. Câsiye 23. Habibim, o nefslerini kendilerine hevalarını, tıpkı kasas elindeki gibi hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları görüyor musun? Onlar kendi ilimleri üzere dalalettedirler. Biz onları ilim üzere dalalette bıraktık. Ne diyordu Allah Teala Kasas 50'de? Eğer Allah'ın davetine, eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani sen kendine davet ediyorsun. Bu davete icabet etmedikleri takdirde onlar hevalarına, kendi hevalarına, kendi nefslerinin afetlerine tabi olurlar diyor. İşte burada da aynı şey var. Hevalarına tabi olmuşlar. Üstelik de sık sık Allah'ın emrine değil, nefslerinin afetleri olan hevalarının emrine itaat ettikleri için o hevalarını Allah'ın yerine koyuyorlar, ilah ediniyorlar kendilerine. Allah'ı ilah mertebesine indiriyorlar. Nefslerini oraya koyuyorlar. Nefslerini emrine itaat ediyorlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Onlar dalalettedirler diyor. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Biz ümmiler arasında Resul beas ederiz. Vazifeni kılarız. O kavimlerdekilere Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, açıklasınlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Gördüğünüz gibi Resulün irşat makamının görevi Allah'ın ayetlerini okumak ve öğretmektir, açıklamaktır, manalarını izah etmektir ve sonra o kavimdekileri inşaat etmek üzere harekete geçmektir. Burada her kavimdeki Resul tezkiyenin yetkilisi değildir. Sadece o Resullerden devrin imamlığına vekaleten tayin edilen kişi o ruhları Allah'a ulaştırır. Çünkü o kişinin başımıza gelir, o zaman kişinin kalbinin içine iman yazılır ve Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine göre sadece kalplerine iman yazılanlar, mümin olanlar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilirler. Allah'a doğru yola çıkabilirler. Öyleyse bütün insanların kalbine iman yazılmasının sebebi hep Allah'ın katından indiği ilahiden gelen o ruh sebep olur. Devrin imamının ruhu.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Altıncı ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Bütün kavimlerde vesile asılırız diyor Allah-u Teala. Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Yani o muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın tayin ettiği Resul sevgili imamıdır. Bütün kavimlerde de Resul vardır. Bu Resuller kendilerine tabi olmalılardır. Daha o Resul'ün yanında başka müşrikler de vardır. Onlar da kendilerine tabi olmalılardır. Ama kişinin başının yanına gelen sadece bir tek kurttur, aynı kurttur. Devrin imanının ruhu. Devam ediyor Allah-u Teala. O kavimdekilere Allah'ın ayetlerini kısa etsinler diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalaletteydiler diyor. Burada Allah-u Teala Resulü tekil kullanıyor. Bir Resul sadece bu işi yapan ama bütün kavimlerde yine birer Resul var. 7. ayet-i kerime Ahkâf 32. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler var ya, onlar Allah'ın yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Ve onlar Allah'ın davetçilerine icabet etmedikleri için, onların davetine icabet etmedikleri için Kasas 50'deki gibi apaçık bir dalaletçilerler buyuruyor Allah-u Teala. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beyat ederiz diyor Allah-u Teala. O kavimlerdekileri şeytanet olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala.

0: 9. ayet-i kerime Zümer 23. Allah-u Teala buyuruyor. Zalike yudallahi lehsiden yeşâir ve meclidil semâlehum duhadim. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarının dilediğini bununla, bu gönderdiği nurlarla Allah hidayete erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah-u Teala. Allah, ama Allah-u Teala aynı zamanda külli kavmin minhat diyor. Bütün kavimlerde hidayetçi vardır. Her zaman vardır diyor. Ayrıca İbrahim 4'te Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlerde onların dilleriyle o insanlara emirlerimizi ulaştırsın diye, ayetlerimizi izah etsin diye onların dilleriyle konuşan resimler bahsederiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse her kavim için o kavmin dilini kullanan bir resul zamanın bütün devirlerinde. Onuncu ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini helayette bırakır. Onlar için o kişiyi hidayete ulaştıracak olan bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde, azgınlıkları içinde, itaatsizlikleri içinde başka bir halde bırakır diyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın onları şaşkın bir halde bırakması söz konusu. Neden? İsyanların sebebiyle. Yani Allah-u Teala diyor ki mutlaka mürşidinize ulaşın. Farz kılmış. Onlar da diyorlar ki ulaşmayacağız. Kalplerinden geçeni Allah-u Teala biliyor. Araf üstünde şaşkın bir halde bırakıyor. Hiçbir zaman onları hidayetlerine ulaştırmıyor. Ama görüldüğü gibi o insanlar dalaletteler. Şaşkın bir halde dalalet içinde kalırlar. Yeryüzünde fesat çıkardıkları için. Sevgili kardeşlerim, 10 ayet-i kerime bize net bir şekilde dalalette olanlardan bahsediyor. Ve dalalette olanların hepsinin mürşitlerine, hidayetçilere, ister vekil mürşit olsun, ister asıl mürşit olsun, mürşitlerine, hidayetçilere ulaşamayanlar olduğunu söylüyor. Ne olur? Bir insan mürşidine ulaşamazsa gördük ki dalalette kalır. Demek ki mürşit öyle bir vasıtadır ki ona ulaşılmadığı takdirde kişinin dalalette kalması asıldır. Peki ne olur bir insan dalalette kalırsa? Dalalette kalırsa o kişinin gideceği yer cehennem olur. Kurtuluşu mümkün değildir. Ne diyor Allah Teala Araf 179'da? Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fakir etmezler. İdrak edemezler. Yani kalplerinde ekinnet vardır. Onların gözleri vardır. Göremezler. Kulakları vardır, işitemezler. Kulaklarında vakra olduğu için işitemezler. Gözlerinde de ölüler oldukları için irşat makamının irşat makamı olduğundan habersiz olarak geçerler. Onu irşat makamı olarak göremezler. Bu sebeple görmezler diyor Allah-u Teala. Ve sonuç söylüyor onlar hayvanlar gibidirler. Hayır diyor hayvanlardan daha ötededirler, dalaletedirler onlar diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dalalette olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bu ayetten biri belki ayette, Araf 178'de Allah-u Teala diyor ki, dalalette olanlar hüsranda olanlardır. Hüsranda olanları da müminin 103'te tarif etmiş. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu ikinci grup ayet-i kerime de mürşitlerine ulaşamayıp da dalalette kalanların cehenneme gideceğini söylüyor. Şimdi Nisa 167, 168, 169'a bakalım. Bu üç ayet başka bir hususu daha izah ediliyor. Dalalette olanların aynı zamanda kafirler olduğunu kesinleştiriyor Allah-u Teala burada. Buyuruyor ki innellezine keferu ve sadran sebilillahi katlade dalalem ba'ida innellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafirelehum ve la liyetehum tarika illa tarika cehenneme haledine fiha ebeda. Onlar diyor kendileri kafirdirler. Ama başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Yani kendileri sırat-ı müstakime ulaşmamışlardı. Mürşitlerine ulaşsalardı ne olacaktı? Ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Ama onlar sırat-ı müstakimin üzerinde değillerdir diyor. Yetmez. Başkalarını da sırat-ı müstakimin üzerinden men ederler. Onlar uzak bir dalalettedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor. Neden zalimdirler? Çünkü başka insanları da küfürde bıraktıkları için, onların da kafir olmalarına sebebiyet verdikleri için. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah-u Teala. Onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Eğer müşrikten ulaşsalardı, mutlaka günahları sevaba çevirecekti. Allah-u Teala onları asla yola, tarika, sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Onları ancak cehennem yolunda ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kim bu insanlar? Kafirler. Kim bu insanlar? Dalalette olanlar. Öyleyse bir insan mürşidine ulaşamazsa o kişi mümin olabilir mi? Olamaz. Ebediyen küfürde kalmaya mahkumdur. Çünkü Allah-u Teala'nın dizaynı mürşidimize ulaştığımız an devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir. Allah'ın birinci nimeti. Mümin 15. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından, layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu o kişiye ve müttelakın geldiğini ihtar etmek üzere. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini. Bu ruh gelince Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kişinin kalbinin içine iman yazılır. Allah-u Teala diyor ki onların üzerlerine, başlarının üzerine ruh göndeririz. Allah'ın katından ruh göndeririz. Bu ruhla onları destekleriz. Buyuruyor Allah-u Teala ve onun ötesinde Allah-u Teala'nın dizaynı sonuç ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala başının üzerinde. Bu ruh onların kalbine imanı yazdığını söylüyor. Birinci nimet devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi, ikinci, üçüncü, dördüncü nimetler kalbimizle alakalı. Allah-u Teala o zaman onların kalplerinin mührünü açıyor. Bütün kalpler biliyorsunuz ki Allah'ın söylediği gibi mühürlü. Câsiye 23'te mürşitlere ulaşamayanların kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Diyor ki onların kalpleri mühürlüdür. Biz onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakırız. Onların kalpleri mühürlüdür. Bakara suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sadece kafirlerin kalbinin mühürlü olduğunu söylüyor. Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de, onları ikaz etsen de etmesen de birdir. Değişmez hiçbir şey. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. İşte o mührün açılması söz konusu. Kişinin kalbinin mührünü açacak ki Allah-u Teala kalbin içinde bulunan küfür kelimesini oradan çıkarsın, karanlıkları kendisine çeken küfür kelimesini ve yerine Allah'ın nurlarını çekecek olan iman kelimesini yazsın ve kişi mümin olsun. Böylece üç işlem ard arda gelir. Üç tane nimet daha. Kalbin mührünün açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin olması, atılması, kalbin içine imanın yazılması. Kişi kalbindeki yedi şart tamamlandığı için mümin oldu. Kalbindeki ekinde tozlu bir ihfat konuldu ki göğsünden kalbine, kalbinin nur kapısı Allah'a çevrildi. 3. Göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 4. Kalbin mührü açıldı. 5. Kalbin içindeki küfür kelimesi atıldı. 6. Kalbin içine iman yazıldı. Ve böylece kişi mümin oldu. Kalbin içine iman yazılmadıkça kimse mümin olamaz. Görülüyor ki bir kişinin küfürden kurtulup mümin olabilmesi ancak kalbine iman yazılmasıyla mümkün. O da mürşide ulaşmakla mümkün. Ve mümin olmayanların aynı zamanda dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala ve dalalette olanların da gideceği yerin mutlak olarak cehennem olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesin kazanıyor. Ruhumuzun Allah'a doğru yola çekebilmesi sırat-ı müstakimin üzerinde olmasına bağlıdır. Çünkü Allah'a bağlayan yol sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanların ise dalalette olanlar olamayacağı ifade ediyor. Kim dalalette ise onun ruhu sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dalalette olmaktan bir insanın kurtulabilmesi, bir insanın kafir olmaktan kurtulabilmesi, mürşidine ulaştığı an gerçekleşir. Allah'ın üzerimize 11 defa farz kıldığı ruhumuzun Allah'a ulaşması ancak mürşidimize ulaştığımız takdirde mümkündür. Eğer ulaşamazsak ruhumuz asla vücudumuzu terk etmeyecektir. Nefs tezkiyesine başlamamız, Allah'a verdiğimiz yeminin icabı 3 defa Allah-u Teala üzerinde farz kılmış. Mürşidimize ulaşamazsak hiçbir zaman gerçekleşemez. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması mürşidimize ulaşmazsak hiçbir zaman gerçekleşemez. Öyleyse mürşidimize ulaştığımız zaman diğer nimetlere beraberce göz atılır. Allah'ın bütün günahlarımızı sevaba çevirdiğini görüyoruz. Furkan 70. Furkan 69'da Allah-u Teala'nın bahsettiği cehenneme gidecek olan insanlar var. Furkan 70'de diyor ki Allah-u Teala ama tövbe edenler hariç. Bu tövbe herhangi bir tövbe değildir. Herhangi bir tövbe olsaydı her tövbe eden kişi günahlarının sevabı çevirmesi gibi bir olaya muhatap olacaktır. Oysa ki bu tövbe mürşide ulaştıktan sonra Allah'ın huzurunda yapılan tövbedir. Böyle bir tövbenin gerçekleşmesiyle birlikte o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala sevaba çevirdiğini ifade ediyor Furkan 70'te. Kim tövbe ederse onları açan, onlar cehenneme gitmezler. Onlar mümin olurlar diyor Allah-u Teala. Onlar nefs tezkiyesini başlarlar diyor. Onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Ve onların ruhları Allah'a doğru yola çıkar diyor. Bütün devirler boyunca hep bu işlem devam etmiş sevgili kardeşlerim. Gördük ki Allah'ın beşinci nimeti günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Allah-u Teala günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme giderler diyor. Mümin'in 103 ebedi orada kalırlar. Bir evvelki ayet-i kerimede sevapları günahlarından fazla olanlar Allah'ın cennetine giderler. Ebediyen orada kalırlar diyor. Öyleyse insanlar Allah'ın cennetine gireceklerine göre sevapları günahlarından fazla olursa bütün günahların sevaba çevrilmesi son derece önemli bir olgu. Yetmez Allah-u Teala günahların sevapları aşmasına başka bir nimetle zaten kökten mani oluyor, toptan mani oluyor. Allah-u Teala Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesinde diyor ki biz onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuyoruz diyor. Onlar fi sebilillah iseler, yani ruhları vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmışsa bir de infak ediyorlarsa diyor. 2. Öyleyse Allah'ın bir nimeti de bize eskiden her bir sevabımıza 10 katını verirken Allah-u Teala mürşidimize tabi olduğumuz günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Nefsi emaredeyiz. Nefsi levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde bu 100 kat 700 kata kadar yükseliyor. Kim Allah-u Teala'nın evliyası olursa o kişinin cehenneme gidebilmesi için her gün sevaplarının 700 katı kadar, 700 katından daha fazla günah işlemesi lazım. Böyle bir işlemin her gün devamlı yapılması, gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Hiç kimse her gün sevaplarının 700 katından daha fazla günah işleyemez. Çünkü Allah'ın yoluna girdikten sonra kişi daha ilk günden itibaren bunu yapamaz. Kaldı ki her gün Allah için yaptığı ibadetler artacaktır. Kazandığı dereceler artacaktır. 700 katında, 700 kat günahın da vüsatı giderek genişleyecektir. Daha başından itibaren bir insanın her gün sevaplarının 700 katından daha fazla günah işlemesi mümkün değildir. Öyleyse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Hangi sebeple? Önce Allah'a ulaşmayı denemiştir. Sonra da müşriğine ulaşıp önünde bir çekip tövbe etmiştir. Ve bütün sevapları, bütün günahları sevaba çevrilmiştir. Arkasından kazandığı dereceler 100 katı yükselmiştir. 700 katı yükselecektir. Allah'ın altıncı nimeti o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Hidayete adım atmasıdır. Varayetten kurtulmasıdır. Gördük ki kalbine Allah-u Teala imanı yazıyor. Aynı anda ruh vücudu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Furkan 70'te de Allah-u Teala aynı şeyi izah etmiş. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde de. Allah'ın 8. nimeti nefsin tezkiyeye başlaması. Bu da müşride ulaştıktan sonra başlayan bir olgu. Çünkü nefsin tezkiyeye başlayabilmesi için nefsin kalbine mutlaka iman kelimesinin gelmesi, söylediğimiz gibi tenekat şartının Allah-u Teala tarafından oluşturulması lazım. Onları oluşturan Allah'tır. Son bir şart ise sadece kişi mürşidine ulaşabildiği takdirde geçerlidir. Son üç şart sadece kişinin mürşidine ulaşabildiği takdirde geçerlidir. Onlar olmazsa, kalbin mühürü açılmazsa, kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınmazsa, kalbin içine iman yazılmazsa, hiçbir şekilde o kişinin mümin olması söz konusu değildir. Ve nefs tezkiyesi yapması söz konusu değildir. Çünkü ancak bu standartlarda kişinin kalbine ulaşan nurlar iman kelimesinin etrafında toplanmaya, karanlıkları, afetleri kişinin nefsinin kalbinden kovmaya başlar. Allah'ın 8. ihsanı işte budur. 9. ihsan ise kişinin fizik vücudunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Neden? Çünkü başlangıçta bütün insanlar kalpleri kapkaranlık olarak ve kalplerindeki küfür kelimesiyle duvarlar ve şeytan kalplerindeki bütün bu karanlıklara tesir etmek gibi bir imkanın sahibidir. Ama nefsin kalbindeki o afetler gidip de nefs tezkiyesine başladığı zaman ruhun hazretlerinin aynı olan faziletler nefsimizin kalbinde iman kelimesinin hesabına toplanmaya başlayınca bu hasret, bu faziletler hiçbir zaman nefsin afetlerine itaat etmezler, şeytana itaat etmezler. Onlar mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. Böylece kişinin fizik vücudu da şeytana kul olmaktan adım adım kurtulacaktır. Nefsinin kalbindeki bunlar arttıkça. Allah'ın mürşidine ulaşan kişiye 10. nimeti ise o kişiye rahmetle fazlın ötesinde rahmetle safahat isimli 2 nur daha göndermesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün devirler boyunca hep irşat edenler ve irşat edilenler olmuş. Hiçbir devir olmamış ki Adem Aleyhisselam'dan başlayarak insanların irşadı için Allah-u Teala birilerini bulundurmasın. Hazreti İbrahim babasına diyor ki bana sana vahidini diyenler vahid diyor. Baba bana tabi ol ki seni irşat yollarına ulaştırayım. Şehrin kenarında gelen adam diyor ki o Allah'ın resullerine tabi olun. Onlar mutlaka irşada ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Bütün sahabe Allah-u Teala'nın yolunda bir hedefe ulaşmışlar. Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikunel evvelin iman ediyor. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ensara ve macirine bütün tabi'in tabi olmuşlar. Bu yüzden zaten isimleri tabi'in. Sevgili öğrenciler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün sahabesini irşat makamına ulaştırmış. hepsi kendinden sonra gelen nesillerin mürşidi olmuşlar. Mürşit yoksa irşat yoktur. Ve Allah Teala bu yüzden mürşidi farz kılmış. Hidayetçilere, mürşitlere, vezirlere, resimlere, nebilere mutlaka tabi olmamız, açık ve kesin bir lisanla Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor. Eğer tabi olunmazsa cehennemden kurtuluş da söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, bir insan mürşidine tabi olmazsa mümin olamaz. Bir insan mürşidine tabi olmazsa Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse insanların kurtuluşu tabi olmalarına bağlı. İnsanoğlu ya tabi olur ya da olmaz. Ama olmazsa demek ki cehennemi seçmiştir. Kendi iradesiyle kendisini cehenneme mahkum etmiştir. Kim Allah'ın cennetine girerse kendi iradesiyle verdiği Allah'a ulaşmayı dileme kararından sonra bunu hak eder. Kim cehenneme gidiyorsa Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme gidecektir. Birinciler mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardır. İkinciler hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayacaklardır. Ve Allah-u Teala iki nevi insandan bahsediyor Araf 146'da. Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraber olduk. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve zikirden bahsetmek üzere ve Allah-u Teala'nın güzelliklerini anlatmak üzere. Bu akşamki konumuzun adı kıraat, tilavet ve kıssa. Allah-u Teala din konusunda daima bir öğretimi esas alır. Allah'ın öğrettiklerinin Allah'ın öğrettiği kişiler tarafından başkalarına öğretilmesi üç safa içerir. Kur'an-ı Kerim'deki esaslar bu konunun birincisine kıraat, ikincisine tilavet, üçüncüsüne kıssa diyor. 28 basamaklık bir dizayn söz konusu. Böyle bir dizaynın kıraat acaba neresindedir? Tilavet neresindedir? Kıssa neresindedir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey kıraatle başlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisinde başlangıçta insanların baş gözleri örtülü, kulakları kapalı, kalpleri idraksiz. Böyle bir noktadaki insanlara öğretim metoduna Allah-u Teala kıraat adını vermiş. İsra suresinin 43 ve 44. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, o Allah'a mülaki olmaya, yani yevmül ahire inanmayanlarla senin aranda bir perde kalırız diyor. Hicabı mesture. Onların gözlerinde hicabı mesture vardır anlamına. Ne zaman diyor sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat edersen, Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Onların gözlerinde bir gizli perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah-u Teala.
Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir takım insanların arasındaki muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevanın pek tatlı bir hüviyette olmadığını görüyoruz. İnsanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmiyorlar, nefret ediyorlar ondan ve gözlerinde hicab-ı mestüre var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıyorlar ama onu göremiyorlar. Onun söylediklerini işitmiyorlar. Söylediklerinin manasına varmıyorlar, varamıyorlar. Ve söylediklerini idrak etmekten de acizler.

Kim bu insanlar? Bu insanlar kendilerine kıraat edilenler. Yani başlangıç daveti kıraat. Kur'an-ı Kerim'in okunması ve gözlerinde hicab-ı mesture, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet olan, yani Allah'ın müdahalesine henüz ulaşamayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan insanlar.

Und kıraat müessesesi davettir. Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Davetin muhtevası kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamak. Dilerlerse ne olacak? Dilerlerse hepsi kurtuluşa ulaşacak. Bütün sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baştan kıraat etmiş. Okumuş, onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmış. Allah'a ulaşmayı dilemelerini istemiş. Dilemeyenlerin kurtuluşa ulaşamayacaklarını ifade etmiş. Öyleyse kıraatin içine neler girer? Kıraatin içine Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri mutlaka girer. Diyor ki Allah Teala orada ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya atmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki bize ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemezler diyor. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyumlaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar sadece cehenneme giderler. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlara irşat makamının yapacağı ilk şey kıraattir. Kur'an ayetlerini okuyarak onların nerelerde yanlış olduklarını onlara anlatmak ve Allah'a ulaşmayı dilemeye insanları davet etmek. Kıraate ne girer başka? Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse ne olacağını anlatmak girer. O ise Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıraat ettiği şey onlar ki Allah'a mülaki olmayı dilerler. اَلَّذ۪ينَ يَرْجُونَ

Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir.

suresinin 7. ayet-i kerimesiyle Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi birbirinin tamamen zıttıdır. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ne olacağı var. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde ise dileyenlerin ve men kâne yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu le'at. Kim ki Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki olmayı diler, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sadece dileyenlerin Allah'a ulaşacaklarını, daha doğrusu Allah'ın onları kendisine ulaştıracağını Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelmek ne demek? Kıraatin muhtevası içinde bu var işte. Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Üçüncü basamakta kul Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamağa kadar bu dilek devam eder. Kişi Allah'a yönelmiştir. 14. basamakta Allah'a ulaşmak başlar. Öyleyse Allah'a yönelmek başka şey, Allah'a ulaşmak başka şey. Ve Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyip de amin olanların kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar ilk defa amini olanlardır. Bunların dört temel özelliği vardır. Bir, Allah'a inanırlar. İki, ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasının Kur'an'da yer aldığına inanırlar. Ruhun ölmeden, insan ölmeden Allah'a ulaşmasına inanırlar. İki, üçüncüsü, bunun üzerlerine 12 defa farz olduğuna inanırlar. Dördüncüsü ve Allah'a ulaşmayı dilerler ve Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından da, daha doğrusu Allah'ın onların ruhlarını kendisine ulaştıracağından emindirler. Yakin hasıl ederek kesin şekilde buna inanırlar. İşte bu insanlar kıraati aşanlar olacaktır. Allah-u Teala kıraat sırasında insanlara bunu söyler. Hud 29'da Hazreti Nuh kavmine dedi ki diyor Allah-u Teala, ey kavmim, ben bu yanımda olan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka hidayete ereceklerdir. Allah-u Teala onları mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kıraatin içinde Allah-u Teala yer almasını,
dediği başka bir sureden daha bahsediyor. Bir sureden bahsediyor. Vel asr. Vel asr suresi şöyle başlıyor. Vel asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani hüsranda olanların gidecekleri yer cehennemdir. Onların diyor Allah-u Teala gidecekleri yer cehennemdir diyor müminin 103'te. Kimdir hüsranda olanlar? Günahların sevaplarından fazla olanlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenu diyor. İkinci ayet-i kerimesi. Ama amen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değillerdir. Yani onların gideceği yer cehennem değildir. Cennettir buyuruyor Allah-u Teala. İşte kıssada bunlar var. Kıssa Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel insanlara bir anlatım biçimi. Allah-u Teala'nın kullarını seçmesi de kıssanın içinde yer alıyor. Demin Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde söylediğimiz seçme. Kimleri seçer Allah-u Teala? Kendisine seçiyor. Kimleri seçer? Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenleri seçer. Yalanlamayanları. Kimleri seçer? Allah'ın ayetlerini inkar etmeyenleri. Kimleri seçer? Allah'ın ayetlerini gizlemeyenleri, ketmetmeyenleri.

ve yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki insanlar olayları değerlendirenlerdir. Bu değerlendirenlerden bir kısmı seçilirler. Ve üçüncü basamakta olay başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği andan itibaren tilavet söz konusudur. İşte Kur'an-ı Kerim tilaveti bazen bu dilekten evvel de gerçekleşiyor. Ama gerçekleşeceği temel nokta burası. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse artık ona tilavet söz konusudur. O bir anda otomatik olarak Allah'ın birçok lütfuna birden muhatap olur. Kendisine tilavet yapıldığı sürece. Bir, Allah-u Teala onun Allah'a ulaşma talebini görmüştür, işitmiştir ve bilmiştir. Kalbine bakmıştır. Her zaman kalbine bakar insanın. Görür, işitir ve bilir kalpte olanı. Arkasından Allah-u Teala o kişiye Rahim esmasını tecelliye başlamıştır. Üçüncü basamak ve dördüncü basamak. Bu Rahim esması ile olan tecelli Allah'ın o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasına sebebiyet vermiştir. Kulaklarındaki vakrayı almasına sebebiyet vermiştir. Kalbindeki ekinneti almasına sebebiyet vermiştir. Ve kalbine ihbat koymasına sebebiyet vermiştir. Böyle bir müessese Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en güzele ulaştırabilir kullarını. Allah-u Teala bunların her birini verdiğinde bu işlevler birkaç dakika sürer. Birkaç dakikada hepsi gerçekleşir. Her birinde Allah-u Teala kullarına dereceler verir. Ve kullarına verdiği derecelerle onları

güzele ulaştırır. Asıl bir güzellik bu. Kişinin kaybettiği derecelerden daha fazla derecat sağlar o kişiye ki onun cennete girmesini nasip kılsın. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka cennetine alacaktır. Ama cennetine girecek kişilerin sevaplarının günahlarından fazla olması lazım. Bunun için de Allah Teala onlara verdiği her ihsanın karşılığında bunların her biri böyle ihsandır. Onların derecatını arttırır. Allah onların kalplerine ulaşır, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Gene derecat arttırır. Allah onların göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Gene derecatlarını arttırır. Derecatını arttırır o kişinin. Ve böylece kişi birkaç dakika içinde kaybettiği derecelerden daha fazla derecenin sahibi olur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu mutlaka cennetine alacaktır. Ama kişinin de Allah'ın cennetine girebilmesi için kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması lazım. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kaybettiği dereceler fazladır. İşte onları kazandığı dereceler fazla hale getirmek için aradaki farkı Allah Teala bu ard arda yaptığı insanlara da verdiği derecelerle kapatıyor ve kişinin kazancı kaybettiğinden daha öteye geçiyor. Sonra ne olur? O kişi zikir yapar ve nefsinin kalbine ulaşan rahmetle fazlan rahmet nurları o Allah-u Teala'nın göğsünü yararak göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek

ve ulaşır ve rahmet nurları kalbe sızar birazcık. Bu sızma %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Bu muhteva hep tilavet içerisinde anlatılıyor. Sonra kişiyi Allah-u Teala mürşidini gösterir. Mürşidini gösterir, mürşid sevgisi verir, namazın, zikrin, bütün ibadetlerin sevgisi Allah-u Teala tarafından o kişiye verilir. Kişi ibadetleri sever. Ve Allah ona mürşidini gösterir. 13. basamak, 14. basamakta da kişi mürşidine ulaşır. Ulaştığı noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in görevlerini anlatırken Bakara 151'de diyor ki tıpkı o insanlara verdiğimiz nimet gibi size de bir sizin aranızdan bir resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye sahabeye. Ne zaman başladı tilavet? 3. basamakta başladı. Nereye kadar devam etti? 14. basamağa kadar devam etti. Ondan sonra ne başladı? Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye dedikten sonra sizin nefsinizi tezkiye etsin diye diyor. Sonra size kitap öğretsin diye diyor. Sonra size hikmet öğretsin diye. Sonra da hikmetin ötesini öğretsin diye. Hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri size öğretsin diye diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu minval üzere bir dizayn ve tilavet devam ediyor. Nefs tezkiyesi boyunca ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Nefsin kalbinde %7 nur birikimi, ruh birinci gök katına yükseliyor. Nefsin kalbinde ikinci defa nur birikimi %7, ruh ikinci kata ulaşıyor. Nefsin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü kata, böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci gök katına ulaşıyor. 7 tane alemi geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Burada kişinin nefsinin tezkiye olması söz konusu ve tilavet devam ediyor. En geniş öğreti dilimi tilavettir. Tilavet, nefsin tezkiyesini kapsadığı gibi daha sonraki evrede o kişiye kitabın öğretilmesini de kapsıyor. Yani kişi hidayete ulaştıktan sonra, ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettikten sonra hidayete ermiştir. Bu ruhun Allah'a teslimiyle kişinin ulaştığı hidayet müessesesi onu Allah'ın evliyası yapar ve ruh Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Burada Allah-u Teala'nın Kur'an'ın ruhunu öğretmesi söz konusudur. Kur'an'ın birinci ruhu, Kur'an'ın ikinci ruhu,
Kur'an'ın üçüncü ruhu, Kur'an'ın dördüncü ruhu, tilavetin muhtevasında devam eder.

İlmen yakin, tilavetin vuslata mütalik olan noktasında bitmiştir. Bu söylediğimiz yerler ilmel yakinin ötesidir. Ama gene tilavet muhtevası içerisinde yer alır.

Diyor ki Allah Teala ve yuallimukumul kitabe. Kitabın talim edilmesi. Öyleyse ustattan sonra kitabın talim edilmesi söz konusu. Muallim talim eden demek. Öyleyse tilavetin boyutu nereye kadar ulaşıyor? Yirmi birinci basamakta vuslatın tamamlanmasına kadar. Ondan sonra kitabın tilaveti değil, kitabın talimi öğretilmesi, talim edilmesi.

en büyük muallim, en büyük öğretici Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Eskiden öğretmenlere muallim denirdi. Talim eden, öğreten istikametinde. Öyleyse nefsin tezkiyesinin sonunda

öğretinin dizaynında tezkiye etmek de mevcut. Öyleyse bu kıraat, tilavet, kıssa müessesesinin içine talim de giriyor. Öğretmek. Sonra tezkiye de giriyor. Tezkiye etmek. Ve hikmetin de öğretilmesi, talim edilmesi söz konusu. Allah-u Teala Resulleri için de bu sırayı koymuş. Allah'ın ayetlerinin tilaveti, nefsi tezkiye etmek, kitap öğretmek, hikmet öğretmek, kitabı ve hikmeti talim etmek. Allah-u Teala hikmetin öğretilmesine de, hikmetin ötesinin öğretilmesine de talimun diyor gene. Yuallemiküm alem tekünü talimun. Size bilmediğiniz şeyleri talim eder, öğretir diyor. Lem tekünü talimun. Bilmemiş olduğunuz şeyleri, alim olmadığınız şeyleri, lem talimun. Öyleyse muallim, talim eden, ilmi öğreten demek. Ve bu bapta tezkiye müessesesi ...21. basamakta tamamlanır. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar talimi içeriyor. Ve bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın öğretisi yine Bakara 151'de talim olarak geçiyor. Yuallimüküm.

Cuma 2'de de aynı şeyleri söylüyor Allah-u Teala. Yuallimukumul kitabe vel hikmete. Ali İmran 164'te de aynı şeyler geçiyor.

يعلمكم الكتاب والحكمة. Öyleyse Allah'ın öğretisi kıraatle başlıyor. Üçüncü basamağa kadar tilavetle devam ediyor. 14. basamağa kadar tezkiye ile devam ediyor. 14. basamaktan 21. basamağa kadar talimle devam ediyor. 21. basamaktan 22. basamağa kadar. Burada Allah-u Teala'nın salah makamına geçişte kıssa kullandığını görüyoruz. Ayetlerin kıssa edilmesi ve bu kıssa üzerine kişilerin nefslerini ıslah etmeleri, yani salaha ulaşmaları. Öyleyse öğretim programı üzerinde yeni bir müessese ayetlerin kıssa edilmesi. Allah-u Teala buyuruyor, kime Resulümüz gelip de ayetlerimizi kıssa ederse, onun üzerine tabi olup da kim ıslah olursa onlar felaha ererler diyor Allah-u Teala. Öyleyse kıssa ıslahın işaretini taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında çeşitli öğretim metotlarının varlığını görüyoruz. Allah'ın Resullerine tabi olunur. Tabi olan dalaletten kurtulur, şakide olmaz. Öyleyse Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tebliğ et diyor. Tebliğ senin görevin diyor, hesap benim görevim diyor Allah-u Teala. Öyleyse kıraatın içerisinde tebliğ var. Bu müesseseyi

Öğretim metotlarının birinci muhtevasında kıraati alakadar olan safhalarda tebliğ olayıyla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı emirleri tebliğ ediyor. Tebliğ etmekle görevli. Bu tebliğin sonunda tebliği kabul edenler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. O zaman tilavet söz konusu oluyor. Tebliğde ayetlerin kıraatinden çok, ayetlerin tilavetinden çok kıraat var. Tebliğden sonra öğretim metodu gelişiyor ve tilavet olayı takip ediyor. Sonra tezkiye olayı var.

tesviyeden sonra talim kıraat tebliğ kıraat tilavet tezkiye talim

Allah-u Teala'nın bu dizaynı içerisinde kişinin hakkü'l-yakîn takvasına ulaşması için bir muhteva ifade etmesi lazım. Burada muhteva bir bütünlük kazanacak. Öyleyse Kur'an öğretisinin yedi safayı içeren isimlerini de yerlerine oturtmamız lazım.

İrşat makamının öğretisi kişiyi en çok irşada ulaştırabilir. İrşattan sonra Allah'ın öğretisi, yani kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlanması söz konusudur.

O zaman Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın diye emrini veriyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah'ın onları imamlar kılması söz konusu. Ayetlerin öğretilmesinde hakkul yakin kademesinin sahibi oldukları için.

Allah Teala buyuruyor, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takvanın sahiplerinin Allah'a iradelerini de teslim edenler olduğunu görüyoruz.

Allah Teala'nın öğretisi. Bir taraftan insanlar eliyle, bir taraftan daha üst kademelerde başka şeyleri ihata ediyor. Daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta bir öğretim sistemi. Allah Teala kişinin kalp gözünü açınca hem Allah'ın öğretisi giriyor devreye, hem de devrin imamının öğretisi devam ediyor. Allah Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde senden evvel de kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik diyor. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli suallerinin cevabını verenler, irşat makamının sahipleri. Öyleyse orada Allah'la tezekkür var. Bu tezekkürün neticesinde öğreti geliyor. Öyleyse olay tebliğ ile başlıyor. Ve bu tebliğ kıraatle devam ediyor. Tebliğin ötesi kıraat. Sonra kıraatın ötesi tilavet. Tilavetin ötesi tezkiye. Tezkiyenin ötesi talim. Talimin ötesi kıssa. Kıssanın ötesi tezekkür. Yani Allah'tan aldıklarını öğretmek. Suallerin cevaplarını vermek. Tezekkür, kişinin Allah ile olan ilişkisi, ama ehli tezekkürün yaptığı iş, tezekkür adı verilen bir işlemle mümkün. Öğretileri tezekkür değil, öğrenileri tezekkür. Ama tezekkür ehli olan bu insanlar Allah Teala'nın güzelliklerini öğretiyorlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bütününü oluşturuyor konu. Her safa ayrı bir hüviyet gösteriyor. Ve kişiler nihayet tezekkürle öğretimin en üst boyutuna yükseliyorlar. Orada artık kendi iradelerinin ötesinde Allah'tan aldıklarını suallerin cevabı olarak ulaştırmak var. O sualleri soranlar da o sualleri devamlı aralarında müzakere edip
devamlı sualleri geliştirenler kafalarında Kur'an olgusu bütünleşenler. Öyleyse öğretim metodu öğrenenlerin seviyesine göre ayrı ayrı kademeler oluşturuyor Kur'an-ı Kerim'de. Her birinin farklı bir ismini koymuş Allah-u Teala ve çeşitli ayetler bu konuların her birine ayrı ayrı ışık tutuyor. Öyleyse tebliğin, kıraatin, tilavetin, tezkiyenin, talimin, kıstanın ve tezekkürün oluşturduğu 7 safhalık bir öğretim dizaynı. İşte bu Allah'ın ilim öğretisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saatin ne kadar hızlı geçtiğini bir türlü anlayamıyoruz. Allah ile olan ilişkilerinizde en güzele ulaşmak söz konusu. Bu güzeli bütün safhalarda yaşamaya çalışmanızı sağlık veririz. Sonucunda en güzeli ulaşmasını dileriz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as

an Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ecevillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden bahsetmek, Allah'ın güzelliklerinden bahsetmek imkanı doğdu bizler için. Bir defa daha mutluyuz. El ele gönül gönüle yeni bir günün, yeni bir akşamın beraberliği içindeyiz. Bugün gene Kur'an-ı Kerim tefsiri söz konusu sevgili kardeşlerim. Bildiğiniz gibi Bakara Suresinin 79. ayet-i kerimesini tamamlamıştık. 80. ayet-i kerimesinden inşallah bugün başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu len temessenen nar illa eyyamen madude. Kul ettehassum indallahi ahden felen yuhlifallahu ahdehu. اَمْ تَكُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah Teala diyor ki onlar, yani şu emaniyeye tabi olanlar derler ki diyor Allah Teala, ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. De ki Allah katından bir ahd mi edindiniz? Allah katından bir ahd mi ittihaz ettiniz? Allah kendi ahdinden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Burada çok önemli bir konu var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ayetin ümmilerden, ümmilerin açık ve kesin bir şekilde ifade edilmesinden sonra gelmesiyle şunu anlıyoruz ki ümmiler böyle söylüyor. Kim bu ümmiler? Kitaba değil de, Kur'an-ı Kerim'e değil de, kendi yazdıkları ve başka insanların yazdıkları kitaplara itibar edenler. Kur'an'ı bir tarafa atıp, onların doğru olduğuna inananlar. Ümmiler. Şimdi bunların Allah Teala ne diyordu? Onlar kitabı Kur'an'ı bilmezler. Zanlarıyla hareket ederler. Şimdi zannın çok önemli bir numunesiyle karşı karşıyayız burada. Diyorlar ki ateş, cehennem ateşi bize sayılı birkaç gün dokunacak. Yani ne kadar günah girmişsek o kadar yanacağız cehennemde. Ondan sonra Allah Teala bizi cehennemden alacak ve cennetine koyacak. Düşünceleri bu. Sayılı birkaç gün. Ateş bize sayılı birkaç gün dokunacak. Sonra cennete alınacağız. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Allah katından bir ahd mi edindiniz? Allah-u Teala diyor ki ben Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yazmadım. Yazdırmadım. Siz
Sor bakalım onlara, bizden bir ahd mi edindiklerini zannediyorlar? Yani biz mi onlara söz vermişiz? Sizi cehennemden çıkarıp cennetimizi alacağız diye. Eğer böyle bir ahd almış olsaydınız, Allah kesinlikle sözünden dönmezdi. Mutlaka ahdini yerine getirirdi. Ama olay böyle değil diyor Allah Teala. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey söylüyorsunuz diyor siz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir iddianın sahibi misiniz? Bilmediğiniz bir şey hakkında bir iddiada mı bulunuyorsunuz?

İşte böylece Allah-u Teala'nın açık ve kesin bir dizaynı var. Ümmilerle müminleri birbirinden ayıran, ümmilerle ameni olanları birbirinden ayıran kesin bir çizgi. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır diyor Allah-u Teala. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği, Kur'an-ı Kerim'de söylediği bu. Bir süre cennette kalıp da oradan çıkıp cennete girmek diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu durumda emaniyenin sözü belli. Şimdi bütün emaniyenin sahibi olan din adamlarının çok büyük bir kısmı emaniyenin sahipleri. Ve iddia ediyorlar ki insanlar bir süre cehennemde kaldıktan sonra Allah onları mutlaka cennetine alacaktır. Allah-u Teala da bu ayet-i kerimesi de kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını ifade ediyor. Zaten daha sonraki ayet-i kerimesinde de açık bir şekilde Allah-u Teala neyin ne olduğunu bizlere izah ediyor. Kim cehenneme girmişse onlar ateş halkıdır. Orada ebediyen kalacaklardır diyor bir sonraki ayet-i kerimeye de oraya gireceğiz. Ama şu anda Allah-u Teala'nın söylediği o ayetle beraber aynı şey. Yani bir insan cehenneme gittiği zaman ebediyen cehennemde kalır. Cennete girdiği zaman ebediyen cennette kalır. İşte bu hususları Allah-u Teala bu üç ayet-i kerimede açık bir şekilde ifade etmiş. Bakara suresinin 80, 81 ve 82. ayetleri. Emaniyeye tabi olanlar ümmiler.

yazıyorlar. Bir yanlış inanışın eseri olarak diyorlar bunu. Nasıl bir yanlış inanış? Şeytanın bir başka tuzağıyla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan insanlara Allah'a inananın mümin olduğu zehabını vermeye çalışmış ve bunu başarmıştı. İnsanlar inanıyorlar ki artık Allah'a inanan herkes mümindir. Zaten mümin inancın sahibi olan demek. Lügat manası itibariyle. Şeytan da buradan hareketle insanların çok çok büyük bir kısmını, kitlenin %90'ından çok daha fazlasını buna inandırmış ki Allah'a inanan mümindir, kafirlerse inanmayanlardır. Tabii buradan hareket ettiğiniz zaman bir sonuca ulaşıyorsunuz. Çünkü mümin suresinin 40. ayet kelimesine göre Allah'ın sözü var. Allah müminleri mutlaka erkek olsun, kadın olsun cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi Allah Teala mümin olmaktan bir şeyler murad ediyor. Bir defa mümin olmak 7 tane kalp şartını gerektiriyor. Allah'ın kişinin kalbindeki ekinleti alması 1, yerine ihfat koyması 2, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi 3, o kişinin göğsünden kalbine, nefsinin kalbine nur yolu açması 4, mürşidine ulaştığı zaman kişinin kalbinin mührünü açması 5, kalbin içindeki küfür kelimesini alıp dışarı çıkarması 6, kalbin içine imanı yazması 7. Kişinin kalbinin içine iman yazılmadıkça o kişi mümin olamaz. 7 tane kalp şartı mümin olmanın kesin işaretidir. Ve Allah'a inanıyor diye hiç kimsenin kalbindeki küfür kelimesi dışarı alınmaz. Kalbin içine iman yazılmaz. Böyle bir şey için başlangıç şartı kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra Allah-u Teala kalbinde bu değişiklikleri yapmaya başlayacak. Mürşidine ulaştığı zaman da son üç değişikliği yapacak. Yetmez, kişinin 7 tane inanç şartına sahip olması lazım. 5,5 değil. 7 tane inanç şartı. 1. Allah'a inanacak kişi. 2. Allah'ın resimlerine. 3. Allah'ın kitaplarına. 4. Allah'ın meleklerine. 5. Ba'su ba'del mevte. Ölümden sonra tekrar kıyamet günü dirilmeye. 6. Hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden kaynaklandığına. 7. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine. Allah'a geri dönmesi lazım geldiğine. Sağ iken, hayattayken. Bu 7 tane inanç şartı yoksa kişi mümin olamaz. 7 tane bu inanç şartının tam bu şekilde 7 tane birden hepsine sahip olduğunu düşünen kişinin ama kalbindeki 7 kalp şartı oluşmamış, o kişi mümin olamaz. 3 de vasıf şartı gerekiyor. Aksiyon şartı gerekiyor. Hidayet şartı gerekiyor. Nefs tezkiye olmak suretiyle hidayete başlamış olacak. Hidayet yoluna girmiş olacak. Hidayete adım atmış olacak. Fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtularak Allah'a kul olmaya başlamış olacak. Nefs bünyesindeki afetler azalarak fazılların kalbinde yerleşmeye başlamasıyla nefs tezkiyesine başlayacak. Ve böylece ruh da, fizik vücut da, nefs de üç ayrı hidayete başlamış olacaklar. Biliyorsunuz ruhun da, veçhin de, nefsin de hidayeti Allah'a teslim olmaktır. Ruhun Allah'a teslim olması vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinde 7 tane gök katını aşmak ve Allah'ın zatına ulaşmak suretiyle tecelli eder. Fizik vücudumuz ahsen olarak Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemediği bir hüviyette Allah'a teslim olur. Nefs de aynı hüviyettedir. Ne zaman nefs Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete girebilirse, işte o zaman
nefs de Allah'a teslim olur. Böylece ruh da, fizik vücut da, nefs de hidayete ermiş olur. İşte bu hidayetin başlama noktasında ancak kişi mümin olur. Ruh vücuttan ayrılmış olmalıdır. Allah'a doğru yola çıkmış olmalıdır. Böylece hidayete adım atmış olmalıdır. Nefs tezkiyeye başlayıp kalbindeki afetler azalarak karşılığında kalbindeki faziletlerin yerleşerek çoğalmasını temin etmiş olmalıdır. Buna başlamış olmalıdır. Nefs tezkiyesine başlamış olmalıdır. Fizik vücut da buna paralel olarak nefsin kalbindeki afetlere şeytan devamlı tesir etmek imkanının sahibi olduğuna göre şeytanın hakimiyet sahasının azalması, yani kişinin nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet sahası azalır. Allah'ın nurlarının hakimiyet sahası başlar çoğalmaya, nefsin kalbinde Allah'ın nurları yerleştikçe. İşte böyle bir dizaynda nefsin kalbinde Allah'ın nurlarının arttığı, yerleştiği bir güzellik yaşanmaya başlanıyor. Bu nefsin, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamasıdır. Bu da fizik vücudun hidayetidir. Öyleyse 7 tane kalp şartı, 7 tane inanç şartı, 3 tane hidayet şartı, bu 17 şart var olmadıkça o kişi mümin olamaz. Öyleyse insanlar şeytanın bir büyük tuzağına düşmüş durumdalar. İnanıyorlar ki Allah'a inanmışlarsa onlar mümindirler. Müminlerse Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi mutlaka cennete gideceklerini ifade ediyor. Ve insanlar düşünüyorlar şimdi. Biz diyorlar, samimiyetle bakıyor kişi kendisine, Allah'a inanıyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim. Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre Allah beni cennetine alacak. Tamam. Ama diyor bu halimde ben nasıl cennete giderim? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorum. Yasaklarını çiğniyorum. İnsanları kötülükler ediyorum. Ben bu halde olsa olsa cehenneme giderim. Sonra diyor ki ha anladım diyor. Allah Teala bir süre beni cehennemde şöyle hafif tertip kavuracak. Ondan sonra da kavrulmam tamam olunca tıpkı bu ayetteki gibi sayılı birkaç gün ateş bize dokunacak, bizi hafif kavuracak. Ondan sonra Allah bizi cennetine alacak ve sonsuza kadar cennette kalacağız. İşte insanlar şeytanın palavralarına böyle inanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve ayet son derece açık olarak bunu söylüyor. Şimdi böyle olan insanların durumuna gelin beraberce bakalım. Bakara Suresi 81. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki bela diyor. Hayır, öyle değil. Men kesebe seyyiyeten ve ehatat bihi hati etuhu fe ulaike ashabun nari hum fiha halidun. Hayır diyor Allah Teala. Durum hiç de onların söyledikleri gibi, iddia ettikleri gibi değil. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa, ihata etmişse onu, ehata. İşte diyor Allah-u Teala onlar ateş halkıdır. Ülaike ashabin naru hüm fiha halidun. Orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, bu konunun açıklamasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bir açıklama getiriyor bu istikamette. Buyuruyor ki kimin kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir.
orada ebediyen kalacaklardır. Böylece bir defa günahların sevaplardan fazla olması diye bir kıstas getirmiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an muhteva olarak ve hataları kendisini kuşatmışsa diyor Allah Teala burada, günahları kendilerini kuşatmışsa, yani günahları sevaplarından daha fazlaysa manası çıkıyor. O zaman onlar ateş halkıdır diyor Allah Teala. Girecekleri yer cehennemdir. Bakara suresi 81. ayet-i kerime. Ebediyen devamlı cehennemde kalacaklardır. Daha sonraki ayet-i kerimede, 82. ayet-i kerimede de Allah-u Teala وَالَّذِينَ آمِنُوا وَاَمِلُوا السَّالِحَاتِ اُلَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا حَالِدُونَ. Kimler de diyor Allah-u Teala, onlar ki amen olmuşlardır ve nefsi teskiye edici, ıslah edici amel işleyenlerdir. İşte onlar cennet halkıdır. Ve içinde, cennetin içinde devamlı kalacaklardır. İşte 3 ayet-i kerime sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve bu 3 ayet-i kerime birbirinin bütünleyicisi. Emaniyeciler ne zannediyorlar? Zannediyorlar ki bir gün Allah'ın cehennemine girecekler. Orada bir süre kalacaklar. Ondan sonra Allah onları oradan çıkaracak, cennetine atacak. Allah Teala diyor ki asla böyle bir şey söz konusu değildir. Onun için sevgili kardeşlerim, size herkes günahları kadar cehennemde kalır, sevapları kadar cennette kalır tarzında bir iddia gelirse, ki her taraftaki insanlardan bu iddiayı bekleyin, yüzlerce, binlerce insan size aynı yanlışı söyleyeceklerdir. Onlara bu 3 ayet-i kerimeyi, üçünü beraber söyleyeceksiniz başlangıçta. Yani aslında onların söylediklerinin tam Bakara suresinin 80. ayet-i kerimesindeki emaniyecilerin söylediği olduğunu kesin olarak ispat edeceksiniz. Sonra da tam 31 tane ayet göstereceksiniz Kur'an-ı Kerim'den ki cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalırlar. Oradan çıkıp da cennete gitmeleri mümkün değildir. Cennetine girenler de cennette kalırlar. Oradan ebediyen çıkmayacaklardır. Öyleyse Bakara suresi ayet 81, cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kaldıklarını, ayet 82, cennete girenlerin de ebediyen cennette kaldıklarını, ne cehenneme girenlerin oradan çıkıp cennete girmelerinin mümkün olduğunu, ne de cennete girenlerin oradan çıkıp cehenneme gitmelerinin mümkün olduğunu anlatacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü mizanlarınızda kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri göreceksiniz.

bütün insanlar, insanlık tarihi boyunca yaşamış olan bütün insanlar mezarlarından çıkacaklar, mahşer meydanına ulaşacaklar. Oraya ulaştıkları zaman Allah Teala bütün insanları bir defa daha öldürecek. Orada ikinci ölümümüz orada. Bu dünyada bir defadan fazla doğmak ve ölmek hiçbir zaman söz konusu değil. Allah Teala kıyamet günü bizi yeniden öldürecek. Sonra ikinci üfürüşte ve üçüncü üfürüşte yeniden diriltecektir. Bu dirilişimizde hepimiz aynı yaşta olacağız. Birinci özellik. Ve hepimiz cennet veya cehennemin standartlarına göre yeniden şekillendirilmiş olan enerji bedenlerle var olacağız. İkinci özellik. Yeniden ölmenin ve yeniden dirilmenin temelinde iki sebep var. Bir, hepimizin aynı yaşta cennete veya cehenneme girmesi lazım. İkincisi, cennet ve cehennem hayatına göre dizayn edilmiş yeni vücutlar taşımamız lazım. Enerji bedeninden taşımamız lazım. İşte bunu sağlıyor Allah Teala bizi ikinci defa öldürerek. Sonra berzah aleminden nefslerimiz girecek, fizik vücutlarımızın içine girecek ve bu sefer indi ilahiye ulaşacağız. Orada bütün insanların hayat filmlerinin kendilerine gösterileceği, herkese ait ayrı bir üç boyutlu olarak kendi hayatını seyredebileceği imkan hazırlamış Allah Teala. Doğumundan itibaren herkes kendisini görecek. Doğumundan ölümüne kadar neler yapmışsa ve her an her olayın arkasından pozitif ve negatif dereceler birer birer görünecek. O kişinin yaptığı sadece yaptıklarının hayat filmi değil, o işlemi yaparken düşüncesinin de filme alınması söz konusudur. Kişinin düşünceleriyle davranış biçimleri ayrı ayrı değerlendirilir. Kişinin elindeki mizanda hiçbir haksızlığa sebebiyet vermeksizin düşüncelerinin ve davranışlarının karşılaştırılarak mukayeseli olarak sonucunda elde edilen dereceler %100 haklı dereceler. Hiç kimseye zerre kadar haksızlık yapılmadan oluşan mizandaki dereceler kişinin hayat filmine geçirilir. Sol tarafımızdaki katibin melekleri günahlarımızı, kaybettiğimiz dereceleri, negatif dereceleri kaydeder. Sağ tarafımızdaki kiranın katibin melekleri kazandığımız dereceleri, pozitif dereceleri kaydeder. İşte böylece hayat filmlerimiz toparlanır. Bu toparlanan hayat filmleri iki ayrı grup tarafından muhafaza edilirler. Sağ tarafımızdaki kiramen katibin melekleri hayat filmlerinin pozitif olanlarını muhafaza ederler. Her ikisinde de kronolojik sıra yoktur. Sol taraftakiler de günahlarımızı kaybettiğimiz dereceleri ifade eden bölümleri içerir. Ve ikisi arasında bir denge kurmak söz konusudur. Çünkü rakamlar kümülatiftir. Her ikisinde de son rakam bellidir. Yani ya kişinin sağ tarafındaki hayat filmlerinin değeri yüksektir. Kitabı sağ taraftan verecektir kendisine. O kişi cennete girecektir. Veya sol taraftakiler yüksektir. Kitabı sol taraftan verecektir. O da cehenneme gidecektir. Ama ikisi de noksan. Sol tarafımızda sevaplarımız yok. Sağ tarafımızda günahlarımız. İşte o gün kıyamet günü kiramen katibin melekleri değiş tokuş yaparlar. Hangi tarafın derecesi yüksekse o tarafta filmin tamamı toplanır. Taraflardan birinde hiçbir şey kalmaz. İkincide filmin tamamı oluşur. Ve kronolojik sıraya göre dizayn edilir her şey.

doğumunuzdan ölümünüze kadar bir saniyeniz bile boş olmaksızın her tarafınız, her saniyeniz hayat filminizde görülür. Kazandığınız ve kaybettiğiniz bütün dereceler. İşte kitap sağ tarafınızda toplanmışsa hayat filminiz, benim manası gideceğiniz yer cennettir. Sol tarafınızda toplanmışsa gideceğiniz yer cehennemdir. İşte bu istikamette Allah-u Teala insanların daha ilk anda gideceği yeri tayin ediyor. Evvela herkes mutlaka cehenneme gidecek. Cehenneme gidecek olanların hepsi de önce cehenneme gider. Oradan ayrılarak cennete gideceklerin de hepsi önce cehenneme gider. Ve ondan sonra cennete gidenler, gidecek olanlar cehennemden ayrılarak Allah'ın cennetine ulaşacaklardır. Bu aynı gün gerçekleşen bir olgudur. Allah-u Teala cennete gideceklerin hepsine Allah'a şükretmeleri için cehennemini ve oradaki azabı açık ve kesin bir şekilde gösterecektir ki cennete gidenler Rablerine çok şükretsinler, hamd etsinler diye Allah'ın cennetine kabul edilmeleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, işte burada Allah-u Teala bir kesin yargıyı söylüyor. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girerler, ebediyen orada kalırlar. Kimin sevapları, kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme giderler, ebediyen cehennemde kalırlar. İşte Allah Teala bunu söylüyor Bakara 80, 81 ve 82'de. Bir insanın cehenneme girdikten sonra oradan cennete ulaşmasının imkansızlığı son derece açık bir şekilde 31 tane ayet-i kerimede izah edilmiş sevgili kardeşlerim. Bu 31 ayet-i kerimeyi sizlere söylüyorum ki bu konunun açıklanmasında son derece önemli. Bu tarzdaki iddia sahiplerine iddialarının Kur'an-ı Kerim'e hiç uygun olmadığını ve mutlaka Bakara Suresi'nin 80. ayet-i kerimesine bakmaları gerektiğini söyleyeceksiniz. Ateş bize sayılı günlerde değecek. Ondan sonra Allah bizi alacak, cennetini alacak diye bir düşüncenin hiçbir geçerliliği yok Kur'an-ı Kerim'de. Böyle olmadığını Allah Teala bu ayet-i kerimede söylüyor. Sonraki iki ayet-i kerimeden birincisinde de günahları fazla olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu, asla oradan çıkmalarının mümkün olmadığını 81. ayet-i kerimede bunu söylüyor. 82. ayet-i kerimede de cennete girenlerin amil olanlar olduğunu ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler olduğunu ifade ederek onların ebediyen cennete kalacaklarını, hiçbir zaman cehenneme gitmeyeceklerini ifade ediyor. Böylece görüyoruz ki cehenneme gidenler ebediyen cehennemde kalacaktır. Cennete girenler ebediyen cennete kalacaktır. Günahları sevaplarından fazla olanlar cehenneme, sevapları günahlarından fazla olanlar Allah'ın cennetine girecek. Her ikisi de gittikleri yerlerde devamlı kalacaklardır. Öyleyse konunun böyle olduğunu ispat eden sadece bu ayetler değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim'de tam 31 tane ayet. Sevgili kardeşlerim, ayetlerden birincisi Araf 36. Allah Teala diyor ki her seferinde bir belli açıdan Allah Teala onların cehenneme gideceğini ifade etmiş. Önemli olan onların devamlı cehennemde kalacaklarını Allah'ın kesinleştirmesi. Araf 36'da diyor ki Allah Teala ülâike ashabın nâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar, işte onlar
ateş ehlidirler. Ateşin halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği işte onlar ateş halkıdır. Orada ebediyen kalacaklardır ifadesi Araf 36'da var. Birinci ayet-i kerime. Ahzab 65. Halidine fiha ebeda diyor. Ahzab 64'te onlara bir ateş hazırlanmıştır diyor Allah Teala. Eğer denehum seira ve Allah Teala diyor ki halidine fiha ebeda, onlar orada ebediyen kalacaklardır. İkinci ayet-i kerime. Ali İmran 116. Allah Teala diyor ki ulaike ashabun nar hum fiha halidun. İşte onlar ateş ehlidirler, ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. 4 Bakara 39. Ulaike ashabun nar hum fiha halidun. İşte onlar ateş halkıdır. Orada ebediyen kalacaklardır. Gene Bakara suresinin şimdi okuduğumuz 81. ayet-i kerimesi. Ülaike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidun. Bunlar ateş halkıdır. Orada ebediyen kalacaklardır. Gene Bakara suresi 217. ayet-i kerime. Ülaike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidun. İşte onlar ateş halkıdır. Orada ebediyen kalacaklardır. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi ilaike ashabin nâru hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş halkıdır. Orada ebediyen kalacaklardır. 8. ayet-i kerime Bakara 275. İlaike ashabin nâru hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. 9. ayet-i kerime fî nâri cehenneme hâledîne fîhâ. Onlar cehennem ateşindedirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 10. ayet-i kerime cin 23 fe inne lehu nâre cehenneme hâledîne fîhâ ebedâ. Allah Teala diyor ki onlar için muhakkak ki orada cehennem ateşi var. Orada ebediyen kalacaklardır. Enem 122 halidine fiha, orada ebediyen kalacaklardır. Enbiya 99 12. ayet-i kerime küllün fiha halidun. Orada onların hepsi orada ebediyen kalacaklardır. 13. ayet-i kerime Haşr 17 ennehüma finnâri hâlidine fîhâ. O ikisi için ateşte ebediyen kalacaklardır. On dördüncü ayet-i kerime hâlidine fîhâ diyor Allah-u Teala. Hud 107 Mücadele 17 Allah Teala diyor ki ilahike ashabin nâru hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 16. ayet-i kerime Muhammed 15 hüve hâlidûn fînnâri. İşte onlar ebediyen ateş içinde kalacaklardır. 17. ayet-i kerime Müminin 103 fi cehenneme halidun. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır. Mümin 76 Allah-u Teala buyuruyor ki utfülü ebba ve cehenneme haline fiha. Cehennemin kapılarından içeri girin. Orada ebediyen kalmak üzere. 19
فَدْخُلُوا اَبْبَابَ جَهَنَّمَا هَذِينَ فِيهَا. Öyleyse hepiniz içinde ebediyen kalmak üzere cehenneme, cehennemin kapılarından girin. 19, Nahl 29. Aynı şey. Fethül-i Ebba ve Cehennem'e haldine fiha. 20, Nebe 21. Nebe 22 ve Nebe 23. Allah Teala diyor ki لَابِس۪ينَ ف۪يهَا اَحْكَابًا. Orada cehennemde bütün zamanlar boyunca kalacaklardır. يُدْخِلْهُ نَارًا حَالِدًا ف۪يهَا. Onlar ateşe girecekler ve orada ebediyen kalacaklardır. 22 Nisa 93 فَجَزَاوْهُ جَهَنَّمُ حَالِدًا ف۪يهَا. Onların cezası cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar için sadece cehennem yolu vardır. Orada ebediyen kalacaktır. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 24. ayet-i kerime Rahat 5. Ülâike ashabün nâr hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş altındadırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. 25. ayet-i kerimesinde Tegâbin 10. Ülâike ashabün nâr hâlidîne fîhâ. Onlar ateş altındadır. Orada ebediyen kalacaklardır. Tevbe 17. 26. ayet-i kerime Ülâike habitat âmâlihum ve fî nârihum hâlidûn. Hâlidûn. Onların amelleri boşa gitmiştir. Onlar devamlı orada ateşte kalacaklardır. 27 Tövbe 63 Fe enne lehu nâre cehenneme hâlidîn. Onlar için muhakkak ki cehennem ateşi vardır. Hâliden fiha, orada ebediyen kalmak üzere. 28 Tövbe 68 Vel küfâre nâre cehenneme hâlidîne fiha. O kafirler için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. 29 Yunus 27 İlâike ashabin nâri hum fîhâ hâlidûn. Onlar için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. 30 Kıylet hulû ebbâbe cehenneme hâldîne fîhâ. Onlara denir ki cehenneme, cehennem kapılarına içeri girin, orada ebediyen kalmak üzere, ebediyen kalacağınız yer olarak. 31 Zuhruf 74 İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Muhakkak ki mücrimler için cehennemde devamlı olarak kalmak söz konusudur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki 31 tane ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim cehenneme giren insanların hiçbir şekilde oradan çıkamayacaklarını söylüyor. Öbür taraftan da Bakara suresinin 82. ayet-i kerimesi gereğince cennete giren insanların da cennetten çıkıp cehenneme girmelerinin imkansız olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Kim amin olur da nefsi ıslah edici ameller işlerse onların cennet ehli oldukları ve orada ebediyen kalacakları ifade ediliyor. Yani cennete girenlerin de cennetten çıkıp cehennemde kalmaları söz konusu değil. Günahsız insan olmaz. Mutlaka cennete girenlerin de günahları vardır. Çünkü hiç kimse annesinden evliya olarak doğmaz. Allah'ın yoluna girene kadar herkes günahlar işleyecektir. Öyleyse o günahlarının karşılığı bu inanca göre insanların mutlaka cehenneme gitmeleri lazım. Oysa ki Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü kimin sevapları fazlaysa onları cennetimize alırız. Ebediyen orada kalırlar. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu konu bitmiştir.
31 tane ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kimin sevapları, kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir esasına göre. Allah-u Teala 31 tane ayet-i kerimesinde diyor ki, kim cehenneme girerse orada ebediyen kalır, asla onların oradan çıkıp da cennete girmeleri söz konusu değildir. Bakara suresinin 81. ayet, 82. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki, kim cennete girerse onların da cennetten çıkıp cehenneme girmeleri söz konusu olmaz. Ebediyen cennette kalacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz Emaniye'nin korkunç çehresini, tanıdınız mı? İnsanlar bu yanlışları öğrenmişler ve yanlışları öğretiyorlar. Okullarda, üniversitelerde insanlarımıza yanlışları öğretiyorlar. Diyorlar ki, Allah'a inanan mümindir. Hepimiz elhamdülillah müminiz. Oysa ki hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmaları hiçbir zaman söz konusu değil. Hiçbir zaman kalplerine imanın yazılması söz konusu değil. Hiçbir zaman mümin olamayacaklar. Ve de buna rağmen hem kendilerini mümin zannediyorlar, hem de insanlardan kim inanmışsa onların hepsinin mümin olduğunu da iddia etmek cesaretini gösteriyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bunca ayet-i kerimesiyle bir hakikati haykırıyor. Allah'ın cehennemine giren ebediyen orada kalır, asla cennete giremez bir daha. Allah'ın cennetine giren ebediyen cennete kalır, asla cehenneme dönmesi söz konusu değildir. İşte bu ayetler en güzel standartlarda Allah'ın dizaynını söylüyor. Demek ki kıyamet günü yapılacak olan karşılaştırmada günahlarımızla sevaplarımız ölçülüyor. Sevaplarımız fazlaysa Allah'ın cennetine gidiyoruz. Günahlarımızın cezasını orada çekmiyoruz. Çünkü o yaptığımız günahların cezasını zaten 3 defa çekmişiz. Her günahı işledikten sonra Allah bize mutlaka azap eder, huzursuzluğu yaşarız. Yetmez. Ruhumuz da nefsimizi azap eder, ikinci defa yaşarız. Ki bir de öldüğümüz zaman kabir azabı denilen bir azapla o güne kadarki bütün günahlarımızın cezası bize bir defa daha manevi bir azap olarak çektirilir. Bunların üçü de Allah'ın bize çektirdiği azapla yaptığımız her günah işleminden sonra ruhumuzun nefsimizin çektirdiği azapta, kabirde insanların ulaştığı kabir azabı da, üçü de manevi azaptır. Ve yaptığımız günahların bedelini 1'e 3 ödemişizdir. 3 katıyla ödemişizdir. Bu sebeple cennete girdikten sonra o günahları bir defa da ödememizi Allah-u Teala uygun görmüyor. Ama kim de cehenneme gitmişse, o cehenneme giden insanların günahları sevaplarından fazla, ama sevapları da var. Onların da sevapları dikkate alınmıyor. Çünkü sevaplarının karşılığını manevi huzurla ermeler olarak, manevi mutluluklar yaşamak üzere hepsi 2 defa dünya hayatında, üçüncüsünde de öldükleri zaman yaşamışlardır. İnsanın yaptığı bütün güzel davranışlarının karşılığı Allah-u Teala tarafından onlara huzur verilerek ruhun nefsi huzurlandırmasıyla, sürura ulaştırmasıyla 2 defa yaşanır.
kabirde de bütün güzel davranışlarınızın karşılığı size manevi huzur verilerek manevi güzellikler yaşatılarak ödenir. Yani üç defa da o istikamette ödemeler tamamlanmıştır. Öyleyse Allah-u Teala niçin dünya üzerinde size huzur veya huzursuzluk veriyor? Kabirde huzur veya huzursuzluk veriyor? Cennette veya cehennemde onların karşılığını bir defa daha ödememek için. Çünkü ayırım tek bir istikamette. Sevapları fazla olan cennete giriyor, günahları fazla olan cehenneme gidiyor ve başka bir alternatif yok. Öyleyse kıyamet günü sevapları fazla olan birinin günahları yok mu? Var. O günahlar için cehenneme gidecek mi? Hayır. O günahların bedelini eskiden 3 defa ödemiş durumda. Peki cehenneme girecek olanın sevapları yok mu? Var. O sevapların karşılığını yaşamayacak mı kişi? Onlar zaten 3 defa evvelce sevaplar işlendikçe yaşanmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın muhtevası açık ve kesin. Kıyamet günü günahlarımız ve sevaplarımız tartılır. Sevaplarımız fazlaysa Allah'ın cennetine gireriz. Ebediyen orada kalırız. Günahlarımız fazlaysa Allah'ın cehennemine gireriz. Ebediyen orada kalırız. Ne cenneti girenlerin cehenneme gitmeleri imkanı vardır, ne de cehenneme girenlerin cennete girmeleri imkanı vardır. Girenler daima orada kalacak. Sonsuza kadar ya mutluluğu ya mutsuzluğu yaşayacaklardır. Bunlar hak ettikleri şeylerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki insanlar yanlış şeyler öğrenmişler. Ne kadar hazin bir olgudur ki bu yanlışları öğrenen insanlar başkalarına da o öğrendikleri yanlış kitapların bilgilerini ulaştırmışlardır. Sevgili kardeşlerim, insanlara yaptıklarının bedeli mutlaka ödetilir. Hem bu dünyada hem ahirette. Yani cennet veya cehennem hayatı yaşatılmak suretiyle. İşte burada çok dikkat etmeniz lazım gelen bir vaka var. Eğer olay buysa, cennete girenler bir daha oradan çıkmıyorlarsa, cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalıyorsa, onlar da cehennemden bir türlü çıkmıyorsa, o zaman cennete girmek asıl hedefiniz değil mi? Ve Allah-u Teala size bunun yolunu gösteriyor. Buradaki 82. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, onlar ki amin olmuşlardır ve nefsi ıslah edici ameller, amel-i salat işlerler, işte onlar cennetliklerdir. Cennet halkı onlardır. Orada devamlı kalacaklardır diyor. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Nereye kadar uzanıyor? Allah'a ulaşmayı dilemek amin olmanın birinci safhası. Mürşidinize ulaştığınız zaman gene amin olsunuz. İkinci defa amin oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü defa amin oldunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a kul ettiğiniz zaman dördüncü defa amin oldunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci defa amin oldunuz. İşte Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah diyor ki, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Amin olmakla kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Takva sahibi oldu, mürşidine ulaştı. Sonra Allah-u Teala diyor ki, yeniden amin olun, gene takva sahibi olun. Bu sefer kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı için takva sahibi. Allah-u Teala diyor ki,
gene amene olun, gene takva sahibi olun. Bu sefer fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği için takva sahibi. Allah-u Teala diyor ki gene amene olun, takva sahibi olun. Ama diyor bu sefer ıslah olun diyor. İşte ıslah olma keyfiyeti nefsi ıslah edici amellerin tamamlanması halidir. Nefsiniz doğuştan itibaren kapkaranlıktır. Bu karanlık nefsinizde sadece afetler vardır. Bu afetleri hasletlere çevirmek de vazifedesiniz. Ama faziletlerle bunu halletmek durumundasınız. Zikir yaptığınız zaman bu noktadan itibaren mürşidinize ulaştığınız noktadan itibaren nefsinizin kalbindeki insan eşyak gerçekleşmiştir. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat nefsinizin kalbine ulaşır. Nefsinizin kalbinde fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Kümelenmeye başlarlar. Bu toplanma nefsinizin kalbinde faziletlerin toplanmasıdır. Yerleştikleri yerdeki karanlığı korumuşlardır. Karanlıklar tekrar oraya dönemezler. Böylece %7 nefs tezkiyesi başlar ve devam eder. Nefs-i emarede ilk %7 nur birikimi, nefs-i levamede ikinci defa %7 nur birikimi, nefs-i mülkimede üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mutmainede de dördüncü defa radiye, madiye ve tezkiyede ve beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri. Yani nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artıyor. %0'ken %49'a ulaşıyor 7 defa %7'de. 2'de huşuda kazandığınız nur %51. Bu noktada şeytanın hakimiyeti bitmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır kalbinizde. Nefsinizin kalbinin %50'den daha fazlası nura dönüşmüştür. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar %100'den %49'a yarıdan daha aşağı inmiştir. İşte bu nokta hepiniz için bir dönüm noktasıdır. Burası nefsinizin tezkiye olduğu yerdir. Allah-u Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse bu Allah'a verdiği yemini yerine getirmek içindir. Kendisi kim tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse nefsi tezkiye oluyor kişinin. Nefsinin kalbine %50'den fazla olan nurları gelip yerleşiyor. Şeytan başlangıçta o kişinin nefsinin kalbinin %100'üne tesir ederken bu noktada %50'sine bile tesir edemiyor. %50'den daha aşağı düşmüş hakimiyeti. Ve velayet kelimelerinde giderek %10 azalacaktır. Bu fena makamında şeytanın hakimiyeti %39'a inecek. Beka makamında %29'a, zühd makamında %19'a, Müslümanlar makamında %9'a inecek şeytanın hükmettiği alanlar. İhlasa ulaştığı zaman kişi sıfırlanacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu süreç içerisinde kişi devamlı mutluluğun basamaklarını birer birer çıkacaktır. Öyleyse nedir amel-i salihat? Nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması, yerine ruhun hasretlerinin faziletler adıyla yerleşmesi, nefsi ıslah edici amellerdir. Ne zaman başlar? Mürşidinize ulaştığınız zaman, nefsinizin kalbinde 7 tane kalp şartı gerçekleştiği zaman başlar. Öyleyse buranın bir sonucu var. Kim bunları yaparsa, daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi amin olur. Mutlaka cenneti hak eder. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Devam edince yolunda hayatı var da devam ederse daha üst cennetlere ulaşır. Allah-u Teala'nın hepinizi en üst cennetlere ulaştırmasını, hem cennet saadetinin en üstünün hem de dünya saadetinin bütününün Allah-u Teala tarafından sizlere teslim edilmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
üniversitemizin, vakıflarımızın, radyolarımızın, televizyonlarımızın, dergimizin devamlı muhterem mensupları, Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi mutlak saadetlere ulaştırsın. El-Fatiha ve as-salavat.

0: in on it. Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve Kiramen Katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adınızı zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar ve zikriniz artık mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
1: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizden istediğimiz şey sizin daha çok mutlu olabilmeniz. Siz bu yola mutluluk için girdiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor ve mutluluğunuz sizin gayretinize bağlı. Mutluluğun kapısı zikir kapısıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarını zikirle geçirebilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Bunun istisnası sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içerisindeki Allah'ın yarayan bir vücuda gelen gelişmesidir. O gelişme tamamlandığı zaman, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler de yarı yarıya azalmış oluyor. Asıl güzele ulaşmak bundan sonraki gayretinize bağlıdır. Zikrinizi arttırmalısınız, arttırmalısınız, arttırmalısınız. Göreceksiniz ki zikrin artışını paralel bir şekilde mutluluğunuz artacaktır. Hepiniz güzel şeyleri birbirinizden kopya edin. Daha çok zikreden bir kişi sizin için bir örnek olmalı. Siz de aynı hedefe ulaşmalısınız. Hatta aranızda bir zikir yarışması olmalı. Allah ile olan dostluğunuzun seviyesi zikrinizin 24 saatlik bir zaman parçasında genişleyen hüviyetiyle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, 1- Çok zikredin. 2- Çok zikredin. 3- Pek çok zikredin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz.
2: Salavat eyyubillahi minşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Eyyubillahi minşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bizde sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bizleri ziyaret ederiz. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın ilmindeki en kıymetli varlık insandır. Ve Allah-u Teala'nın insana hediye ettiği en büyük insan akıldır. Akıl, kontrol itibariyle vücudun asıl kumandanı. Akıl, beyni kontrol altında. Beyne ve hissiyle vücudu idare etmesine neden olur. Öyleyse insan beyni akıldan aldığı emirleri vücudu tatbik etmeye yarayan bir santral görevini yapar. Bir kompresör santralı. Allah'ın insanlara dağıttığı akıl bütün insanlarda eşit seviyededir. Bütün insanlar aynı aklı kullanırlar. Ama aklın tesirini eda edebilmesi fizik vücudun imkanlarıyla çelişmelidir. Herkesin fizik vücudu başkalarından farklı bir yapıda yaratıldığı için herkesin aklı kullanabilme yeteneği bu yüzden farklılıklar gösterir. Aklın vücuda kumanda edinebilme yeteneği sonsuzdur. Ama bu yeteneğin vücuda ulaşmasında bir aracı var, beynimiz. İnsan beyni yaratılış itibariyle ve sonraki gelişmeler itibariyle hangi kabiliyetin sahibiyse beyin hangi fonksiyonları eda edebilecek ve organize edebilecek standartlarda ise aklın vücuda olan fonksiyonu sadece onunla ödüklüdür. Unutmayın ki bir zincirin en zayıf halkası zincirin bütün gücünü gösterir. Bir zincirin gücü onun en zayıf halkasının gücü kadar. Öyleyse bir insanın zihni melekelerinin kontrol altında tutulduğu, emir ve kumanda merkezinden gelen emirlerin vücuda iletildiği sistem beyni ifade eder. Beyin birçok fıkıntılardan uzdan bir müessesedir. Beynin muhtelif fıkıntıları çeşitli isimler olmaktadır. Muhakeme bunlardan bir tanesidir. Mantık bir başkasıdır. Şuur bir başkasıdır. Zeka bir başkasıdır. Her birisi ayrı bir fonksiyon ifade eden bu fakültelerin en önemlilerinden bir tanesi de hafızadır. Her biri ayrı bir fonksiyon eda ederler ama hepsi aklın kontrolü altındadır ve hepsi akılla çalışırlar. Artık dünyanın birçok yerlerinde 5-10 dakikada bir tane araba çıkartan fabrikalar yapıldı. Ama birkaç tanesi insanlardan tamamen arındırılmış vaziyette. İlk örnek Japonya'da oluştu. Tamamen kompütürlerden ve insanların yaptığı robotlardan oluşan bir fabrika. Kontrol merkezini kompütürlerin kullanıldığı bir kontrol merkezinde, her şeyin kontrol edildiği bu kontrol merkezinde insanlar çalışıyor. Sadece robotları kontrol etmek için. Yani bir otomobilin dizayn edilmesinde ve otomobil olarak ortaya çıkışında gerekli olan bütün fonksiyonlar makineler tarafından yapılıyor. İnsanların yaptığı makineler tarafından yapılıyor. Ve her 5 dakikada bir araba fabrikadan dışarıya çıkıyor. Böyle bir sistem sadece makinelerin kontrolünde yapılabilir mi? Hayır. İnsanların mutlaka makineleri netice itibariyle kontrol altında tutması lazım. Makine akıldan öteye geçebilir. Eğer fonksiyonların idare edilmesi istikametindeki hız ise söz konusu olan şey, makinenin hızını çok büyük ölçüde arttırmak mümkün. Ve bir insanın zaman itibariyle yapabileceği bir takım sonuçlara ulaşma bilgisayarlarda çok daha hızlı olarak sonuçlara gidiyor. Ama bilgisayarlar bilemezler. Bilgisayarlar aklın bir fonksiyonu olan düşünceye sahip değiller. Hafızalarına neleri yerleştirmişseniz onu idrak edebilirler, onu uygulayabilirler. Ondan bir adım öteye geçmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse akıl bilebilmenin kabiliyetini temsil eder ve insanlara verilen en büyük hediyedir ki her istikamette bulduğu doğrularla vücudu kontrol altında tutar. Ve tecrübe onun hüdasıdır. Tecrübe onu içinde bulunduğu ortamda tatbikat açısından geliştirecektir. Akıl sonsuz düşünme imkanının sahibidir. Ama gene de sonsuz akla göre, Allah'a göre çocuktur. Bu açıda bir mütefekkirle bir mütezekkir birbirinden ayrılacaktır. Mütefekkir dediğimiz zaman düşünce standartlarının içinde olan insanlardan bahsediyoruz sizlere. Düşünebilen insanlar. Nitekim mütefekkir için zamanımızın bu öz Türkçe dedikleri düşünür adını kullanıyor. Düşünür. Hep bana Nasrettin Hoca'yı hatırlatıyor. Bir gün Nasrettin Hoca pazara gidiyor. Koltuğunun altında bir tane hindi. Ve hocam diyorlar ne yapıyorsun bu hindiyi? Satıyorum diyor. Kaça? 3 altın. Yahu diyorlar bu bir hindi. Niçin diyor ne var diyor hindi olduysa. Ben diyor şurada diyor küçücük kuşlar gördüm diyor şu kadarcık kuş. Adına diyor papağan diyorlar diyor. Onu diyor 4 altına satıyorlar. Bu kadarcık kuş 4 altın öderse bizim hindi 3 altın öder de diyor Nasrettin Hoca. Ama diyorlar o kuş o papağan dediğim var ya o konuşur diyorlar. Bu da diyor düşünür. Öyleyse konuşmak mı önemli, düşünmek mi önemli? Konuşmak düşüncenin fonksiyonudur. Eğer düşünemezseniz konuşamazsınız. Öyleyse düşünce nedir düşünce? Aklı ürünüdür. Bizim zavallı alimler düşünceyi beynin bir fonksiyonu zannediyorlar. Yani düşünen beyindir. Hayır, düşünen beyin değil. Düşünen akıldır. Düşünce de aklın ortaya çıkardığı bir meyvedir. Dikkat edin. Beyin aklı kullanmaz, aklı üretmez. Akıl zaten var. Allah-u Teala'nın bir mahlukü olarak var olan akıl Allah-u Teala tarafından bize verilen en büyük hediyedir. Ve öldüğümüz zaman aklımız fizik hücremizi kullanmıyor. Bir, gece gerçek uykuya daldığımızda, nefsimiz vücudumuzdan ayrıldığında aklımız yine bizim fizik hücremize kumanda yapmaz. Nefsimize kumanda yapar. Ne zaman bir gün başınızın üzerinde kendi ruhunuz oluşursa selam makamında, o zaman Allah-u Teala size bu ruhu aklınızın ona kumanda etmesi ve ruh tayin mekanını yaşayabilmeniz için vermiştir. Öyleyse ruhunuz da, nefsiniz de, fizik vücudunuz da hangi standartlarda olursanız olun aklınızın kontrolü altındadır. Aklınız onu kontrol edebilecek olan durum söz konusu ise. Ne demek istiyorum? Yani demin söylediğim gibi uyku sırasında aklımız fizik vücudumuza kumanda etmez. bizden ayrılmış olan nefsimize kumanda etmektedir. Hayat devam etmektedir. Uyandığımız andan, gece uyuduğunuz ana kadar veya herhangi bir günün herhangi bir saatinde uyuduğunuz ana kadar akıl sizi kendinize kumanda eder, onu kontrol altına tutar. Uyudunuz, gerçek uykuya daldığınızda nefsiniz periyadan kum çeker gibi vücudunuzdan ayrılır. Devir sayıları dengeye gelir. Ne demek istiyorum? Nefsinizdeki elektronların devir sayısı, fizik vücudunuzda elektronun devir sayısının yarısı kadar. Ve ikisinin dengeye gelmesi lazım ki bir ötekinden ayrılabilsin. Yani bir kamyon düşünün, bir de hızlı giden araba. Bir arabadan 100 km hızla giden, 200 km hızla giden bir arabadan, bir otomobilden 100 km hızla giden bir kamyona atlamak oldukça zor bir meseledir. Ama şimdi ikisinin de birisinin 200'den 150'ye indiğini, ötekinin de 100'den 150'ye çıktığını düşünün ve ikisi yan yana gidiyor. İkisi de 150 km gidiyor. Bir insan birbirine ötekine rahatlıkla atlayabilir sanki hiç gitmiyorlarmış gibi. Eğer ikisi de yan yanaysa bu problem değildir. Öyleyse neyi kastediyoruz? Devir sayıları farklı olduğu takdirde nefsimizin fizik vücudundan ayrılması mümkün değildir. Onun için dikkat edin, uyuyan bir insanın nefesleri değişir. Her standartta değişme vardır ki atlama olabilsin. Ki nefs aynı elektron devir sayısında vücut fizik vücudundan ayrılabilsin. Ayrılırken başınızdan yukarı çıkarak ayrılır. Ve beninizden yukarısı vücudunuzdan çıktığı andan itibaren aklınız artık fizik vücudunda değil, nefsinize kumanda etmektedir. Aynı akıl. Öyleyse bin mürşidin eğer bin tane talebesi varsa, mürşidi varsa, onun her bir mürşidin başında mürşidin bir ruhu olacağına göre bin tane ruhu da oradadır. Her birinin başında bir. Eğer 500 bin ise 500 bin tane. Ve onların hepsine Allah kumanda eder. Bütün o ruhlara Allah kumanda eder. Sadece mürşidin kendi başının üzerinde bulunan bir tek ruh onun kontrolü altındadır. Öyleyse aklınıza dikkatle bakın. Sizin aklınız bu kainattaki Allah'ın size ihsan ettiği en büyük hediyedir. Onun sayesinde düşünebiliyorsunuz. Onun sayesinde hayatınız devam ediyor. Fizik fonksiyonlarınız değişik bir safhaya gelse ve aklınızı kullanma yeteneğini elinizden kaçırsanız, aklın o kullanma alanı içinde sizin fizik gücünüzü yok edebilecek bir sistem uygulaması, yani intihara sebebiyetlerdeki her zaman mümkündür. Sayısı akıl, vücudunuzu kuruyan bir temel kuruyucudur. O normal düşünce standartlarının sahibi oldukça hiç kimse intihar standartlarının içine giremez. Kendine kıyamaz. Akıl, Allah'tan aldığı standartlarda onu mutlaka kurutur. Öyleyse onun paralize olması mümkün müdür? Evet, şeytan devrediği zaman ve onun yardakçıları olan şeytanla ilişki kuranlar devreye girdiği zaman böyle bir şey söz konusu olabilir. O zaman akıl normal fonksiyonlarını eda edebilecek olan, onu kullanabilecek olan standartlardan, fizik vücudunun onu kullandığı standartlardan yoksun kalmış olur. Öyleyse Allah-u Teala neden yasak ediyor büyüğü, iddiamı, yani şeytanla ilişki kuran insanların negatif faaliyetlerini? Çünkü bu faaliyetler insana sadece zarar verebilir. İşte onlardan birisi, bilmem soyadını da hatırlıyorum, Kiraz isimli soyadı olan birisi konuşuyor. Derginin adını unuttum, ya yüzüncü yıldı, ya noktaydı. Bu tarz dergilerden bir tanesi soruyorlar Kiraz Efendi'ye. Diyorlar ki, efendi diyorlar, sen diyorlar bir insanı bu günde öldürebilir misin? Öldürürüm diyor. Peki diyorlar, Allah'ın verdiği bir hayatı almaya sen nasıl cesaret edersin? Sizin diyor, o aklı selim sahibi o dediğiniz insanların düşünce standartları beni hiç alakadar etmiyor. Ben şeytandan emrimi alırım. Kim bana parayı verirse Onun o parayı bana vererek öldürmek istediği kişiyi de büyüğü de öldürür. Bana gelmesinler, böyle bir teklifte bulunmasınlar, insanlar da rahat etsinler. Gördünüz mü? Adam bir başkasını öldürmekten sanki bir sineği öldürmek gibi bahsediyor. Şeytan, o tarzdaki bir düşünce sahibi olan insanı, onun aklını kendi standartlarında kullanmayı başarır. O kişiyi büyü tesiri içine alır. Kişi kendisi teşne buna istemiş. Büyüyü öğrenmek istemiş. Ve vakit etmeye başlamış. Paradan başka bir şey falan yok dediğinde. Parayı veren diyor, bir büyü çalar. Bana diyor, emreder bir kişi. Ben diyor, gereğini yaparım, öldürürüm diyor. Bunu açık açık veriyor. Ve tabii kimse de onu cezalandıramıyor. Hiçbir kişi standart kullanmamış adamı öldürürken. Bilmiyorum şimdi ne kadar öldürdüğü var mı? Şimdi söylemek istiyorum. Aklın kullanılma alanı daima fizik vücudun kabiliyetleri kadardır. O kabiliyetleri şeytan pozitif standartlardan negatif standartlara taşıyabilir. İşte o zaman kişinin intihar etmesi gibi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ve böyle bir olayı takip ettiren şey aklın onlara negatif kumandası değildir. Aklın pozitif kumandasının şeytan vasıtasıyla negatifine çevrilmesidir. Öyleyse şeytanın bu kainattaki en büyük düşmanın olduğunu düşünmektedir. Akıl bulunduğu standartlarda fizik vücudu tecrübelerle daima daha üst seviyelere ulaştırır. Her edindiği tecrübe onu daha üst standartlara, daha üst seviyelere ulaştıracaktır. Bir çocuk elini babaya bir defa değdirip de eli yaldığı zaman işini yapmak için sonunda bir babaya yaklaştıramaz. Dedikler yarayı basar. Neden? O tecrübeyi kazanmıştır artık. Parmağını yanan bir sabaya uzattığı zaman parmak yanacaktır. Bu tecrübenin ışığı altında bir üst seviyeye çıkmıştır. Bütün insanlar için tecrübeler hiç kimsenin, hiç iki kişinin yaşadığı hayat birbirinin eşi olmadığı için dünyada aynı hayatı, aynı standartları yaşayabilen, aynı olayları yaşayabilen iki insan mevcut değildir. Herkesin kendi etrafında başkasından farklı olaylar cereyan eder. Bu sebeple herkesin tecrübe standartları başkalarından farklı seviyelerdedir. Ve bu seviyelerin genel olarak herkes başkalarından farklı hareket dizaynına sahiptir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde milyonlarca insan ya da 6 milyar insan her birisi şu anda yaşıyor. Bu yaşayan 6 milyar insanın her birisi her an ayrı bir derecede. Merdiven basamaklarının sonsuz sayıda olduğunu düşünün. Herkes o basamaklardan birinde, bir saniye birinde, bir saniye sonra başka birinde. Çünkü her an ya derece kazanıyorsunuz ya da derece kaybediyorsunuz. Öyleyse Allah'ın izniyle belli bir zamanın belli bir koordinatında durdurun zamanı ve kontrol edin insanların her birisi o basamakların bir başkasında. Yaklaşık olarak 6 milyar insan içinde birbirine eşit olan insan sayısı son derece azdır. Sonsuz geniş bir spektrum içerisinde her an derece kazanan veya kaybeden insanların o andaki durumlarının birbirine eşitliği, bir an için üç kişinin birbirine eşit olduğunu düşünün, bir saniye sonra bu eşitlik kaybolmuş. Birisi kazanmıştır, birisi kaybetmiştir. Öteki hem kazanmıştır, hem kaybetmiştir.

Öyleyse böyle bir dizaynın tamiri kimdir? Akıldır. Memuru kimdir? Beyindir. O memurun emirlerini yaptırdığı işler vücudun organları. Öyleyse beynimiz vücudumuza kumanda ediyor. Beynimize aklımız kumanda ediyor. Onun için akıl son derece önemli bir vasıtadır insanın hayatı için. Her canlı belli bir miktarda aklın sahibidir. Allah'ın ona kullanma yeteneğini fizik gücüyle işaret ettiği kadar. Hayvanların beynine bakarsanız, onların beyninin daima insan beyninden küçük olduğunu görürsünüz. Evet, bir filin beyni bir insan beyninden daha küçüktür. Her ne kadar böyle büyük bir alakası yok gibi görünüyor ama aslında fonksiyonun eda edildiği dosyalar her bir sistemde bir yer kaplar beynin içinde. Bu dosyalara dikkatle bakın. Hafıza dosyaları her bakış attığınız noktada bir dosyanın oluşmasını temin eder. Ben şimdi kameraya bakıyorum. Baktığım sürece devamlı dosyalar var. Aklımdan geçen şeyler devamlı filme alınıyor. Kiramen Kağıt Yönetim tarafından. Konuşmalarım filme alınıyor. Benim dış dönüşüm filme alınıyor. İşte bu dış dönüşümle kalbim birbirinden farklı olduğu zaman geleceği kaybediyorum. Eğer ikisi her zaman birbirine gitse devamlı bir pozisyon sorunu var. Dikkat edin, insanlar eğer başkalarının güzelliğine dönüp, onların mutlu olmasına dönüp düşüncelerin sahibiyse bu düşünceler onlara her zaman derece kazandırır. Eğer başkaları hakkında kötü şeyler düşünüyorsanız derece kaybetmezsiniz. Ama bunun istisnası var. Eğer onlar hakkında düşündüğünüz şey onları zan altına sokabilecek olan hususlarsa buradan kaybedersiniz. Öyleyse düşüncelerinizi dizayn ederken sakın başkalarını suçlu mevkiye koymayın zihninizde. O size derece kaybettirir. Allah-u Teala diyor ki zannın bir kısmı size haram kılındı. Zan da düşüncenin aklın bir mahsulü bir nesilde itibarını. Ama sonra zan başkaları hakkında onları suçlu mevkine düşünecek olan şeyler sizin için haram kılındı. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman mutlaka derece kaybedersiniz. Ama onları Allah'a söylediğiniz zaman derece kaybetmezsiniz. Ve bu bir dedikodu olmaz, bu bir iftira olmaz. Onunla herhal iken, Allah-u Teala'yla herhal iken başka birisi muhatabınız olamaz. Başka bir muhatabınız yoktur. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın, aklınızı kullanmayı öğrenmek zorundasınız. Aklınız sizi bu dünya üzerinde koruyan en önemli vasıtadır. En büyük koruyucunuz aklınızdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım, ne diyor Allah Teala? Aklını kullanmayana azap ederiz diyor. Ne demek istiyor? Eğer nefsinizde afetler var ise ki doğduğunuzdan itibaren nefsiniz sadece afetlerden oluşuyor. Ne zaman nefsinizde afetler kalmaz? İhlasa 27. basamağa ve salaha 28. basamağa ulaştığımız zaman. O güne kadar her an muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin negatif talepleriyle karşı karşıyasınız. Nefsiniz vücudun kumandanı olan aklınızdan hep negatif şeyler talep edecektir. Yani günahı işlemesini isteyecektir ondan. Ve böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey o günahın işlenmesi konusunda mutlaka akla müracaat yapmalarıdır. Bütün insanlar, nefsleri olan insanlar, nefslerinde afet olan bütün insanlar her an akla şer taleplerde bulunurlar. Bunu ruhunuz derhal işitir. İşittiği anda o da

0: bir hayır talebiyle devreye girer ve akla müracaat eder. Nefsin talep ettiği işlerde değil, kendisinin talep ettiği hayrın işlenmesini ister akıldan. Ve akıl bunlardan birini seçme yeteneğinin bilgilerine sahip. İşte bu seçenekleri gerçekleştirirken akıl nefse bir müşavir olarak ve ruha ikinci bir müşavir olarak sorar suallerini, cevaplarını alır, muhakeme sistemini yürütür ve karar verir. Karar verdiği daima aklınızdır. İki müşavirin kendisine ulaştığı bilgilerin üstü altında. Bizim iki kafadan müşavire gelince bunlar kavga etmekten hiç kendilerini kurtaramazlar. Çünkü ne nefs talebinden vazgeçer, ne de ruh talebinden vazgeçer. Vazgeçmedikleri için sonsuz bir savaş iç dünyamızda hep devam edecek. Öyleyse her şeyin en güzel standartlara ulaşmasını temin etmek üzere akıl bilgiler alacaktır. Bu bilgileri muhakeme edecektir, gelip kararla verilecektir. Aklınız vücudumuzun karar merkezidir. Vücudumuzu idare eden temel sistemdir. Ama gördüğüm kadarıyla kahveler gelmiş durumda ve sözlerimizin birinci kısmını inşallah orada tamamlamak istiyorum. Allah razı olsun. Ne? Dur anlamadım. Ruh bizden ayrıldı. Tamam. Tamam.
1: Ama hala bizim hepsimizde hala sarkı. Sarkı olduğunda çok tekrar devreye giriyor.
0: Tabii. Yürüyor.
1: Arda yürüyor.
0: Hayır dönmüyor. Oradan uzaktan kumandan yapıyor belki. Dönmesine bir şey yok. Anahtarların sistemleri sonsuz zaman fizik uzaklıklar her zaman geçerlidir. Türkiye'den konuşabiliriz telefonla. Buradan aynı anda duyuyorsun. Halbuki sesin gelme hızı o kadar hızlı değildir. Orada başka bir enerji kullanılıyor. Her şey orada kullanılıyor. Farklı bir olay var. Yani sesten hızlı olan Concorde uçağının Amerika'ya gelmesi bilmem kaç saat sürüyor. Ama sizin telefonla konuşmanız bir saniye içinde buraya ulaşıyor. İkisi aynı şey değil. Ve adeta ışık hızı kadar yüksek bir hızla geliyor. Ruhun da bulunduğu yerin hiç önemi yok. Ne kadar uzaklıkta olursa, sonsuz uzaklıkta olsa bilgide kumanda etme yeteneğini, yani bilginin içindeki fonksiyonlarını devam ettiriyor. Ayrıca ruhumuz bilgimizden ayrılmadan evvel Allah-u Teala başımızın üzerine müslümanın ruhunu tutuyor. O da bizim için fonksiyonu. Yani aklımızla her zaman ilişkide aklın yardımcısı ve müşahidini bütün olayları görüyor. Erkeğin farkında onun da tesiri var tabii. Bu yüzden zaten çok önemli bir şey müşahide olabilmek. Çünkü müşahidin ruhu onun geçirdiği hayat tecrübelerinin kendisinin Allah-u Teala tarafından aldığı bütün özel standartların yanında nedir özel standartlar? Güzellikten hepsini almıştır artık. Ve akıl bir ruh almıştı. Ruh yaratıldığı an, programlandığı an ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyenin, yesekteki hiç köşeyi işlememeyenin bir yapıdır. Bu yapıya sadece tecrübe eklendiktir hayat devresi içerisinde. Ve onlar ilave edildiği zaman aslında bir tekrarın gene kötülüktür. Ama tecrübenin kazanılmasıyla ruh yeni hareket sahaları bulacaktır kendisine. Gene aynı güzellik doğrultusunda. Yani onun bütün seyahati son ufuklardadır. Böyle bir şeyi düşündüğünüz zaman ruhun vücuttan uzak olması veya yakın olması hiç önemli bir şey değil. O kontrolü her zaman yapar. Her an nefsi talepini duyabilir. Öyleyse böyle bir geliş ve gidiş onun devamlı kontrolü içindir. Bir an için böyle bir fonksiyonun yok olduğunu düşünün. O zaman hemen akıl pozitif olarak devreye girer. Çünkü kendilerinin ruhu yok. Ama Onlarda irade denilen müessese devreye girmiş, aklın bu açıdan, pozitif açıdan yardımcısı olmalı. İnsanlarda da irade denilen bir kuvvet var. Zaten konumuz aklın anlatımıyla beraber iradenin de anlatımı. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman aklımızın karar verebilmek için iki güce ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi akıldır. İkincisi, bunlardan bir tanesi ruhtur, ikincisi nefstir. Her ikisi de kendi istikametlerinde aklı kandırmaya çalışır. Ruhun yardımcısı Allah'tır, nefsin yardımcısı şeytandır. Ne zamana kadar? Nefse afetler bu sürece. Öyleyse aslında ruha giden bütün bilgiler Allah-u Teala'dan gelir. Akla oradan ulaştırılır, ruh üzerinden ulaştırılır. Nefse gelen bütün bilgilerde nefse afetler olduğu sürece şeytandan gelir. Ve şeytan o bilgileri nefsin akla ulaştırmasını sağlar. Ama buraya dikkat edin. Şeytan insanlara olan korkunç nefreti sebebiyle insanlardan mutlaka intikam almak istediği için nefse aklı kandırabilecek olan bir takım taktikleri hep öğretmeye çalışır. Onu kullanmasını ister ve başlangıçta nefs bunu çok büyük ölçüde gerçekleştirir. Ve başlangıçta insanlar devamlı hata işleyen, yanlış yapan, bu sebeple hep huzursuzluk gösteren, huzursuzluğu yaşayan insanlardır. Nefs bir insana hangi ölçüde kumanda ederse o kadar büyük huzursuzluk gösterir. Nefsinin sebebiyle huzursuzluk. Huzursuzluğun arkasında sadece siz varsınız. Onun unutmasında da sadece nefsiniz var. Nefsinizin arkasındaki şeytan var. Şeytan nefsinize verdiği taktiklerle onun aklı kandırmasını ve yanlış davranışlarda bulunmasını teyit. Akıl eğer nefsin taleplerine itaat ederse, onlara uygularsa her yapılan şey pozitif olur. Sizi en çok güzel şey düşüncelerinizin o andaki topik olabilir. Yani zirvede olabilir. En üst noktada olabilir. Diyelim ki o sizi çok güzel şeyi hallettiniz. Bizim videomuzdan ilerlediniz. Hayır, öyle değil. Mutlaka başka bir problem gelecek ve en üst noktada bu sefer o yerini alacaktır. Onu da hallettiğini düşünün. Halledene kadar duyduğunuz üzüntünün, onu hallettiğiniz zaman bittiğini düşünün. Hemen arkasından alttakilerden bir tanesi gene en üst noktaya çıkacak. Sizi gene üzüntü. Yani nefsinizde afetler olduğu sürece huzursuzluğunuzun bitmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden? Çünkü nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir çatışmanın içinde olacaktır. Bu çatışma varsa hep huzursuzsunuz. Madde bir, nefsiniz ve ruhunuz devamlı çatışmada olduğu için, iç dünyanızda nefsin orduları ile ruhun orduları arasında savaş olduğu için huzursuzsunuz. Nerede kaos varsa, kavga varsa, çatışma varsa orada huzursuzluk vardır. Öyleyse kişi nefsiyle ruhu savaş halindeyse devamlı bir huzursuzluk içindedir. Bu iç dünyadaki huzursuzluk. Hem kişi devamlı iç dünyasında bu çatışma olduğu için mutsuzdur. Hem de şeytan nefsine aklı kandırması konusunda bir takım taktikleri devamlı verdiği için sık sık aklı kandırır mı? Bunun manası o kişinin fizik dünyada yeni bir yanlışı işlemesidir. Yeni bir günahı, yeni bir şerri işlemesidir. İşler işlemez, kişi derhal huzursuz olur. Dikkat edin. Bir insan ne zaman hayır işlerse arkasından mutlaka bir huzurlar işlemesidir. Ne zaman şer işlerse arkasından mutluluk ve huzursuzluk teşkil etti. Öyleyse madem ki şeytan nefsi kendisine alet ederek, ona taktikler öğreterek, onun aklı kandırmasını ve şer işlenmesini tecrübüyor, bu şer merkezine kişi mutlaka oluşturuyor. Yetmez. Allah-u Teala'nın aklını kullanmayana azap ederim emri gelince, ruh nefse bir azap meclisi sürdürecektir. İşte bir defa daha bulutlu olacaktır. Öyleyse huzursuzluğun arkasında ne var? Aklınızı kullanamamak var. Yani akıl vücudun koruyucusudur dedik. Ne zaman akıl bir şeylere müdahale ederse o vücudu korumuyor. Ona zulmediyor demektir. İşte bizim sağlayan şey aklın verdiği kararın yanlış oluşudur. Bu yanlışı sağlayan şey şeytanın nesne verdiği taktiklerle aklı kandırabilme fikriyidir. İşte akıl çevreler itibariyle çevresinden aldığı taktiklerle bir takım yanlışları her zaman nesne vasıtasıyla çizikliyle işletebilir. Nefsin kendisini kandırmasıyla. O zaman akıl kullanılsaydı vücudu koruyacak olan akıl kullanmanın şeklinde kabul ediyor Allah Teala tarafından. Öyleyse aklın temel fonksiyonu vücudu korumaktır. Onu en iyi yönetmektir. Her aklın böyle yapamadığı safhada mutlaka devrede şeytan vardır, nefs vardır ve akıl fonksiyonu olmaktadır. Ama negatif açıdan fonksiyonel olmaktadır. Öyleyse aklımızı kullanmayı öğrenmemiz lazım. Dikkat edin, davranışlarımızın hangisinde biz Allah'ın söylediklerine uymuşsak, yani ruhumuzun söylediklerine uymuşsak, işte o zaman aklımızı kullanmışızdır. Mutlaka bize fizik vücut, nefs ve ruh üstüne aslında nefsin ruh dünyasına girmesi anında oluşacak olan hayrı emretmişizdir. Yani nefsin fonksiyon eda etmesi, onun muhtevasındaki afetlerin sorumluluğuna bağlıysa, onun fonksiyonu hep negatif olacaktır. Büyük ölçüde negatif olacaktır. Eğer nefsindeki afetler kişinin azalmışsa, yerine ruhun hasretleri almışsa, çoğunluk ruhun hasretlerine gitmişse, kişinin artık sadece kazançları kaybettiklerinden daha fazla olacaktır. Yani nefsindeki afetlerin 100 üzerinden değeri neyse, davranış üstündeki adalarda ona paralel verir. Öyleyse bu hataların azalması, nefsinin afetlerinin azalmasına bağlıdır. Öyleyse aklın gelen talepler çerçevesinde karar verebilme yeteneği hep nefsin iç dünyasının bir aynasıdır. Nefsiniz eğer sadece afetlerden öldüyse başlamışsa davranışlarınızın çok büyük bir kısmında yanlışlıklar vardır. Başkalarını üzersiniz, kendiniz de üzülürsünüz. Başkalarından derecat kazanmasına sebebiyet verirsiniz, siz derecat kaybedersiniz. Yani aklınızı kullanamamak size devamlı kendinize zulmetmek sonucunu sağlar. Bir insanın kendisine zulmetmesi nedir? Birçok insan bu konuyu yanlış telakki etmektedir. Nefsiniz, Allah'ın yasak ettiği, şeytanın da mutlaka yapmanızı istediği bir hususu istiyor. Nefsiniz istiyor. Eğer ona o dilediği şeyi vermezseniz, nefsiniz üzülecektir. Siz de nefsinizi üzmemek için onun talebini yerine getirirseniz, nefsinize iyilik etmiş gibi görürsünüz kendinizi. Allah aslında ona zulmettirir. Zulmetmenin ölçüsü derece kaybetmektir. Kim hangi davranışından derece kaybediyorsa bu bir zulümdür. Zulüm iki ayrı cephede oluşur. Bir kendinize zulüm, bir başkasına verir. Eğer aksiyon olarak bir başkasına onu üzebilecek olan bir davranışta bulunmuşsanız, bu nefsinizden ve şeytandan kaynaklanan bir davranış istediniz ki, bir şer istediniz demektir, derecat kaybedersiniz. Ama aynı zamanda kendinize de zulmetsiniz. Kim derecat kaybederse, her kaybettiği derecatta artık zulmü kendisine yapmıştır. Çünkü derecat kaybeden bir başkası değildir. Odur. İstediği işlem zulümdür, şerdir, onu derecat kaybetmiştir. Ne zaman bir başkasına hayır sağlayacak olan, onu müstehcen olan bir davranışta bulursanız, bunun arkasında Allah vardır ve bunun arkasında ruhunuz vardır. Ve içerdiğiniz şeyin adı şer değil, hayırdır. Derecat kazandığınız bütün işlemlerde olay böyle şeyler eder. Öyleyse her ikisinde de emir akıldan gelmiştir. Akıl demek ki başlangıçta bazen şeytanın tesirinde, bazen Allah'ın tesirinde konuyor. Bazen nefsin tesirinde, bazen ruhun tesirinde konuyor. Verdiği kararlar ya zulüm oluyor ya da hain oluyor. Öyleyse her iki açıdan da meseleyi değerlendirdiğiniz zaman aklınızın bütün işlemlerinizde asıl fonksiyonu eda ettiğini göreceksiniz. O ne emir verirse vücudunuz onu uygular. Uyguladığı aklın her emri o kişiye ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Öyleyse derecat kazanmanızda ve kaybetmenizde size hakim olan unsur aklınız. İşte Allah'ın verdiği bu en büyük hediyeyi, en büyük yardımcınızı pozitif olarak kullanmanın yollarını size öğretebilmek adına tasavvuf diyoruz. Tasavvuf bundan 10 dakika sonra evvel sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayattır. Bir başka ifadeyle Kur'an'daki İslam'dır. Allah Teala'nın dininde hepiniz için söz konusu olan şey bu şerefe ulaşmak, bu şerefe sahip olmaktır. Madem sizi insan olarak yaratmış, anlamı şu. Siz kainatta Allah'ın dinindeki en değerli varlıksınız. Bütün Allah'ın diğer varlıklarından daha değerlisiniz. Eğer aklınızı kullanabilirsiniz. İki tane seçeneğimiz var. Bir, Allah'ın dinine varmak üzere yola çıkıp onun standartlarına uymak, hakkında da dünya sahibini yaşamak. İki, şeytanın standartlarına tabi olmak ve bu dünyada cehennemi yaşamak, kıyametten sonra da mutlak olarak cehennemde mahvolmak. Her ikisi de geçerlidir. Sizin aklınızın vereceği karara göre. Öyleyse dikkat edin. Aklınız size en büyük kötülüğü yapabilir. Aklınız size en büyük iyiliği yapabilir. Bu sizin aklınızdan taleplerinize bağlı olan bir husustur. Öyleyse aklınızı nasıl kullanacağınızı Allah Kur'an-ı Kerim'de size öğretiyor. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin diyor. Aklınızı iyi kullanmanın birinci standardı. Diyor ki bana verdiğiniz yemini misaki ve akli gerçekleştirmeye çalışın. Diyor ki zikir yapın. Böylece nefsinizi tezkiye edin, sonra tasfiye edin. Diyor ki daim zikre ulaşın, irşade ulaşın, tezkiye ulaşın. Ve yemin misak ve ahdinizi eda ettiğiniz zaman benim de nefsimin sahibisiniz. Bunu önce kazanırsınız, kıyametten sonra yaşarsınız. Ama yolunuza devam ederseniz, dünya saadetinin sahibi olursunuz, hemen yaşamaya başlarsınız. Demek ki dünya saadeti, cennet saadetinden sonra kazanılan, ama evvel yaşanan bir özellik taşır. Ve hepiniz için aklınızın devreye girmesi, fonksiyonel olması işitecek, manaya ulaşacak. İdrak ettiniz mi o zaman? Hayır, etmediniz. Sadece manayı toparladınız. Sonra onu kalbinize indireceksiniz ve kalbinize idrak edeceksiniz. İdrak, aklın bu istikametteki son fonksiyonudur ki, idrake ulaştığınız zaman artık onun müdafaasını yapacak olan birisiniz. Zaten hangi konuda onun idrakindeyseniz işareti budur. Başkaları o sahip olduğunuz şeyin tersine bir şey söyledikleri zaman onu müdafaa etmek gereğini duyuyorsanız, neyi müdafaa etmek gereğini duyuyorsanız işte onu idrakinize yerleştirdiğiniz demektir. Yani o artık kalbinizin bir meymasıdır. İşte bu idrak pozitif idrak olabilir, negatif idrak olabilir. Nefsinizin kalbinde afetlerinize dönük olan bir sistemi yerleştirdiğinizi düşünün. Başkaları sizi iyiliğe çağırıyorlar. Onları şiddetle reddedersiniz. Dersiniz ki, senin düşündüğün şey yanlış. Ben şimdi bilirim. Bana karışmaya kalkma. Doğrusu benim yaptığımdır. Halbuki yaptığınız şey yanlıştır. Nefsinizin teslimindesiniz. Öyleyse hangi davranış biçimi nefsinizin afetlerinden kaynaklanıyorsa orada aklınızı kullanamıyorsunuz demektir. İşte aklı kullanmak ve kullanmamak bu açıdan son derece değerlidir. Aklınızı kullandığınız her olayda mutlaka derece kazanırsınız. Ve ruhunuz tarafından nefsinize azap edilmez. Aklınızı kullanmadığınız her olayda derecat kaybedersiniz ve mutlaka ruhunuz nefsinize azap eder. Aklını kullanmayanlara azap ederiz diyor Allah-u Teala. Aklınız bu hedefe ulaşabilmek için birçok fonksiyonun sahibidir. İşte bu fonksiyonlardan bir tanesi hafızadır. Nedir hafıza? Geçmiş zaman devrelerinde oluşan olayları hatırlama kabiliyeti. Nereye baksanız her bakışımız bir dosyadır. O dosya, milyarlarca, trilyonlarca dosya hafızanızda yerleşmiştir. Ve bir kısmınız her şeyi hatırlar. Bir kısmınız daha azını hatırlar. Bir kısmınız daha azını hatırlar. Hafıza itibariyle en çok, en büyük hafızanın sahibiyle en küçük hafızanın sahibi arasında koskocaman milyarlarca insanlık bir spektrum vardır. Öyleyse hani akıl herkese eşit olarak verilmişti. Bu farklılık nereden geliyor? Bu farklılık beyninizin hafıza dosyalarının kabiliyetinden geliyor. Beyniniz herkesin beyninden farklı bir yapıdadır. Sizin beyninizin bu istikametteki sisteminde dosyalama hangi standartlarda ise siz o kadarının sahibisiniz. Aklınız gene bütün olarak var ama kumanda edebildiği sistem o kadar. İşte bizim evdeki bilgisayarda 289 bin bilmem kaç tane hafıza dosyası var. Bunlardan 37 bin küsurunu kullanamıyor. Demek ki onun muhtevası bu standartlar içinde. Hangi sebeple olursa olsun bozulmuş. Öyleyse bu bozulmayı takip eden sisteme, ettiren sistem her neyse onun hafızayı kullanabilme yeteneğini bu standartlarda etkilediğini tespit ediyoruz. Onun bilgisayarın dışarıya verdiği bilgiler o hafızanın dosyalarında bu kadar kaybın olduğunu söylüyor. Bu kaybın varlığı gene onun ölçümlemeleriyle mümkün. Öyleyse aynı sistem kendi kendisini ölçebilecek olan yeteneğin de sahibi. İşte zihninizdeki hafıza dosyalarının hangi ölçüde geçerli olduğunu siz kendiniz düşünebilirsiniz. Eğer sabahleyin yediğiniz yemeği hatırlamıyorsanız çok yüksek bir hafızanın sahibi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Ama öyle olaylar vardır ki hafızanızda şiddetle iz bırakırlar. Onları hiç unutamazsınız. Öyle olaylar da vardır ki onları başkalarıyla beraber yaşamışsınızdır. Seneler sonra size hatırlatırlar falan gün böyle olmuş diye. Ama siz onları hatırlamayabilirsiniz. Hafızanın bir başka açıdan değerlendirilmesi olaylara vardınız, verdiğiniz önemin devreye girmesidir. Hangi olaya ne kadar önem veriyorsunuz? Hafızanızı bunu yoklayın. 10 sene evveline doğru gidin. Hangi olaylar hafızanızda değer kazanmış, yerleşmiş? Böyle bir hatırlayın. Nelere önem verdiğinizi yakalamış olursunuz. Hafızanız bunun temel işaretlerini taşır. Ve herkeste farklı bir hafıza dosyası var. İşte arkadaşlarımdan bir tanesini hatırlıyorum. İlkokulun birinci sınıfından itibaren hangi sınıflarda öğretmenleri kendisine imtihanlarda hangi soruları sormuş, hepsini biliyor. Televizyonlarda seyrediyoruz, bazı maç hakkıları var. Ömürleri boyunca hangi maçı seyretmişlerse o maçların hepsindeki skorları ezbere biliyorlar. Bunlar genel hafıza dosyası düşünülürken işaretler. Ama öyle insanlar var ki yavaş yavaş hafızaları zayıflamaya başlıyor. Kireçlenme diyorlar adına. Sonra unutmaya başlıyor. Unutuyor ve aynı şeyleri tekrar tekrar söylemeye başlıyor size. Size anlatıyor 5 dakika. Dinliyorsunuz özellikle. 5 dakika sonra bir defa daha anlatıyor aynı şeyi. Daha zevkli bir defa daha dinliyorsunuz. O da hep devam ediyor. Bunun anlamı hafıza dosyalarında geniş ölçüde tahrip var. Ve zaman ve adelerden müessese beynimizin standartlarında değişiklikler yapıyor. Zaman geçtikçe eskilerin dediği başka bir ifade var. Nüfus kağıdı eskildikçe bu olay tavani ediyor. Ha, nüfus kağıdı aklıma geldi. Bu akşam bizim için nüfus kağıdının eskimesi konusunda bir yeni devreyi ifade ediyor. Bugün 64 yaşıma girmiş oluyorum. 29 Kasım 1933 yılında Bursa'nın Yenişehir İznik ilçesinde doğdum. İşte o tarihten bu tarafa geçen 63 yılımızı bugün tamamlamış oldum ve 64 yaşımıza adım attım. 6 ay sonra 63,5 yaşında olacağım. Evet. Ondan sonraki ikinci 6 ayda da 64 yaşımı tamamlayıp 65'e adım atmış olacağım. Böylece hayat güzel bir seyir takip ediyor. Yoksa bana mı öyle geliyor? Yani herkes için hayat denilen bu müessesenin bizimki gibi olmasını Allah kadarını hep niyaz ederiz. Allah'ın sayesinde mutlu oluyoruz, öğrendik. Allah'ın sayesinde bunu öğretmeyi öğrendik. Allah'ın sayesinde sadece yıllardan beri hamdolsun ki yaşamak öyle yüce Rabbimize ne kadar şükretsek, ne kadar hamdetsek azdır. Hep insanlar derler, ah imkan olsa da tekrar çocukluğuma dönsem, o ne mutlu devreydi. Hiç böyle bir temennimiz yok. Allah Teala yaşattığı sürece hep optimal üzerinden hareket eder. Dikkat edin. Hayatınızın her merhalesinde neyi yaşadıysanız o gelecek günlerinizin bir köprüsüdür. Her kazandığınız tecrübe hayatınızın eski günlerinde bir günün size armağanıdır. Başarısızlıklarınız da öyle. Unutmayın, her başarısızlık ondan gerekli dert aldığınız takdirde başarıya götüren bir köprüdür. Yeter ki o köprüyü kullanmasını öğrenin. Aynı hatayı tekrar tekrar işlemezseniz o hatadan ders aldığınızı ve onun sayesinde daha güzel ulaştığınızı keşfedersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı sizin hataları işlememeniz değildir. Diyor ki Salame'ye, eğer siz hata işlememiş ve bundan sebebiyle bizden tövbe ve istiğfarda bulunmamış bize Allah olarak müracaat etmek gereğini duymayan bir toplum olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize bu vasıflardan insanlar getirirdim diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ı ait olduğu yere oturtun. O müracaat merciidir. Allah efendim benim kalbimden geçeni bilir. Öyleyse ben niye Allah'a söyleyeyim ki dertlerimi? Allah Teala dertlerinizi Ona söylemenizi emreder. Ona söylemeniz onun hoşuna gider. O Allah'tır. Siz kulsunuz. Mahluksunuz. Onun yaratığısınız. Her an ona müracaat etmek mecburiyetindesiniz. Bunu ya yaparsınız ya da yapmazsınız. Sizin bileceğiniz iş. Ama yaparsanız o sizi kul mevkiine koyar. Kendisi Rab olur. Sizin terbiyeciniz olur. Efendiniz olur. Ve sizi kul yapar. Müracaat etmiyorsunuz. Hiçbir zaman Allah'ın kulu olamazsınız. Yaratılış itibariyle kul olmakla Allah'ın kulu olmak birbirinden çok farklı şeyler. Herkes doğuşundan itibaren kuldur. Çünkü Allah Teala bütün insanları yaratandır. Yaratılan olduğuna göre insanoğlu mutlaka Allah'ın kuludur. Ama böyle bir kulluk, Allah'ın kulu olmak, kulluğa kabul edilmek anlamını taşımaz. İki kulluk arasında çok büyük bir farklılık var. Her insan doğduğu andan itibaren Allah'ın kuludur. Böyle bir kullukla Allah-u Teala tarafından kulluğa kabul edilmeyi ve Allah'ın gerçek anlamda kulu olmayı birbirine karıştırmayın. Hani bu İslam dairesine girmekle İslam olmak gibi bir şey. Dikkat edin. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman kulluğa kabul edilirsiniz. Bu normal kulluktur. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ekber kulluğa ulaşırsınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman azim kulluğa ulaşırsınız. Burada azim vardır. Yani azamet dediğimiz meclise azamisi. Azim kelimesi, azami kelimesiyle aynı standartı ifade ediyor. Yani en büyük anlamına geliyor. Yani ulaşılabilecek olan en geniş saha. Bir, askeri kelimesi kullanılıyor. Küçük demek, en küçük demek. Bir de azami kelimesi kullanılıyor. Büyük demek, en büyük demek. Azami dediğiniz zaman en üst noktadır o, daha üstü yok. Askeri dediğiniz zaman en küçük noktadır, en aşağı noktadır. Daha aşağısı yok. İşte azim kulluk dediğiniz zaman, azami kulluk dediğiniz zaman kulluğun en üst noktasına ulaşıyorsunuz. Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insanı ve cinni illa neyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Manası şu. Ne zaman ruhunuzu Allah-u Teala'ya teslim ederseniz kulluğa ulaşırsınız, anlamı cennet saadetine ulaşırsınız. Allah-u Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı. İnsanoğlu mutlaka eğer gerçekten samimiyetle bunu diliyorsa cennet saadetinin sahibi olur. Uzun süren dünya saadetinin sahibi olmaktır. Bir 10 seneyi yüzümüzden çıkartır. Yani 10 fırın ekmek yemeniz lazım. Hani öyle derler ya, abi. Daha sen çok fırın ekmek yiyeceksin diye. Aslında her gün bir dilim ekmek yiyorsanız, birkaç dilim ekmek yiyorsanız, bana hesaplayın o fırın ekmeği manasını. Dillerinizi Allah yolunda harcayacaksınız ve sonra kendi kendinize kesin bu sakalları değirmenleri mi arttık acaba? Allah yolunda olmanın mutluluğunu yalnız yaşayanlar bilir. O mutluluğu yaşayamamış olanlar hiçbir zaman onların saadetini anlayamazlar. Ve zaten yaşayamazlar. Hayatları boyunca ne dünya hayatına mutlu olabilirler, ne de Allah'ın cennetine ulaşabilirler. Bir vakfının muhterem mensupları, siz istisnasınız. Mutluluğu yaşayan nadir insanlarsınız. Ve bütün insanlar bir gün sizlere ibretle bakacaklar. Mutluluğa herkes sizlerden öğrenecek. Şu zavallı dünyamızda insanlara dikkatle bakın. Çıkın sokağa, herkese ayrı ayrı bakın, ibretle. Hep mutsuz insanlar göreceksiniz. Sizin yaşadıklarınızı yaşamadıkları için. Mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için. Bütün dini liderler, dini olmayan liderler, İnsanlara hep tavsiyelerde bulundular. Haram yemeyin, Başkalarına kötülük etmeyin. İnsanlara iyi davranın. Başkalarının hakkına tecavüz etmeyin. Falan falan. Bunlar hep söylenir. Ama bir taraftan mahkeme vardır. Hakim vardır, savcı vardır, polis vardır. Anladın mı? Kötülük vardır. Nefsinin tesirinde olan milyarlarca insan vardır. Onun için hakimler var, savcılar var, mahkemeler var, polis var, jandarma var. Onun için var. Ordular onun için var. Başka ülkelerdeki gözü dönmüş insanların diğer ülkelere saldırmasını önlemek için. Öyleyse hep nefsler var. Nefsler olduğu için de insanlar ceza sistemlerini koymuşlar. Ve bunlar her zaman yürürlükte. Ama bir gün bir insanın aklını kullanmayı tamamen öğrendiğini düşünün. Kur'an'da böyle insanlara insanı kamil diyor Allah-u Teala. Kemal derecesine ulaşmış insan. Yani iki tane son kademe. İhlas ve salah. Ne zaman ihlastaysanız nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Ne zaman salahtaysanız yok olduktan başka dışınız da pürnül olmuştur. Hani Yunus ne diyor? İçim dışım pürnül oldu diyor. Bir insanın içi ne zaman pürnül olur? İhlas makamında nefsinin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. İç dünyası tamamen nurdan oluşmuştur artık. Hiçbir karanlığa yer yoktur kalbinde. Ama iç dünyası. Bu kişi bu noktadan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını tamamen görecektir. Yedinci katın yedi tane alemini tamamen görecektir. Ve yedinci katın yedinci alemi olan sitetin intihaya kadar olan kesimi tamamladığı zaman ne olacaktır? Tamamlanacaktır ihlas. Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet edecektir. Tövbe-i nasuha davet edildiği zaman Allah'ın emrettiği şekilde tövbe edecektir. Kelimeleri aynen tekrar ederek ve salahın sahibi olacaktır. Ne olacaktır? Başının üzerinde bir nur oluşacaktır. Salah nuru. İşte bu dışının da pürnür olması demektir. Yunus bunu söylüyor. İçim, yani nefsimin kalbi tamamen pürnür oldu. Dışım da pürnür oldu. Yani başımın üzerinde artık salah nuru var diyor Yunus. Böyle olduğunu kesinleştiren başka şiirleri var. Diyor ki ben ne dersem o dost tutar, o ne derse ben yaparım. Ne demek bu? Yani Yunus emin olmak seviyesine ulaşmış. Allah Teala'dan neyi isterse Allah Teala ihsan ediyor. Öyleyse Yunus aklını hemen kullanmaya başladı mı? Hayır, başlayamadı. O da bir süre nefsinin afetleri karşısında hep mahcup oldu. Diyor ki benim zalim nefsim bana ne eyledin diyor. Nefsin onu neler yaptığının farkına varıyor Yunus. Ve Yunus'un farkına vardığı yerde ikinci ikram geliyor. Ve bir defa daha sözlerimizi bu noktada durduruyoruz. Ve de ikramlara bakıyoruz. Burada. Hay Allah razı olsun. Neler neler var bu akşam yaşadık. Biliyorsunuz tabi eskiden Ramazanlarda hocalar cerre çıkarlarmış. Yani bir takım beylerin, çok zengin konak sahiplerinin, ağaların köşklerinde Ramazan ayı boyunca misafir edilirlermiş. Onlara her gün güzel şeyler anlatırlarmış. Teravih namazları kıldırırlarmış. Ve böylece bir ay geçermiş. İşte böyle bir ayın sonunda iki tane hocayı evin sahibi, köşkün sahibi uğurluyor. Son yemekten yemişler, karınları şişmiş adam akıllı ve soruyor köşkün sahibi. Hoca efendiler diyor, doydunuz mu diyor. Tam o sırada biri çatlamış fazla yemekten. Sağ kalan demiş ki, nerede demiş efendim demiş. Ancak demiş, o demiş işte, o doydu. İşte böylece gördüğünüz gibi insanlar her açıdan güzelliklere açıktırlar. Ama o güzellikleri yaşamayı bilmemek üzereler. Tıpkı bugünün dini ve siyasi liderlerinin Allah'ı tanımamaları gibi, onun tavsiyelerini ve emirlerini, temel emirlerini bilmedikleri gibi. Bilmedikleri için akıllarını kullanamadılar ve birçok kitle birbirine bu yüzden savaş halinde. İşte insanları bütün bu güzelliklerden mahrum eden şey akıllarını kullanamamaları. Evet, gene dua ederim Allah-u Teala ki bize bu nimetleri verdi. Her zaman Allah'a şükranlarımızı sunmak hepimiz için bir zevk oluşturmalı. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Ey Yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için sana sonsuz hamd ve şükür
1: Amin.
0: 63 yaşımızı bitirdiğimiz bu
1: Allah'ım,
0: gecede
1: Allah'ım,
0: bizlere ihsan edildiğin
1: Allah'ım,
0: bu nimetlerle rızıklanmak için
1: Allah'ım,
0: senin verdiğin bu nimetleri, onun şükrünü
1: Allah'ım,
0: ve hamdini eda etmek üzere senin için bu akşam yemek istiyoruz. Allah'ım onları bizlere en hayırlı şekilde nasip eyle. Niyet ettik, senin rızan için İslam buyurduğun nimetlerden bu gecemizi de nasibimize alıyor. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yolumuzda her şeyimiz var. Peki suali olan var mı? Söyle. Allah razı olsun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istemektedirler. Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Öyleyse nurun tamamlanmasının ifade ettiği bir mana olması lazım. Bu manaya dikkatle bakın. Burada bir son devir kastediliyor. Allah'ın nurunun bütün dünyayı aydınlatacağı bir son devir. Demişler ki atalarımız, bir rüzgar dalgalanmadan durulmaz. Son bir dalgalanma, yani savaş. Bu silah satmak isteyen dünyaya hakim olan kuvvetler var ya, onlar son defa hakimiyetlerini yapacaklar. İnsanları yeniden kızıştıracaklar, silahlarını satacaklar, iki tarafta atom bombası kullanacak ve milyonlarca insan, hayır, milyonlarca değil, milyarlarca insan ölecek. Sağ kalanlar asr-ı saadeti yaşayacaklar. İşte o asr-ı saadetin yaşanması Allah-u Teala'nın nurunun tamamlanmasıdır. Ve ondan sonra o nur insanlar sağ kaldığı sürece bitirmeyecek. Ta ki Yecüc Mecüc toprağın altından çıkıp onların üzerine saldırdığı son noktaya kadar. Öyleyse Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek? O nurun ışığı altında bütün insanların mutluluğu enine boyunu yaşaması demek. Bir son devre gelecek. Bir saadet devresi gelecek. Bundan 14 asır evvel sahabe nasıl mutluluğu bütün boyutlarını yaşadılarsa sağ kalanlar da yaşayacak. İşte sizler o devirde yaşayacak olan sabıkul ahirinsiniz. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerine dikkat, dünya diyor üç kere kuvvet, hakimiyet alanı içine girecek. Bunlardan birincisi Hazreti Süleyman devrinde diyor. İkincisi Hazreti Zülkarneyn devrinde diyor. Üçüncüsü Mehdi Aleyhisselam devrinde diyor. Ve zamanımız artık o zamandır. Bu Allah-u Teala'nın nurunun mutlak olarak tamamlandığı devirdir. Çünkü bundan evvelki bütün savaşlardan sonra yaşayanlar arasında düşmanlar da var. Gene birbirine düşman, iki tane zümre. Ama bu sefer yok. son devre, dünyanın son devresinde, ki kainatın da son devresidir o, aslı saadeti yaşayacak olanlar var. Ve sonunda da yıllar sonra hepsinin şehit olacağı bir son. Öyleyse bütün güzellikler bu devirde yaşanacaktır. Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek? Yani bütün yaşayanların o nurdan istifade edecekleri bir devrin gelmesi demek. Ama öyle bir sonuca ulaşmak ancak kıyametten evvelki son devrede mümkün olacak. Ve insanlar o zaman akıllarını başlarına toplayacaklar. Ne yazık ki dünya nüfusunun çok küçük bir kısmı sağ kalmış olacak. Ve sağ kalanlar gerçek anlamda saadete yaşayacaklar. İşte Allah-u Teala'nın nurunun tamamlanması o zaman. Eğer nurun tamamlanmasını öğretim açısından ele alıyorsanız, o zaman son tamamlanma Kur'an-ı Kerim'in tamamlanmasıdır. Yani bir nurun bilgi olarak gelmesi var. Bir bilginin nurun tesirini göstererek dünyayı nurlandırması var. İkisi de nurun tamamlanmasıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i 23 senede tamamladı. Bu bilginin gelmesi açısından bir tamamlanmadır. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim insanları alimler kavuşturacak olan şeriatın son aşamasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Allah Teala ayetinde şöyle söylüyor. O içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Şimdi buradaki o Allah'ın Resulüdür demesi Allah Teala'nın bir sürü softa tarafından o Resullerin de Nebilerin de sonuncusudur diye tercüme edilmeye çalışılıyor. Oysa ki Allah Teala aynı öyle söylüyor. O Allah'ın Resulüdür ama Nebilerin sonuncusudur diyor. Nebilerin de sonuncusudur, Resullerin de sonuncusudur demiyor. İşte ifadeye dikkatle bakın ki ona indirilen Kur'an-ı Kerim isimli son şeriat kitabı peygamberlere indirilen kitapların sonuncusudur. Ve o kitap bütün dünyayı kıyamete kadar o şeriatla idare edecek olan özellikler taşır. Hamdolsun ki Allah-u Teala onu indirmiş bütün dünyaya bir ışık, bir nur olarak. Onun tamamlanması 23 sene sürdü ve Allah-u Teala nurunu bilginin indirilişi itibariyle tamamladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde zaferler üzerinde zafer kazanıldı. Ama insanların büyük kısmı hep küfrü yaşamakta devam etti. Sonra asırlar geçti. Osmanlı devri geldi. Gene Allah'ın nurunun dünyanın bir kısmına hakim olduğu bir devre geçirdik. Sonra gene küfür duruma hakim oldu. Bu son devrede küfürle nurun son karşılaşması söz konusu olacak. Ve nurun galibiyetiyle neticelenen bu sonuçtan sonra nur kıyamete kadar bütün insanları birden aydınlatacak. Onun için Allah Teala nurun tatbikatı açısından nurun tamamlanması bunu ifade ediyor demektedir. Yani insanların o nurun ışığı altında tamamının nurdan istifadesi. Bu ancak son devirde gerçekleşebilen bir yoldur. Ve o devirde gerçekten ikinci asrı saadet bütün insanlar tarafından yaşanacaktır. Bütün güzelliklerin ne olduğunu yaşarsak inşallah hep beraber görürüz. Allah her şeye kadirdir. Evet, suali olan var mı? Ben bakayım bunlardan biraz bir tabiyim öyle. Biz de varız yani. Dondurmadan dağıtıma başlıyorum şu an. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım! Bizlere enam buyurduğunu kayıp nimetlerle bu gece de bizlere karnımızı doyurmayı nasip kıldığın için ve bizi rızıklandırdığın için sana sonsuz hamd ve şükrederiz.
1: Amin.
0: Ferah sofraları olsun.
1: Amin.
0: Bereket sofraları olsun.
1: Amin.
0: Allah'ın sofraları olsun.
1: Amin.
0: Allah hepinizden razı olsun.
1: Amin.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Bize bu güzel nimetleri hazırlayan kardeşlerimize teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Tabii Allah Teala yiyenlerden de razı olsun. Bu güzelim içeceklerden içenleri de. Heh. Şey var Serber. Gözüm burada mı? Allah razı olsun. Sual gelmiş. Efendimiz, Bismillahirrahmanirrahim. İradenin akılla ilişkisi nedir? İradenin insan için önemi nedir? Allah razı olsun. Ve Allah razı olsun. İradenin evvela irade nedir'den başlayalım. Neyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İrade, aklın sözünü geçirebilmesi için kendisine yardımcı olan bir kuvvet vardır. Bu kuvvetin, Allah-u Teala tarafından insana verilen bu kuvvetin adı iradedir. Aklın emirlerini vücuda yaptırabilecek olan dayanma gücü. Bu müessese, irade müessesesi aklın bir emrinin gerçekleştirilmesi konusunda isyan eden uzuvları kontrol altında tutacak olan bir kuvvettir. İşte akıl iradeyle desteklenir. İrade aklın emirlerini yerine getirmek istemeyen sistemleri o emrin yerine getirilmesi konusunda zorlayan kuvvetin adıdır. İrade, aklın standartları içinde aklın bir yardımcısı üyesindedir. Eğer irade yoksa, o zaman kişinin nefsinin yapmak istemediği şeyleri o nefse yaptırabilmesi çok zordur. Başka bir ifadeyle nefsin yapmak istemediği şeyleri o kişiye yaptırabilen gücün adı iradedir. İrade ne kadar kuvvetli olursa nefs o kadar mağluptur. Yani Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmasında irade o kadar çok başarı kazanır. Eskiler bu iradenin bu istikamette kullanılmasına yani nefsin yapmayı istemediği şeylerin ona zorla yaptırılmasına mücadele ediyorlar. Sonra bir de nefsin istediği ama Allah'ın yasak ettiği şeyler var.

geliyor. Bir isteğin ve talebin pozitif talepte olması mümkündür, negatif talepte olması mümkündür. Mesela bir insan görüyorsunuz, diyelim ki imparator olmuş. Çar deli petrol. Kötülükleri ard arda sıralıyor. Kendisine karşı çıkanları yok ediyor. Ve dediğini zorla yaptırıyor, binlerce insanı öldürüyor. Zamanımızda mesela bir Stalin için aynı şeyler rahat rahat söylenebilir. Binlerce insanı ölüme gönderen bu insan iradesini bu yolda sevk etmiştir. İradenin bu istikameti kullanmasının manası ne? O bunları yaparken, başka insanları ölüme gönderirken birçok insanlar ona karşı çıkmıştır. Bütün o karşı çıkanlara rağmen Stalin nefsinin kendisine gösterdiği istikamette bir hedefe varmıştır. Binlerce insanı ölüme göndermiştir. Dikkat edin, burada nefsin korkunç bir afetiyle karşı karşıyasınız. Tahakküm. Başka insanlara onların iradeleri haricinde, iradelerinin isteğinin dışında hükmetme arzusu. Ne yazık ki bütün insanlarda bu vardır. Buraya dikkatle bakın sözlerime, dikkatle ait olduğu manayı vermeye çalışın. Sakın ola ki iradenizi başkalarına hükmetmek istikametinde kullanmış olmayasınız Allah Teala'nın yolunda. Eğer Allah size bir makam verdiyse, bir rütbe verdiyse, bir görev verdiyse Allah yolunda, bu görevin verilmesinde işinizin, görevinizin başka insanlara sadece yardım için verildiğini bileceksiniz. Vazifeniz size sadece bu maksatla verilmiştir. Başkalarına yardım etmek için. Hep ülkemizde tenkit ettiğimiz bir şey vardır. Bizim ülkemizde kime bir vazife verildiyse bir devlet dairesinde onun görevi sanki başka insanlara zulmetmek için o görev kendisine verilmiş gibi kullandığını görüyoruz. Onun o görevi kullanması eğer başka insanlara zulmetmek istikametindeyse bu onun iradesini kötüye kullanmasının en kesin işaretidir. Öyleyse aramızdan hiç kimsenin başkalarına hükmetmeye kalkmamasını Allah-u Teala'dan dileriz. Dikkat edin davranışlarınıza. Devam ederseniz görevinizden alınırsınız. Allah-u Teala'nın size verdiği görev başkalarına hizmet etmek içindir. Osmanlı'da olduğu gibi. Biz yeni Osmanlılar, yeni bir nizamın kurucularıyız. Bu nizam başkalarına sadece hizmet etmeyi önerir. Allah yolunda, Allah'ın emriyle başkalarına tahakküm etmek değil, başkalarına hizmet etmek. Onların da, başka insanların da bu hizmete layık olacakları yeni bir devreye doğru gidiyoruz. Pek çok insan öldükten sonra geriye kalanların yaşayacağı bir asr-ı saadette hem idare edenler başkalarına hizmet için var olacaklar, hem de idare edilenler idare edenlere hizmet etmek için var olacaklar. Ne demek istediğimi iyice düşünün. Hizmetinizin daim olmasını diliyorum. Sakın ola ki başkalarının tesiri altında veya şeytanın tesiri altında kendinizi başka insanlara hükmetmeye sahip kılmayın. Onun sahibi gibi görmeyin kendinizi. Çok tehlikeli bir oyunun içinde olursunuz ve bütün haklarınız elinizden alınır. Hizmetinizin fonksiyonu ne olursa olsun onu eda edemez hale gelirsiniz. Bundan sonra çok pişmanlık duyarsınız. Ama ondan sonra dönüş olmaz. Öyleyse hepinize sesleniyorum. Ait olduğunuz mevkilerin sahibi olacaksınız. Sırf başkalarına hizmet için. Tekrar ediyorum. Sakın ola ki size verilen vazifeyi
başkalarına hükmet

0: etmek için kullanmaya kalkmayın. Allah her şeyin sahibidir, her şeyi görür. Kalbinizden geçeni de bilir. Hele böyle bir hükme ulaşmak için olayları değiştiriyorsanız, kafanızdan düşündüğünüz şeylere ulaşabilmek için
1: düşünün ya, bugün bir şey olabilir mi? Bir ot olabilir, bir canlı. Ama değil mi? Bu dünyanın silsilesinin en üstünde olan insan olarak yaratıldı. Ve Allah-u Teala sadece bunun için bile ne kadar şükürsünü anlayışmış anlar. Şu anda kainatta ne kadar canlı varsa hepsinden daha üstün olarak yaratılan sizlersiniz. Allah-u Teala diyor ki, kainatta neyi yarattın? Yarattığın her şeyi insan için yarattın ve diyor bunun evinde var. Her şeyi sizin için yarattın. Meleklerde, cinlerde, hayvanlarda, bitkilerde, koskocaman bir cansız kainatta her şey sizin için yarattın. Ayrıca cansız kainat dediğimiz zaman orada da sorun yani. Biz canlılık ve cansızlığı kendimize asfetatlarla ayırmışız ama Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ister diyor ki eğer isterseniz isteyerek gelin dedik diyor göklere ve yerlere. Hepsi dediler kimse diyor. İsteyerek geliyoruz. İsteyerek geldiler diyor. Gökler mi yerde konuşuyor Allah Teala. O zaman canlılık, canlılık ve cinsi biraz yatar gibi görüyorlar yani. Biz insanlara göre canlılık var. Hayvanlar ve bitkileri birbirinden ayırmışız. Hayvanlar soyunları, bitkiler de ötekiler. Özellikleri de, bakın size bir misal vermek istiyorum. Öyle bitkiler var ki hareket ediyorlar birbirinin içinde. Gidiyorlar. Öyle bitkiler var ki balıkları yiyorlar, hayvanı yiyorlar. Onların bitki olduğunu nereden anlayacağız? Bunlar hareden hayvanları yiyorlar. İnsanlar nasıl yiyor? Biz diyoruz, hayvanlar hareket eder, giderler. Bitkiler sarıtırıyor, sabit olmayanlar var, onları da yiyorlar. Bitkiler diyoruz, şeyle beslenirler, havadan beslenirler. Bir de bakıyoruz ki hayvan yiyorlar. Ama hayvan yemelerine rağmen özellikleri değişmiyor. Karbonhidratlarına protein alıyorlar. Ama mutlaka aldıkları proteinin ötesinde karbonhidrat alıyorlar. Yani ne demek istiyorum? Eğer bir nesne bittiyse mutlaka aradaki karbonhidratı kullanacaktır. Mutlaka oksijen açığa çıkacaktır. Eğer bir nesne hayvan soyundansa, hayvan standartlarındaysa mutlaka bitkilerin çıkardığı oksijeni ana madde olarak, esas madde olarak, hayati madde olarak kullanacaktır. Ve havaya karbonhidratı verecektir. Artık madde olarak karbonhidratı çıkacaktır. İşte ne hareket, ne bir şeyler hayvan yemek veya başka bir şey yemek ama hayvanlarla bitkiler birbirinden ayıran temel faktör bu. Hayvanlarla mutlaka oksijenlerler, mutlaka karbondioksit artık maddelerler. Bitkiler mutlaka insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksiti hayati madde olarak kullanırlar ve oksijen çıkarırlar artık madde. Nasıl dengeyi nasıl kurmuş? Birinci grubun artık maddesi ikinci için hayati. İkinci grubun artık maddesi birinci grup için hayati. Ne demek istiyorum? Allah'tan başka hiçbir mahluk bizim başkalarına ihtiyacımız yok diyemez. Bütün insanlar oksijene ihtiyacı var. Hiçbir insan oksijensiz yaşıyor. Evet, ihtiyaç duyuyor muyuz kesin? Yaşamak için oksijen almaya mecburuz. Hiç yolumuz yok. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yalnız olur. Almadan veren yalnız Allah'tır. Öyleyse hep ihtiyaçlıyız. Hep ihtiyacımız var. Bizim de mürşit mürşit ilişkilerinde birbirimize ihtiyacımız var. Bir mürşit mürşitleri olmasa şu kadarcık mütinizin sahibi değilse neden? Yalnız kendisi için çalışan bir insandır. Allah'ın yasak ettiği bir şey. Sizi hepinizi cemaat halinde yaşayan insanlar olarak başka insanlara faydalı olursunuz diye yarattı Allah-u Teala. Ana görevimiz bu. İnsanlara mutluluk vermek. Onunla mükemmelsiniz. Biz kimseye mutluluk vermeyiz, kendimizi mutlu etmeye çalışırız derseniz aslında hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Çünkü mutluluğun hepsinizin afetlerini takvimde arayan bizler olursunuz. Ne demek istiyorum? Dikkatimi çekeyim. Ego'yu temsil eder. Benliği temsil eder. Yalnız benim der. En üstün benim der. Olmasam da der, olmak istiyorum der. Herkes yok der, bana saygı göstersin. Herkesten üstün olayım. Bütün kabahatler başkalarındadır der. Benim de hiç kabahatim yok. Hiçbir zaman hatalı değil. Ana ruh yaşanmasının arkasında sebep arar. Senin sebebi yakalanamaz. Sen başkalarına yardım için yaratıldın der. Görevim der, başkalarına yardım etmek. Onlara ne kadar mutluluk verebilirsem ben o kadar mutlu olabilirim der. İşte bir gün bunu yaşayacaksınız. Başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacağınızı yakalayacaksınız. Ve Allah'ın kavramını öğreneceksiniz. Ne veriyorsanız o kadar. O kadar. Başkalarına bulaştırabildiğiniz her şey. Öyleyse olayları yaşarken diğergem olmayı öğrenmek üzeresiniz. Başkaları için yaşayan bir olay. En üst noktaya ulaştığınız zaman, Allah'a en köle olduğunuz zaman, en köle olduğunuz zaman hürriyetiniz sonsuz olur. Ama en köle olduğunuz zaman tam olarak idrak edersiniz ki siz başkaları için yaratıldınız. İnsanlara, sizin dışınızdakilere mutluluğu verebilmek için yaratıldınız. Ve o zaman anlayacaksınız ki mutluluğunuzun temelinde sadece bu veriler var. Onları ne kadar mutlu kılabilirseniz o kadar mutlu olacaksınız. İşte nefsle ruh arasındaki en büyük farklılık burada. Nefsle der, Rabbena hey bana der. Burada dikkat edin. Kendinize ne istiyorsanız o istediğiniz şeye dikkat edin. O size sizin için verilmemiştir. Başkalarına hayat hakkı sağlamak üzere aldınız. Sorumluluk aldınız üzerinize. Paranız mı var? Ateşten bir gömlek aldınız. Onun hesabını anahtarlara vermekle mükellefsiniz. Ne kadar paranız varsa o kadar çok hesap vermek mecbursunuz. Dikkat edin ki o paralara sizin ihtiyacınız yok. İki tane eviniz varsa bir tanesini alacaksınız. İkincisini kiraya vereceksiniz. 10 takım elbiseniz varsa bir günde sadece bir tek elbise giyebilirsiniz. Ve tekiler o gün sizin hiçbir işinize yaramaz. Ve ihtiyacınızdan fazla kazandığınız her şey için siz hesap vereceksiniz. Onlardan başka bir fayda olacak. Öyleyse hesabınızı doğru verecek olan helal para kazanmaya çalışacaksınız. Bunun arkasında ruhunuzun güzellikleri var. O hep aranı ödemeye, devamlı helal içinde yaşamanızı sağlamaya çalışır. Nefsiniz de ne kadar aranmışınız varsa hepsini kurlarını söylederek devreye sokar, sokmaya çalışır. İşte tercihinizi hep ruhunuz istikametini yapmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz Allah'ın bütün güzelliklerini açık. Ne emretmiş Allah Teala, ne emretmişse ruhunuz mutlaka onu yapmak ister. Neyi yasak etmiş Allah Teala? Neyi yasak etmişse ruhunuz mutlaka onu yapmak ister. Nefsiniz de bunun tam tersidir. Allah niye emretmiş? Şeytanın öncülüğünde olan nefsiniz onu yapmamak için her türlü gayreti gösterir. Allah Teala neyi yasak etmiş? Onu yapmak için gayreti vardır nefsiniz. Ne zaman? Nefsinizin afetleri üzgün olduğu zaman. Sonra bunun yavaş yavaş azaldığını görürsün tasarruflarında. Azalacak, azalacak, azalacak. Onların artması, azalması demek ruhunuzun hasretlerinin artması demek. Yani nefsinizin kalbinden ayrılan her karanlığın yerini ruhun bir hasreti alır. İki kat kalırsınız. İki düşman ordu düşünün. Ordulardan birisi ötekini yeniyor. Her öldürülen kişi karşı koruyucu bir kayıptır. Ama bir de şunu düşünün. Siz düşmanlardan ne kadarını kendi tarafınıza aldınız? Her aldığınız kişi iki kişidir aslında. Onlardan bir kişi yok olduğunda sizde bir kişi artmıştır. işte nefsinizle ruhunuzdaki ilişki tam bir ilişki. Nefsinizin kaybolan bir afeti, nefsi bir eksiklik ifade eder. O afetin yerine ruhun bir afetinin gelişi, orada bir fazlalık ifade eder. Yani düşman iki kişi birden kaybetti. Hem nefsin afeti kayboldu, hem onun yerine ruhun afeti geldi. İşte hedefiniz, ruhunuzun hasletlerini ait olduğuna oturtmak. Ve zikrinizi ne kadar yetmiyor, o kadar çok yeri boşaltmış olursunuz. O boşalan yere o kadar çok Allah'ın nurunu yerleştirmiş olursunuz. Tam duran ne zaman kavuşursunuz? Daimi zikre. Eğer dersiniz ki ben namaz kılıyorum, o da bir zikirdir. Başka türlü bir zikir yapma, işte o zaman yapınız. Sizi kurtaracak olan şey namazınız değildir. Namazınızı mutlaka kadar kılacaksınız bir defa. Dikkat edin, tasavvuf şakasını bilmesin. Evet, başkaları şu şartlar koşmuşlar. İşte yolculuğa çıktığın zaman oruç tutma. Tutmamak daha uygun. Tasavvuf ne diyor? Ayrıca. Allah-u Teala bunu koymuş. Senin için bir kolaylık. Ama ben onu kabul etmiyorum diyor Allah-u Teala. Kim için söylüyor? Tasavvuf resimler için söylüyor. Sahabe için ne diyor? Onlar geceleri uymanızdır. Yataklarına girmeyen insanlar var. Şimdi biliyor musunuz? Kışın musul yatağınızı uyurken onları düşünün. 14 asır evvel o salaha ulaşan insanlar yataklarına girmiyorlar. Onlar yataklarına uzanıp uyumazlar diyor. Orada uyumazlar diyor. Zikir yapıyorlar. Ve uyudukları zaman hiçbir yere dayanmadan uyumayı öğrenmişler. Anlamı ne bunun? Anlamı işte o İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin söylediği şey, akşam aldığı abdestle sabah namazı kılmak. Yatağın dışında oturarak zikir yaparken hep uyutuyor. Dikkat edin, uyutamaktan çekinmeyin o zaman. Yeter ki yatakta olmadan zikir yapın, zikir yaparken olsun bak. Neyi ifade ediyor bu? Her uyuklama hali uykuyla uyanıklık arasında, yani bu aletle öbür alem arasında bir köprüdür. O köprüde kendinizdeyseniz daimi kendi başlatıyorsunuz demektir. Kendinize uçmayı düşünün. O zaman Allah'a çok şükredeceksiniz. Yani ne demek istiyorum? Uyumayın. Oturun seccadenin üzerine ve zikre başlayın. Şart bir. Hiçbir yere dayanmayacaksınız. Yani sabaha kadar abdestli olacaksınız. Şart iki, kan deveranını kesmeyecek bir oturuş tarzı tatbik edeceksiniz. Bu iki standartta çok uykunuzun geldiğini hissedeceksiniz, hafif uyuklayacaksınız, hiç çekinmeyin. Kendinize hemen zikir yaparken böyle hafif uyuyacaksınız, zikre devam edeceksiniz, uyurken uyuyacaksınız, parmağınız hala böyle devam ediyor. Tamam, çok güzel. İşte böyle anlarda uykunun manası şudur. Uykuya dağılmaya başladığınız zaman kendiniz vücudunuzdan ayrılıyor demektir. Uykuya dağıldığınız zaman tamamen ayrılmıştır. Tekrar bir silkenin düşmek mecburiyetindesiniz. Böyle bir yamuk oturduğunuz zaman. Düşerken hemen kendinize geleceksiniz. İşte bu kendinizi kaybetme ve yeniden kazanma olayları giderek iki köprüyü birbirine yaklaştıracak, yaklaştıracak. Sonra bütün köprüler öbür tarafa geçecek. Ben söylediğim olayı geçeceğiz. Yani yukarıdasınız, şu zaman kadar mesafede değil, daha yakınsınız. Oradan aşağı bakıyorsunuz, aşağıda siz varsınız tecavüzün üzerinde. O özel şekilde oturup iki hücrelerini nasıl oturuyorlarsa öyle oturmuşsunuz. Parmağınız bazen kımıldıyor, kalbi de kımıldamak, bazen de kımıldamıyor, uyumuşsunuz. İkisinde de uyuklarsınız. Uyku halinde olmazsa bizim birimiz zaten orada olamazsınız, yukarıda olamazsınız. İki şart birbirine %100 bağımlıdır. Yukarı çıktınız mı, fizik vücudunuz mutlaka uykuya girmiştir. Uyumazsınız, o uykuya girmezseniz ayrılamazsınız. Ve ayrılmayı gerçek anlamda yaşamak istiyorsanız, o zaman uykuya girdiğiniz anda kendinizi olmaya çalışarak göreceksiniz. Ne demek istediğini yaşadığınız zaman anlarsınız. Ama bunu yaşadığınız zaman mesafelerin sıfır olduğunu görecek. Yani Amerika'da olduğunuz zaman Türkiye'ye gitmek için sizinle 10 saat yolculuk mu gerekiyor? Hayır, biz 1 saniye veya bilemediniz 10 saniye. 10 saniye sonra neresi düşünürseniz oradasın. Öyleyse ne demek istiyorum? Allah'ın size o kadar çok ihsanı var ki ona ne kadar şükretseniz, hamletseniz yetmez gelecek bir gün size. O zaman siz de çok ağlayacaksınız. Yani o kadar çok ihsanda bulunacak ki Allah Teala ya Rabbi diyeceksiniz, ben bunları hak etmedim. O kadar çok şeyi hak etmedim. Bunların karşılığını ödeyemiyorum diyeceksiniz. Ödemenizin mümkün olmadığını acı acı göreceksiniz. O da size aynı şeyi söyleyecek. Hepinize aynı şeyi söyler. Der ki seni ben yarattım. Seni yararak kardeş olduğumu en iyi ben bilirim. Senden sana verdiklerinin ötesinde bir şey istemem diyor Allah Teala. Ayet koydum diyor Kur'an-ı Kerim'e kimse eğer onun iktidarının dışında bir şey yüklemeyin diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Hepiniz belli bir iktidarın, belli bir gücün sahibisiniz. Onun ötesinde bir talebi yok Allah Teala'nın sizden. Dikkat edin. Allah Teala'nın izninde hepiniz için hudutlar var. Düşünce alanlarının belli bir statüyü kapsayabilir. Ve sakın böyle bir kapsama alanının içinde başkaları hakkında hüküm vermeyin. Her an sizin bilmeyeceğiniz, aklınızın o andaki standartlarda ermesi mümkün olmayan başka olaylar vardır. O başka olayları siz öğrendiğiniz zaman kendinize göre yorumlar yaparsınız. Hangi standartlarınızın yorumlarınız? Düşünce sisteminizin ve tecrübenizin ulaşabildiği yere kadar. Onun ötesinde neler olup bittiğini bilemezsiniz. İşte onun için Allah tarafından sakınmanızı istiyor. Belli bir olayın vücuda gelmesinde sizin düşünce standartlarınızın oluşturabildiği ihtimaller vardır, alternatifler vardır. Siz o kadar bilirsiniz. O alternatifleri bilirsiniz sadece. Onların arkasında düşünemeyeceğiniz yüzlerce olay yatabilir. O olayları değerlendirmeye kalkamazsınız. Çünkü iktidarı buna yetmez. Onların doğrusunu sadece Allah bilir. Ve dikkat edin, Allah yaptıklarından ve yaptıklarından kimseye hesap vermiyor. Diyor ki benim Resulüm yaptıklarından mesulüm değillerdir. Çünkü diyor onların ihtiyarları yoktur. İhtiyar demek seçme hürriyeti demek. Onların seçme hürriyeti yok soruluyor. Yani o insanlar Allah'ın ancak kendilerine dikkat edin sözlerime söylediklerini değil, yaptırdıklarını yaparlar. İkisi arasında çok büyük farklılık var. Allah'ın söylediğini yapan bir kimse kendi iradesiyle onu yapıyor. Allah emrediyor, o da emri yerine getiriyor. Ama eğer Allah yaptırıyorsa o kişinin iktidarı mevcut değildir. Yani sınırlarınızın nerelere kadar hüküm ferma olduğunu ifade etmek istiyorum size. Siz kimse hakkında bir hüküm vermeye kalkmayın. Yanlış bir hüküm her zaman olabilir. Ve sizin aklınızdan geçenleri Allah da bilir, biz de biliriz. Nasıl biliriz? Aklınızdan geçeni bildiğimiz için mi? Hayır değil. Allah bize söylediği için. Kadının doğrusu şudur. Hiçbir evliya başka birinin aklından geçen şeyi bilemez. Eğer biliyorsa o onun aklından geçeni bildiği için değildir. Allah ona başka birinin aklından geçeni bildirdiği içindir. İki olay birbirinden son derece farklı. Şeytani yoldaki insanlar ben başka birinin aklından geçeni bilirim diyor. Halbuki bilen o değil, İblis biliyor. Ve İblis ona ulaştırıyor bildiği şeyi. Dikkat edin sözlerime. Allah Teala'nın düşünce sistemi sizinkinin çok ötesinde hüküm ifade eder. Herhangi bir olayın vücuda gelmesinde onu vücuda getiren faktörlerin ne olduğunu siz bilemezsiniz. Bilmeniz mümkün değil. Bir olayın vücuda gelmesinde milyonlarca faktör olabilir. Ve siz sadece o konuda bir iddianın, bir zannın sahibi olabilirsiniz. Ama doğrusu eğer aklınıza yatmıyorsa bilin ki henüz o şuur seviyesinde olmadığınız için onu anlayamadınız. Anlayamazsınız da. Ama şunu kesin olarak bilirsiniz. Allah Teala ne yapmışsa, ne yaptırmışsa doğru olan sadece odur. Onun yaptırdığıdır. Ne zaman sizin düşünce standartlarınıza bu aykırı geliyorsa o zaman kendinizi yargılayınız. Ve kendinizi Allah Teala'nın eline koyun bakalım. Allah'a ulaşabilir misiniz? Onun düşünce standartlarına ulaşabilir misiniz? Niçin zikir ehliyle fikir ehli birbirinden ayrı? Mütefekkir ve mütezekkir neden birbirinden ayrı? Mütefekkir kendi düşünce sisteminin ulaşabildiği yere kadar düşünceleriyle ilgili der, ufku kapalıdır. Orada kapalıdır düşüncesinin ulaşabildiği yerde ufuk kapalıdır. Ama mütefekkir öyle değildir. Daimi zikir ehli için olay öyle bitmez. O düşünce sisteminin ulaştığı yere kadar gider, hızını aşamazsa Allah'tan yardım ister, hop kapı açılır. Onun çok hızlı geri bir ufuk onun için olmuştur. Bu mütezekkirdir, zikir ehlidir, daimi zikrin sahibidir. Tasarım altındaki kişi ise bunun çok ötesindedir. O yapmaz. Yaptığı başkalarının onun yaptığını zannettiği her şey Allah-u Teala'nın bırakmaktadır. Allah-u Teala'nın söylediği dediğinin haberim. O kumu alıp attığın zaman sen yapmadın, biz yaptık diyor Allah-u Teala. Sahabede görmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç kum almış, atmış. Neyi görmüşler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizatihi bunu yaptığını görmüşler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e şunu koyuyor. Hayır diyor, o yapmadı diyor.
2: Allah.
1: Ben yaptım diyor, biz yaptık onu diyor. Allah. Ama bunun arkasındaki Allah Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Onlara da Kabe'yi verir. Eğer Allah'ın benim üzerimdeki mülkiyeti olmasaydı, ben size bir hayırda bir faydada bulunamazdım. Eğer Allah'ın benim üzerimdeki mülkiyeti olmasaydı, ben kendime de bir fayda sağlayamazdım. İşte Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Aklınızın ermediği yerde susun ve bekleyin. Allah Teala'nın size o ulaşamayacağınız konuda ilham edeceği günleri bekleyin. Ve düşünün, hep düşünün. Hüküm vermeden evvel düşünün, her şeyi yer yerine oturtmaya çalışın. Ve bir gün hikmete ulaştığınız zaman o sizin zanla yanlış değerlendirdiğiniz konuların aslında ne kadar doğru olduğunun sırlarını Allah tarafından verecektir. O sırları öğrendiğiniz zaman onların ışığında bakacaksınız olaya. Diyeceksiniz ki bu olay aslında benim gördüğüm gibi değil, dört dörtlük bir olaymış. Ama ben ona o günkü zihni seviyem itibariyle ne kadar yanlış değerlendirmişim, zanla hareket etmişim. Çünkü arkasında yatan asıl gerçekleri bilmiyormuşum. Aslında hüküm vermek çok kolay geliyor herkese. Falanca şöyle bir olay yapmış, ha sebebi budur deyip geçeriz. Halbuki bilmeden o kişi hakkında suizler kullanmışlardır. Acaba böyle bir davranış biçiminin arkasında ne var? Onun ne olduğunu ne kadar tabi içinde düşünebiliriz? Bizim o güne kadar geçirdiğimiz tecrübeleri bir de aklımızın konutları için değerlendirebiliriz. Ondan ötesi bizim için açık değildir. Ondan ötesinde ne var? Bunu hikmete ulaştığınız zaman Allah'tan sorduğunuz zaman öğreneceksiniz. Ve o zaman çok üzüleceksiniz. Zanla hareket etmeniz her konuda çok üzüleceksiniz. Öyleyse sakın zanla hareket etmeyin. Olayların dış görünüşü size ne ifade ederse edilsin, sakın zanla hareket etmeyin. Allah Teala diyor ki zannın bir kısmı size haram kılındı. Size yasak kılını diyor Allah-u Teala. Neden böyle bir şey söylemek gereğini duyuyor? İşte o hataları her zaman yapıyorsunuz da onlar. bütün insanlar için. Madem ki söz konusu olan şey mutluluktur, o saadeti yaşamak hepinizin hakkıdır. Bu saadete dikkatle bakın. Saadet, liyakatle oluşabilmeye olur. Buna layık olmak mecburiyetindesiniz. Ve bunun için talep sahibi olacaksınız, istek sahibi olacaksınız ve talebiniz sizi namaz kılmaya götürecek. Söylediğim gibi bütler kesildi. Öyleyse namaz kılabilir. Hadi bakalım, hayırlar için. Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah Teala bu kainattaki en kıymetli şeyi bize vermiş, akıl. Akıl tutkumuzu kullanan, nefsimizi kullanan, ruhumuzu kullanan bir mekanizm. Bir hareket aracı. Dikkat edin. Fizik vücudumuzda, nefsimizde, ruhumuzda aklımıza emanet edilmiş. Bu sebeple aklın kendini kullanamadığı halde Allah-u Teala'nın bir cezalandırma meclisi takip etmesi söz konusu. Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. İnnallâhe yetmurküm, Allah emreder diyor. Sizlere emreder. Neyi? En tuaddül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri, dikkat edin, emaneti demiyorum, emadati, emanetleri, iki tane de değil, ikiden fazla olduğu da kemik kesip, çünkü emaneteyim derdi Allah Teala iki olsaydı. Emanat ediyor emanetleri, ehline, sahibine iade etmenizi emreder. Var mı, buldun mu?
2: Aynen.
1: Öyle mi? Bir de bak. Allah Teala bize muhakkak ki en değerli olan sizler. Ve Allah Teala'nın izinde size verilen aklın sizi kullanış tarzı son derece önemli bir faktör olur. Allah Teala'nın ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Aklını kullanmayana azap edin. Akıl kendini ne zaman kullanmamıştır? Ne zaman şerre alet olursak, ne zaman derece kaybettiğiniz bir olayı yapmışsanız, işte o zaman aklınızı kullanmadığınız demektir. Aklını kullanmayan Allah Teala'nın ifadesi gene akıldır. Yani aklın kendini kullanamaması söz konusu. Aklın kendini kullanamaması sebebiyle fizik vücutta nefse ceza görürler. Aklın kendine kullanamamasının ruha uzaktan yakından en ufak bir tesiri yoktur. Ruh yaratıldığı an mükemmeldir. Ruh yaratıldığı an ahsendir. Dikkat edin, nefs için Allah-u Teala'nın söylediği şey, biz nefsi bir ahsenin takvim içinde yarattık diyor Sin Suresi 3. ayet kerimesinde. Nefsi bir ahsenin takvim içinde yarattık. Yani belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yaratık diyor. Yani sor bana eseri sahibine gönderdik dediğin nefse dikkatle bakın, o eseri sahibindedir. Yani muhtevanın en kötüsüyle karşı karşıyasınız. 19 tane afet bütün boyutlarına mevcut. Herkeste eşit bir dağıtım. Yani 10 milyon puandan 19 tane afetin puanı hesabı 190 milyon puan eder veya milyar. Bu 190 milyar puan herkese eşittir. Ama afetlerin dağılımı hiç kimse de başka birine denk olamaz. Herkes başkasından ayrı bir özelliğin sahibidir. Yani Allah Teala sizleri yarattı ama kopya kağıdı koyarak birbirinizin aynını çıkarmıyor ortaya. Dikkat edin. Mutlaka Diyanet'den bir babadan gelmek mecburiyetiniz. Başka bir arkadaşınız yok. Öyleyse yarısını ondan alacaksınız, yarısını diğerinden alacaksınız. Herkes de aynı standartların sahibi bir görünen kardeşler de bunları alırken dağılır. Onlarla da farklı bir gösterir. Hiç kimsenin böyle bir dağılımda birbirine eşit olması mümkün değildir. Yani Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıyamet günü doğacak son çocuğa kadar dünya üzerindeki hiç kimse birbirine eşit olarak, tam olarak benzemek imkanının sahibi değildir. Dikkat edin, milyarlarca, trilyonlarca kar tanesiyle hiçbiri birbirine eşit değildir. Bu Allah'ın yaratışındaki müstesnalığı, onun yaratışındaki üstünlüğü gösterir. O hiçbir şeyi karbon kağıdı koyarak üst üste kopya çekip yaratmaz. Nokta. Yaratmış dedikleri hariç. Buna bak. Bir düşünün, 1 milyon kişi öptü. 1 milyon kişinin başının üzerine aynı ruhun, aynı kopyasını bir anda gönderir. Trilyonlarca melek aynı şeyleri söylemek demiş bu şu anda. Trilyonlarca melek Allah'ı zikrediyorlar. Allah! Allah onu terbiye edip ruhunuzun hüviyetine, yani hafsın hüviyetine ulaştırmak. Ne diyor? Biz nefsi bir ahdini takvim içinde yarattık. Yani film belli bir zaman parçası. Belli bir zaman parçası içinde herkese göre değişir. Ahdine dönüşebilecek olan bir özellikle yarattık diyor nefsi. Kur'an-ı Kerim boyunca ruhun ıslahına ait bir ayet-i kerimeye hiç kimse rastlayamaz. Böyle bir ayet-i kerime 6000 küsur ayet içinde mevcut değildir. 6000 ayet içinde mevcut değildir. Öyleyse düzeltilmesi lazım gelen, ahsene ulaştırılması lazım gelen, aksene olmayan çirkin bir sistemin sahibisiniz. Nefsiniz. Tamamen kötülüklere dönük bir sistem olarak teslim ediyor size. Ve deniyorum ki işte emanet bu. Bu emaneti benim emrim ahsine dönüştürme. Dönüştürebilirsen sen kazanırsın. Hem cennetime girersin hem de dünya saadetinin sahibi olursun. Yarısını becerdin mutlaka cennetime girersin. Yani bir ömür biçin kendinize. Deyin ki Allah Teala beni 200 sene yaşatsın. Tamam. 200 senelik bir hayat yerine 200 trilyon kere trilyon senelik bir başka hayat bekliyor sizi. Ya cehennem ya da cennet. İşte o cennete gidişiniz sadece 3 aylık bir gayretinize bağlı. O kadar. Yani ruhunuzun sizden ayrıldıktan sonra öksürüzden ayrılır. Allah'a ulaşması, görevlerinizi yapsanız sadece 3 aydır. 3 aylık sürenin sonunda hepiniz Allah'ın evliyasısınız. Onu bir ayda tamamlayan kardeşlerimiz de oldu. Öyleyse sonuca dikkatle bakın. Bu devreyi kısaltmakta, yakınlaştırmakta size bağlı. Niçin Allah Teala vakit biçmemiş? 3 ayda onu ahsen yapacaksınız dememiş. 6 ayda yapacaksınız dememiş. Ahseni takvim içinde yaratın demiş. Bir takvim içinde. Bunun manasına çok dikkatle bakın. Herkese göre değişebilen bir takvimden bahsediyor Allah Teala. Hepinize göre takvim değişiyor. Hiç kimse birbirine eşit zamanda Allah Teala'ya ulaşmış değildir. Mutlaka zaman farkı vardır. Öyleyse dikkat edin, bu ruhunuzu Allah'a alıştırmak nefsinizin hakkın olması demek değildir. Yolun yarısında nefsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettirirseniz. Ama nefsiniz tezkiye noktasında. Henüz %51 ahsenin yarısını gerçekleştirmiş ahsenonun. Ahsenonun ne demekti? Tekrar ediyorum. 2 tane temel manası var ahsenonun. bir güzellerin en güzeli olmak. Nasıl olacak bu? Allah'ın bütün emirlerine tam riayet ederek yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyerek. Ne zaman gerçekleştireceksiniz? Bunu tabi olarak tahakkuk ettirdiğiniz gibi. Nasıl tabi olarak? Eşyanın tabiatına uygun olarak. Yani nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman ancak buraya ulaşırsınız. Neden? Çünkü o zaman ne nefsinizde ne de ruhunuzda hiçbir faktör, hiçbir afet size kötülüğü emredemez. Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmanızı emredemez. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi emredemez. Neden? Emreden nedir? Nefsinizin affetlisidir. Onları yok edip, onların bıraktığı boşluğa ruhunuzun hasretini götürüp yerleştirdiğiniz zaman, monte ettiğiniz zaman, onlarla onu tezyin ettiğiniz zaman, süslediğiniz zaman, tezyin kelimesi kullanıyor Allah Teala burada. İrşada ulaşmayı nefsinizi Allah tezyin etti şeklinde ifade etmiş. Tezyin süslen demek, süsleme demek. Yani nasıl camilerde yazılar vardır, camilerde hat ustalarının yaptığı bir sanat harikası olan güzel yazılar görürsünüz. Allah yazar, Muhammed yazar, o yazıları yazılara bakın. İşte onlar o güzelliği ifade eder. Hat sanatının, tezyin, süsleme sanatının güzelliklerini. Peki nefsinizin kalbi nasıl tezyin ediyor? Süsleyen ruhunuzun hasretleri. Ne zaman ruhunuzun hasretleri fazıllar adıyla girip de faziletleri oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında kümelenirse, toplanırsa, işte bu toplanan hasretler faziletler adıyla gelir, fazıllar adıyla gelir. Yerleştikleri zaman adları fazilet olur. Fazlın çoğulu. İşte bu fazilet müessesesi ruhunuzun hasretlerini temsil eder. Eğer onlar ruhunuzdan size gelseydi, hasret adını alacaklardı. Ama aynı görevleri yapmak üzere vazifelendirilen benzer ruhlar hasret adı altında gelmezler. Çünkü ruhunuzdan gelmiyorlar. Allah'ın kasından geliyorlar. Nefsinizin tasfiye olması için geliyorlar. Önce tasfiye olması için sonra da tasfiye olması için. Yani beraberce Ülvan Suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne demek istediğimizi görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aramızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin dediklerini dinlemiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta lâdete dahi uğrardınız. Buralarını da çıkartıyorsun. Evet, hatta lanete dahi uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı çelik gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Müzeyyen kelimesi, tezyin kelimesi aynı bölümden geliyor. Neyle süsledi? Ruhunuzun hasretlerinin Allah'tan gelenlerini tefsir eden faziletlerle, fazlalarla süsledi. Tezyin etti. Ne oldu tezyin tamamlanınca? Tezyin tamamlanınca bir yere ulaştınız. Tezyin tamamlanınca irşada ulaştınız. İrşad meselesi nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmadığı bir noktayı ifade eder. İşte bunda da ahsen oluşturur. Allah'ın bütün emirlerine tam itaat ettiğiniz, yasakladığı hiçbir fiili işlemediğiniz bir nokta. Kendi gücünüzün de işlemediği nefsinizin de. Öyleyse bir kişinin irşada ulaşması kendi gücünün Allah'a teslimi değildir. Bir kişinin irşada ulaşması ondan daha ötede bir nokta ifade eder. Nefsinizin Allah'a teslimi olduğu bir nokta. 21. basamakta ruhunuz Allah'a teslim olur. 21. basamaktan sonra bu teslim 7 tane safa gösterecektir. Fena makamı, deka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı. Muhsinler makamında yani 25. basamakta sizin fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 21. basamakta ne teslim olmuştu? Allah'a teslim olmuştu. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Tezgin oldu mu nefsinizin kalbi? Hayır, olmadı. Hala 109 karanlık var içinde. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki ihlasa ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacak. 109 karanlığı da yok edeceksiniz. İşte orası nefsinizin kalbindeki 109 karanlığın da yok olduğu yer. Orası bizim için Allah Teala'nın bir mükemmeli ulaştırması size. Orada ruhunuzun bütün hasletleri nefsinizi işgal eder. Manası ne? Teslimin gerçek anlamı. Allah Teala yani size diyor ki be hey gafiller diyor. Şimdiye kadar diyor siz nefsinizle idare edildiniz. Şimdi diyor başınıza toplayın karşınızda Allah var. Sizin hepinizi sizin kendinizi sevdiğinizden bin kat en az bin kat fazla seven Allah var karşınızda. Ve ey gafiller bırakın da sizi o idare etsin diye. Sizin sizden fazla sevdiğine göre kendinize verebileceğiniz mutluluk her neyse onun çok daha ötesini mutlaka size verecek olan bir Allah var. Mantık ölçüsüne göre düşünün. Allah Teala size dese ki ey benim kulum ne istiyorsun? Mutluluk, mutluluk, mutluluk deyip duruyorsun. Ne bir mutluluktan muradın? Ne istiyorsun? Hepsini sorardım. Al. O arabalarını istersiniz, yatlarını istersiniz. Her şeyi aldınız. Ve mutlu olacağınızı söylüyorsunuz. Hava alırsınız. Hiçbir zaman maddi şeylerle mutlu olamazsınız. Onların yokluğu hep sizin nefsinizle onların tamamlanması için bir cazibe merkezidir. Ama onların sahip olduğu zaman onun değerini kaybettiğini göreceksiniz. Benim sizin kalbinde her zaman bir olay topik noktadadır, en üst noktadadır, zirvededir. Oraya dikkatle bakın. Onu hallettiniz. Aynı anda yerine bir başkası gelmiştir. Bu sefer o sizi düşündürmeye başlayacaktır. Onu da hallettiniz. Arkasından bir başkası gelip gene üst noktaya yerleşecek. Gene sizi rahatsız edecek. Gene sizi rahatsız edecek. Şu dünyada nefsi olup da rahat eden hiç kimse olmamıştır. Hep belli olmayan noktalarda huzursuzluk, huzursuzluk, huzursuzluk. Malınızın, mülkünüzün arttığını düşünelim genel için. Yaptığınız var, uçaklarınız var, apartmanınız var, hamlarınız, hamlarınız var. Sonra hepsinin sorumluluğunu yüklendiniz. Kafanız bütün gün onlarla meşgul olmaya başlayacak. Ve her birinde yüzlerce faktör sizi devamlı didik didik rahatsız edecek. Falan bir evin kiracısının davranış biçimleri, parayı yatırmaması, evinize kötü bakması, her birisi sizi üzen bir tane faktördür. Çünkü mal, canın yongasıdır. Ve her biri için ayrı ayrı üzüleceksiniz. Dikkatle bakın zenginlerin hayatına. Bir tane gösterin bakayım bana mutlu olan. Hiç kimse çok zengin olan bir insanı mutlu olarak gösteremez. Bir tek şartı var bunun. Allah'ın yolunda olursa nefsinizin kalbini temizlemeniz. Başka bir alternatif yok. Hiçbir şeyle siz mutlu olamazsınız. İşte bu idrak seviyesine varmadıkça kendinizi kendinize idare etmek istersiniz ve hep mutsuz kalmakta devam edersiniz. Halbuki Allah Teala sizden neden teslim olmanızı istiyor? Hazreti Musa gibi istediği şey. Hazreti Musa kuzuyu kovalıyor, kovalıyor, kızı da böyle kaçıyor. Kanter içinde bırakmış Hazreti Musa'yı. Yakalamış sonunda kızıyı, başlamış süt vermiyor ona. Ey demiş kuzucuğum, neye kaçıyorsun demiş. Benim maksadım sana süt vermek, senin karnını doyurmaktır. Senin bir ihtiyacını, zaten yegane ihtiyacı süt almak kuzucuğum. Onu diyor sana vermekti muradım. Allah'a da öyle sizin peşinizde. Bırakmaz sizi. Niçin? Sizi mutlu etmek için. Ne var ki bir probleminiz var. Bunu siz ona vermek mecburiyetindesiniz. Onun sizi idare etmesi yetkisini siz ona vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü hepinizi serbest iradeyle yaratmış. İradenizin gereği olarak iradenize asla asla karışmaz. Bütün insanlar hür iradenin sahibidir. Allah Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez. Ne zaman ki siz kendinizi Allah Teala'ya teslim edersiniz, o zaman iradenizi bağlar. Teslimiyetiniz devam ederse iradenizi ref eder. Sonra en son makam bütün insanlar için ulaşılmaz olan bir tek kişinin ulaşabildiği ve tasarruf arası son makam burasıdır. Ama ondan önce bütün makamlar herkes tarafından ulaşılabilir. Zaten sana ulaştığınız anda mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Bütün mesele olayların önemli olmadığını, önemli olanın olayların sizin üzerindeki tesiri olduğunu anlamakla her şey başlar. Allah-u Teala tasavvuf adı verilen İslam'ın yaşanmasıyla olayların sizin üzerindeki tesirini yok eder. Tesir yoksa mutsuzluk da yoktur. Her evi çıktığınız iyi de mutluluk da yoktur diyecek belki o zaman. Ne demek istiyorum? Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki başkalarını çok fena sevindiren bütün dünya nimetlerini size hiçbir sevinç vermediğini yaşayacaksınız. Bunun mutluluk neresinde diyeceksiniz? Sevinç yoksa dikkat edin, güneşli bir günde bazen ayı görürsünüz. Ama hiç ortalığı aydınlatamaz. Güneşin yanında ayın hiçbir değeri yoktur. İşte hayatınız sonsuz bir güneş olacaktır. Sonsuz güneşin aynalarını mutluluk olarak düşünün. Mutluluğunu o boyutunu yaşarken eskiden sevinçliydiniz ay ışığı. Sizin güneşinizin içinde bir aydınlık. Şu kadarcık önemi yok. Yunus'u neden sevinçler sevindirmiyor? Ama aynı Yunus'u hiçbir üzüntüde üzemiyor. Hiç kimse Yunus'un düşmanı değil. Bunların her biri ayrı bir mana taşıyor. Mana şu. Yunus düşmanlığı bitirmiş. İş dünyasında dünya mutlu. Düşmanlığı bitirmiş. Kavgası yok. Nefsiyle ruhlarındaki kavga bitmiş. Sona ermiş. Yok böyle bir kavga. Ve başkalarını çok sevindiren şeyler Yunus'a artık sevinç veremiyor. Çünkü o hep bütün sevinçlerin içinde yaşıyor. Bütün sevinçlerin içinde siz de yaşıyorsunuz. Yeter ki bunu isteyin ve bu hedefe ulaşmak için Allah'a teslim olun. Böyle bir teslimiyeti tahakkuk ettirmeniz için en güzel şey zikir yapmaktır. Zikri yalnızsanız sesli yapmaya çalışır. Ne demek istiyorum? Unutturma. Allah Allah
2: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
1: İşte böyle edecektim. Dilinin bu hareketi gösterdiği sürece siz zikri Allah! Diliniz devam edecektir ve sesiniz devam edecektir. Sesiniz kısılırsa sessiz sesiniz ama yine devam edecek. Niye böyle söylüyorum? Dikkat edin. İçinizden zikir yaptınız, bir süre sonra zikir kaybolduğunu göreceksiniz. Hep böyle olur. Başlangıçta mutlaka kaybolur. Onu kaybetmemek için dilinizi kullanın. Yine sessiz sesinizle söyleyin isterseniz, dilinizi kullanın. Tesbih kullanın. Elinizi nazınıza koyup, nazınızın atışlarını yakalayıp sakın bırakmamaya çalışın. Yani başkalarıyla berabersiniz. Tesbihle zikir yaptığınız zaman adamlar diyorlar, bu hafif üşütüp galiba. Böyle sabahtan akşam biraz tesbihlerle uğraşıyor. Elinizi o zaman nazınıza koyacaksınız. Hem onların sohbetini dinleyeceksiniz. Her değişinizde. Siz mutlusunuz. Allah-u Teala'nın zikrini yapıyorsunuz iş dünyanızda. Dünyanın sınıf yolu aydınlık. İşte karanlık yolu da gözleriniz kapalıyken nuru hissedersiniz. Odayı nurun kapısını hissedersiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da görürsünüz. Ama kapadığınız zaman da görürsünüz. O zaman dersiniz ki o maddi dünyanın bir eseri değildir. İç dünyanın sarılınlaşan bir meyvedir. Çünkü onu gözlerinizi kapadığınız zaman da görürsünüz. Eğer sadece dış dünyada olgunlaşsaydı nur, o zaman gözlerinizi kapadığınız zaman onları göremezdiniz. Nur, iç dünyanızda Allah'ın sınırı bir meyvedir. Bir aydınlıktır. Bir güzelliktir. Yaşamadıkça anlatması mümkün olmayan bir muhteşem olaydır. Hepinize onları vermek için Allah Teala her zaman hazırdır. Yeter ki siz isteyin ve layık olun. En büyük anahtar diyorum, başka bir ibadet kullanayım. Niye geldin?
2: Vay!
1: Zikirdir.
2: Allah!
1: Napolyon'daki Paradek, savaş diyorlar. Neyle kazanılır? Abi, üç yere kazanılır diyor. Para. Ben de diyorum, Allah'ın sevgisi neyle kazanılır? Zikir gözüm. Mutluluk neyle kazanılır diyorum. Zikir gözüm. Allah'a teslim olmak nasıl kazanılır? Zikir gözüm. Hep cevabınız bu. Ve savaş nasıl kazanılır? Zikir. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, büyük savaşlar sona erdi diyor. Uhud da bitmiş, büyük savaşlar bitmiş. Şimdi diyor, büyük savaş zannettiğiniz savaşların küçük olduğunu yaşamanızın devri geldi diyor. Artık diyor, asıl büyük savaşı geçeceksiniz. Nefsinizle yapacağınız savaş diyor. Şimdiye kadar diyor siz, yolun yarısına geldiniz, cenneti kazandınız ama aslında yolun yarısında falan değilsiniz. Daha zikriniz ki bilir kaç günde. 24 saat zikir edeceğiniz yere ulaşacaksınız. İşte bütün insanlar için 24 saat zikir. Günün her saniyesinde zikir. İşte bir gün oraya ulaşacaksınız. O zaman başka insanlar size baktıkları zaman hep güzellikleri görecekler. Görmek
2: isteyenler.
1: Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o gece teheccüd namazına kalkmadığını düşünürse onun geldiği saatlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka namazda olmalıdır. Kim de mutlaka o şimdi teheccüd namazını kılıyordur diye gecenin belli bir saatinde Allah Teala'nın verdiği ilhamla oraya gitmişse onların hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i teheccüd namazı kılarak görmüşler. Ne demek istiyorum? Allah Teala'nın olayları vücuda getirmesi hep size göredir. Bir ara Allah Teala'dan talebimiz olmuştu. Demiştim ki ya Rabbi biz namaza başladığımız anda hep sabah namazı okunmalı. Aylarca böyle gitti. Sabah namazına biz başladığımız anda Allah Teala hep ezanları okuttu bize. Ve ezan dedi, sabah ezanı her zaman aynı saatte okumalar, lakın okunmak mümkün değildir. Ya evvel okunur, ya sonra okunur, ama okunur. İşte o okunduğu anda biz başlıyoruz, başladığımız an. Yani o okunuyla biz başlamıyoruz, yanlış anlamayın sakın. Biz başlıyoruz, aynı anda okunuyor. Yani aynı anda dedik, bir saniye sonra, iki saniye sonra, ama 10 saniye sonra değil. Allah Teala bu güzellikleri de yaşattı. Ne demek istiyorum? Zamanı kendi kaybeder. Bütün güzellikler onundur. Her açıdan güzellikleri yaşamak istiyorsanız o her açıdan sizin istiyorsanız. Açtın değil mi? Açmadın mı? Biraz aralık tut da aziz sevindik sensin o konu içeriye. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde her şey en güzeli doğru yaklaşacaktır. Sizin gayretinizle, sizin iç dünyanızın talepleri Allah'ın aynasında yansır. Ve mutlaka size onu ihsan eder. Ne zaman? Şahit olduğunuz zaman. İşte emin olmakla mümin olmak arasında böyle bir farklılık var. Mümin olduğunuz zaman henüz ziyadesin, henüz seviyesinde değilsiniz. Onun için ait olduğunuz seviyenin üzerinde bir şeyler istediğiniz zaman Allah-u Teala size evvela seviyeyle hazırlayacaktır. Ziyafetinizi artıracaktır.

onca güzelliklerin karşısında hiçbir şey yapamamanın haddini yaşayacaksınız. O zaman secdelerin ustalığını göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala size hep bize söylediğini söyleyecek. Seni ben yarattım. Senin nelere kadir kıldığını en iyi ben bilirim. Hiçbir zaman senden sana verdiğim imkanın üstesinde bir şey istemem. Ve yapabildikten hepsini zaten yapıyorsun. Öyleyse o Allah'tır. Bilin ki hepinizi sizin kendinizi sevdiğinizden çok daha fazlasın. Allah hepiniz için aynı standartlarda İslam'da bulunan insanlar sizin niyakat seviyenize paralel gelişir. Niyakatınız yükseldikçe İslam'ın boyutu büyür, güzelleşir. Kulluğun ne olduğunu anlamaz. Hem anlar hem de yaşarsınız. Ve önemli olan yaşamaktır. Bir öğretmenle bir mürşit arasındaki en büyük farklılık budur. Öğretmen öğretir. Mürşit öğretir ve yaşatır. Öyleyse farklılığa dikkat edin. Bütün mürşitler öğretmeye değil, hedefe ulaştırmaya vesiledir. Bütün mürşitler Allah'ın onlara verdiği mürşitleri Allah'a ulaştırırlar ve bu cennet saadetine ulaştırmaktır. Bir de nefslerini tasfiye etmeye ulaştırırlar. Bu da dünya saadetine ulaşmaktır. Ve ne kadar hazin bir tecellidir ki Allah Teala ikisini de fark kıldığı halde insanlar bunların hepsini 14 asırda ne yazık ki unutmuşlar. Bir güzel nokta var. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi anlatılıyor. Ve değişmeyen tek kitap olan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman, öğrendiğiniz zaman eğer diğer kitaplar değiştirirseniz şunu göreceksiniz ki diğer kitaplar İblis tarafından değiştiriyoruz. Ama İblis o korkunç kumlarına rağmen en önemli şeyi unutmuş, teslimleri unutmuş. Nasıl olsa bu keftarlar bunun manasını bilmez diye teslimleri bırakmış, İncil'de de bırakmış, Tevrat'ta da bırakmış, sağında neyle olmadı, Zemur'da da bırakmış. Öyleyse şimdi de müşterimi daha iyi anlayacak sana. Bir gün bütün zamanlar tek bir başlığı olacak. Ekber Yüselam'ın bayrağı. O teslimi içerir. Allah'a teslim geçirin. Bunun manası, siz Allah'a teslim olduğunuz zaman başkalarınıza teslim olacaklar. Başka ordular size teslim olacaklar. Siz Allah'ın ordusuyla mücahit, göklerin ordularıyla mücahit bir ordu teşkil edeceksiniz. O zaman Peygamber'e mevzatını müddeden zafer kazandığını, onları gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin kimse yanamaz. Siz o orduların tarafındaysanız, başka bir ifadeyle Allah'ın onları sizden tarafsa hiçbir şey sizi, hiçbir kuvvet sizi yenemez. Bakın ne diyor Allah Teala, Allah'a inanıyorsanız tevekkül edin. Yani güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Siz kuvvetli olduğunuz için değil, en kuvvetli olan, kuvvetliyi de yaratan Allah sizinle beraber olduğu için. İnsanlar evliyalara gidiyorlar. Evliya deyince de hep aynı şeyi hatırlanır. Mutlaka bir defa ölmüş olacak. Madde bir. İkincisi türbesi olacak. Eğer ölmüş olmazsa evliya olmaz. Türbe olmazsa hiç olmaz. Hem ölmüş olacak hem türbesi olacak. Ona giderler. Derler ki ben senden şunu istiyorum. Burada büyük bir yanlış var. İstedikleri şeyle şöyle söylüyorum. Söylenmesi lazım gelen şey şu. Ben bugüne kadar Allah-u Teala'dan şunu istedim. Yazar bir tek bir ek olsun. Ama bana vermedim bugüne kadar. Anladım ki benim duam yetersiz. Eğer sen de benim için Allah-u Teala'dan bunu talep edersen sen Allah'ın bir sevgilisi olsun ve senin duan bereket.

0: şekilde inşallah muhafazası nasiplar benim için de dua et. Benim için de talepte bulun. İşte senden bunu biliyorum. Allah-u Teala'ya da o kişiyi alırken ya Rabbi artık yalnız değilim. İşte Hacı Bayram Veli'ye de uğradı. Onun da inşallah duası benimle beraber. Beraberse biz artık bir kişi değiliz. Sevdiklerinden biri de benimle beraber. Hani onun yüzü sürmeyi soyurduğuna bize de ihsan eyle. Doğru yol bu. İstemek ondan değildir. İstemek Allah'tandır. Müfit için de aynı şey geçerlidir. Bizden istemeyeceksiniz. Biz sizin için bir vasıtayız. Bir vesileyiz. Bizim duamızı isteyeceksiniz. Ve biz dua edeceğiz. İşte bunda da himmettir. Himmet, mürşidin duasının adıdır. Allah-u Teala dilerse kabul buyurur. Ve o zaman dua yerine gelmiş olur. Kişi o zaman hisseder ki yalnız başına olsaydı Allah-u Teala bunu bana ihsan etmezdi. Mutlaka onun bir sevgilisiyle beraber olmak. En azından iki duanın bir arada olması Allah'ın kabulü için çok tarzı şartlar oluşturur. Öyleyse ne olmuşsunuz bir şey mi var? Başı falan kapatmamış değil mi? Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Mutlu olmak için her şeyiniz var. Allah'ı tanıyorsunuz. Biz varız. Sen her zaman dua etmeye hazırız. Siz yoksunuz. Sizin mutluluğunuz olsalar, çalışmalarda herkes var. Allah var, biz varız. Ama siz yoksunuz. Ne zaman var olacaksınız? Ne zaman Allah-u Teala'dan gerçekten ulaşmak dileğiyle bir şeyler istiyorsanız o zaman lazım. Bir Allah benim içimden geçenleri zaten biliyor. Ben ona neden müracaat edeyim? O Allah'sa sizin müracaat etmenizi bekliyor. Allah'sa o dokunması lazım. Bizi yaratan tek yaratıcı. Her zaman müracaatınızı bekler. Müracaatınız onu üzmez, sinirlendirmez. Onu memnun eder. Çünkü müracaatınız ne ifade eder? Onu Allah olarak kabul ettiğinizi, ona taptığınızı, Allah'ı size mutluluğu verecek olan yegane makam olarak tanıdığınızı ve istenebilecek olan şeyleri yalnız ondan istemeniz gerektiğini hep bunları idrak ettiğinizi gösterir. Eğer Allah-u Teala'dan talepte bulunmazsınız, o sizin Rabbiniz olur mu? Rabb müracaat müessesi istemek. Terbiyeci olabilmesi için Allah-u Teala'nın sizi terbiye edebilmesi için sizin Allah-u Teala'dan sizi terbiye etmesini dilemeniz söz konusu. Dilemediğiniz sürece hayır. Allah'tan yardım istemeniz söz konusu. İstemediğiniz sürece hayır. Neden size Allah-u Teala akıllı kılmış? Neden size irade vermiş? Aklınız için o iradeyi kullanırsınız da Allah-u Teala'nın ulaşmak istediğiniz hedefleri dileyeceksiniz diye. Diyor ki ucimuz davet et da'i izah de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. İşte oradaki zaman kelimesinin üzerinde durduğunuz zaman göreceksiniz ki bu çok geniş bir zaman. Zamanlar içinde tamam. Sizin dileğinizin gücüne göre liyakatiniz gelişir. Liyakatinize göre Allah'ın mükafatı gelişir. Dikkat edin. Siz ne zaman başkalarından daha ötede bir arzuyla, bir şevkle Allah yolunda hizmet veriyorsanız, vermeye niyetliyseniz, içinizden bunu hissediyorsanız, bunun adı iştiyaktır. Başkalarından daha üst seviyede bir hizmet verebilme şevki, heyecanı, arzusu hepsinin beraberliği. Bunlar varsa, bu şevk, bu heyecan varsa içinizde iştiyak sahibisiniz. İştiyak nereye götürür sizi? İştiyak başkalarından daha çok hizmete götürür. Eğer hizmetiniz daha çoksa bunun liyakatinizi arttırdığı vakasıyla karşı karşıyayız. Hizmetiniz arttıkça spiral yükselir, liyakatiniz yükselir. liyakatını yükseliyorsa, her liyakat seviyesinde bir mükafatı var. Allah Teala derhal sizden özürünüzü, mükafatınızı teslim edecektir her seviyede. Her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay biraz daha mutlu olduğunuzu hissedecektir. Öyleyse bu mutluluğu yaşamaya çalışın. Eğer bir şeyler sizdeki yaşama zevkini, sizdeki dünya mutluluğuna ulaşma gayretini törpülemişse eksiklik var sizde. Allah'tan talebinizde eksiklik var. Şevkinizde, heyecanınızda eksiklik var. Şeytanla mücadelede eksiklik var. Bilin ki şu dünya üzerinde, kainat üzerindeki en büyük düşmanınız İblis'tir. Onun en büyük düşmanı mı? Tabidir. Bu sebeplerinizi çok sever. Bayılır. İşte o İblis Musa dedi bir kaşık suda boğar. Ama bize ne kadar mantığını içsek, şükretsek aldır ki onun koruması altındayız. Ve biz ondan korkmayız ama onu bize hep korkar. Hep korkar. Çünkü onun ne olduğunu biliriz. Şeytan mı? Sadece yalanlardan ibaret bir müessesedir. Hiçbir gücü yoksun. Size hayaller gösterir. O hayallerin doğruluğuna inandırmaya çalışır. Yalanlar söyler, sizi parlak sözlerle kandırmaya çalışır. Sakın kanmayın. Söyleyemem şimdi, bir köylerini söylemeyeyim. Ama bir şey yapamaz. Çünkü bunlara girince Allah'ın koruması altına gidiyorsunuz. Evren Reşid'in koruması altına giriyorsunuz. Dikkat edin. Tasavvufa girdiğiniz an her etkinizden başınız üzerinde Reşid'in ruhu derhal gelişir. Derhal oluşur. O bir koruyucudur. Sizi şeytanın bütün tuzaklarından korumak için yeterli bir mesele. Allah Teala diyor ki Allah izin vermedikçe şeytan size bir şey yapamazsın. Allah Teala Bakara suresinin 102. ayetinde de bunu söylüyor. Ama Maide suresinin 103. ayetinde de diyor ki la yedirüküm men dalle izah edeydim. Siz hidayete erdikten sonra dalayette olanlar yani şeytanın uşakları büyüyle uğraşanlar size bir zarar veremezler. İnsanlar bunu bilselerdi, herkes o zaman sorulurdu. 14 sıralar sahabeler hiçbirisine şeytan büyüsüyle zarar verememiş. Neden verememiş? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'nün ruhu hepsinin üzerindeydi. Onları kırıyordu. Bütün güzellikler sizin için. Ve şeytan güzellikleri bir tarafa bırakıp sizi çirkinliklerinin içine almaya çalışır. Bir ahtapot gibi, bir örümcek gibi ağlarını düşürmeye çalışır. Sakın aldanmayın. Sadece yalan söyler. Bir defa daha söyleyelim. Bir hangi yolu izliyorsa arkasında mutlaka ama mutlaka şeytanın bir hilesi vardır. Mutlaka sizin akıl sistemimize uygun bir yalanla sizin tuzağını düşürmüştür. Ve onun düşünce standartına uygun olarak düşündüğünüz için üzülüyorsunuz. Huzursuz olduğunuzun arkasında siz yoksunuz. Sadece şeytanın yalanları var. Hep yalanları söyler ve devamlı sizi huzursuzdan düşünmek için bütün gayretiyle çalışır. Gayretin hepinize Allah'ın güzellikleri yerine şeytanın cehennemini bu dünyadayken yaşatmaktır. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani bir insan nefsindeki bütün afetler varken dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Nefsindeki afetlerin tamamı yok olduğu zaman da dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Öyleyse tamamen gecelerin hakim olduğu bir devreden sana ve gündüzlerin hakim olduğu, hakim olduğu değil, sana ve gündüzlerin imanet bir dünyaya ulaşacaksınız. Karanlıkların hiçbir yerini yoldan alacaksınız. İşte bu nokta hepiniz için mutlak saadet noktasıdır. Ne yaptınız? Kısas yaptınız. İşte bunun adı Ulul Elbab'ın kısasıdır. Allah Teala diyor ki, ya Ulul Elbab'ı, ey Ulul Elbab diyor, kısasta sizin için hayır vardır. Bunu ilk defa söylediğiniz zaman olamaz diyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de, hiçbir yanlışlık olmaz. Ama bu bir yanlışlık gibi görünüyor. Neden yanlışlık gibi görünüyor? Allah Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi, farz kılındığı gibi sizin de üzerinize farz kılındı. Ayetin devamında diyor ki ama affederseniz sizin için daha iyi olur. O süreç süresinin 33. ayet kelimesi diyor ki siz kimseye iyilikle mukavele edin. İşte size 3 tane davranış geçiyor. Kısas uygulamak ne demek? Ne bir tokat atıldığında sizin de aynı tokatı ona iade etmek hakkınız doğuyor. Kim yapıyor bunu? Nefsine tabi olanlar yapıyor. Çünkü yapmasalar nefsleri onları devamlı rahatsız edecek. Allah Teala onlara bir imkan tanımış. Demiş ki ey nefs sahipleri, ey nefslerine yenik düşenler, ey nefslerine zulmedenler, sizlere demiş bir hak verdim. Size bir kesinlikle bunun kırılımı aynı kesinlikle siz onları yapmaya eğil kılındınız. Yetkili kılındınız. Sonra başka bir gruba bir emir daha vermiş. Affetmek. Kim bunlar? Veli olmuşlar, evliya olmuşlar. Ama daha ilerlikle ulaşamamışlar. Nefslerin afetlerini yarıdan fazla yapmışlar. Ama tamamına ulaşamamışlar. Bunların görevi kısas değil. Bunların görevi affetmek. Kimden kısas yapıyorsunuz? Nefslerine tabi olanlar. Yani nefsinize tabi olduğunuz sürece kısas sizin için hak. Peki affedenler için kısas hak mı? Hayır. Onlardan Allah Teala affediyor. Peki daha öteye geçelim. Daha bizlikle ulaşanlar onlar ikisini de yapamazlar. Ne kısas uygulayabilirler ne de sadece affedebilirler onlara. O kendilerine kötülük yapan insanlara iyilik etmek için Allah Teala mutlaka fırsat verir. O fırsatla onlar kendilerini denerler. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetindeler. Kötülüklerin iyiliğe çevrilmesi olayı. Evet, buraya dikkatle bakın. Şimdi sual soruyoruz. Kısası kim uygular? Nefslerinler, yeni düşenler. Nefslerini tezkiye edemeyenler. Şimdi Allah Teala diyor ki, ey Ulu'l-Elbap, kısası sizin için hayır vardır. Hoppala. Ulu'l-Elbap dediği daimi zikrinin sahipleri. Allah'ın emri onlara kısası uygulamak değil. Allah'ın onlara olan emri affetmek bile diyor. Onun da ötesinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Ama kötülüğe iyilikle mukabele etmeyi emrettiği kişilere yani Ulu'l-Elbap'a Allah Teala diyor ki ey Ulu'l-Elbap sizin için kısası hayır vardır. Yani kısas yapın diyor. Nasıl bir kısas bu? İşte burada şeytanın size ördüğünüz tuzağın tam zıttını ortası gideceksiniz. Şeytan nefsinizdeki karanlıklara %100 hükmetmekle size bir tokat attı. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükleri yok etmekle siz ona bir tokat atacaksınız. Ve kısas uygulayacak. Karanlıklara nurların mutlak aydınlığıyla bir tokat atmak. Şeytan size bir şey var orada, bir tabak uzatıyor. Şeytan size nefsinizin karanlıklarıyla hükmet edilir. Ve bu hükmiyatına göre siz ondan bir tokat yemek durumdasınız. Yani karanlıklar size hakim olduğu sürece. Öyle bir gün gelecek ki uçerbap olacak. Manası ne? Manası nefsinizin kalbini mutlak nurlarla doldurdunuz demek. Doldurdunuzsa şeytanın karanlıkları yerine Allah'ın nurlarının mutlak aydınlığını ikame ettiniz. Eğer karanlık sizi atlamış olursa tam onun zıttını siz de ona atıyorsunuz. Ve böylece bir kısas uyguluyorsunuz. Nasıl bir kısas bu? Size mutlak derece kullandıracak olan bir kısas. Hayır vardır diyor. Hayırın manası ne? size verecek kısaltılan bütün olaylar hayırdır. Öyleyse Ulleri-Babur kısası nasıl bir kısaltır? Her an hayır, sadece hayır. Bütün davranışları şeytana birer tokat atmaktır. Mukavette de mutlaka vereceğim kazanmaktır. Şeytana tokat atmaktan muradın ne? Her hayır davranışınız şeytana tokat atmak anlamını taşıyor. Çünkü her sizin uğradığınız hayır verdiğinizde onun bu dünyada en çok güzel şeylerdir. Neden bize bu kadar bozuluyor diye düşünüyorsunuz. Arkasında bu var işte. Ve bütün bunların arkasında da sizin çaylarınızı içmeniz var. Söhbetimizin bu kısmını da burada inşallah tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizden mutluluk, huzur ve bütün güzellikleri dinlememesini, sizlere olduğunu en büyük ölçülerde ihsan etmesini dileyerek bu akşamki sohbetimi inşallah burada bitiriyorum. Sohbetim bitti. Sözlerim çaylarımızı içerken de devam edecek tabii. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, gençlerimiz genelde olan bir sorunlarını bile getiriyorlar. Sabah namazına kalkmakta güçlü çekiyorlarmış. Hatta anneleri, babaları gelip kaldırsa da bir süre sonra tekrar uykuya dalıyorlarmış ve sabah namazını kaçırıyorlarmış. İnşallah sizden bunu yenmek için ne yapabileceklerini, sizin hizmetinizi istiyorlar. Ne yapmaları gerektiğini inşallah anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Uyku vücudumuzun bir ihtiyacıdır. Kendisiyle mutlaka mücadele edilmesi lazım gelen Allah'tan ayırıcı bir faktör olarak devreye giriyor uyku. Ama insan vücudunun da dinlenmeye mutlak olarak ihtiyacı var. Zaman içerisinde uyku saatlerinin yavaş yavaş uzatılması en güzel metot olur. Uykuyla Allah arasındaki ilişkiye dikkatle bakın ki siz uyumamak isterseniz, Allah-u Teala'dan bunu dilerseniz, hacet namazını kılıp Allah'tan isterseniz, akşam yemeğini az yemeği usul haline getirirseniz, daha kolay şartlarda uykuyu yenebileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten fizik vücudun için bir ihtiyaç olan uyku, nefsinizin hürriyetine kavuşması için de mutlak başvurulması gereken bir vasıtadır. Allah Teala diyor ki, biz diyor onu uykuya daldığımız zaman alırız, uyandığımız zaman tekrar iade ederiz. Ama öldüğünüz zaman iade etmeyiz diyor. Bu nefsiniz. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Siz uyumadıkça bir, bayılmadıkça, iki, ölmedikçe, üç, nefsimiz vücudumuzdan ayrılmak imkanının sahibi değildir. Sayın Eken yaptığınız zaman da nefsimiz vücudumuzdan ayrılır. Her fizik vücudunuz mutlaka uykuya geçer. Yani nefsinizin vücudunuzdan ayrılmasının kesin işareti sizin mutlak uykuya girmenizdir. Öyleyse nefsiniz bir vücuttur. Fizik vücudunuz gibi. Onu hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızdaki siz, işte o nefsiniz. Rüyanızda aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz. Nefsiniz oradaki aynaya bakıyor. Ve beraber olduğunuz kişiler, tanıdığınız kişilerse onların uykudadır. Eğer değillerse o zaman onların nefsleriyle karşı karşıya değilsiniz. Onların ruhlarıyla karşı karşıyasınız. Öyleyse rüyanız nefsinizin serbest olduğu bir devreyi ifade eder. Nasıl bu dünyada şuurlu olarak yaşantınız, yataktan kalktığınız, uyandığınız an başlar, tekrar uykuya daldığınız ana kadar devam ederse, nefsinizin de hayatı sizin fizik vücudunuz uykuya daldığı zamanda başlar ve uyandığı ana kadar devam eder. Nerede kalmışsa nefsiniz, tekrar uyuduğunuz zaman o oradan hayatına devam eder. İki ayrı alemde iki tane hayatınız var. Birisi fizik vücudunuzun hayatı, bu alemde şuurlu bir hayat. İkincisi nefsinizin hayatı, berzah aleminde, bu alemde, gayb aleminde, emr alemi hariç, her alemde nefsinizin hayatı var. Bir kısmında fiziktir, bir kısmında değildir. Ne zaman nefsiniz fizikse, berzah alemindesiniz. Yani ölmüş bulunan nefslerle berabersiniz. Onların alemindesiniz. Yüzlerce defa o alemi gördünüz. Gördünüz ki bu dünyadan hiçbir farkı yok. Görüntü öyle ama bilin ki oradakiler ölemezler. Bu dünyada olan herkes fanidir. Bir gün mutlaka ölecektir. Ve berzah alemine nefsleri gidecektir. Ama berzah alemine gittikleri zaman göreceklerdir ki orada ölüm yok. Hiç kimse berzah aleminde ölemez. Orada da görürsünüz, insanlar vardır, tabancaları vardır, ateş ederler, uçurumdan aşağı atarlar insanları, okyanusların dibine gömerler ama hiç kimse ölmez. Ve yaşlanmazsınız. Ama zaman içerisinde yolculuk etmekte berzah aleminde mümkündür. Çocukluğunuza dönebilirsiniz. En yaşlı olacağınız devreye kadar gidebilirsiniz. Yaşasaydınız nereye kadar ulaşacaksınız? İki standartta mümkündür ama tekrar eski halinize mutlaka dönersiniz. Hangi standartlardaysanız o hale. Öyleyse nefsiniz bir hayat yaşayacak. Bu hayatı yaşayabilmesi için sizin uyumanız lazım. Nefsiniz için kesintisiz bir hayat var mı? Var. Siz öldükten sonra kıyamete kadar geçecek olan devrede nefsiniz kesintisiz bir hayat yaşar. Öyleyse bazen rüyanızda uyuduğunuzu ve rüya gördüğünüzü görürsünüz. Doğrudur. Nefsiniz iç dünyasında onu görüyor. Onun rüya gördüğünü ifade eden başka bir sistem Allah-u Teala koymuş. Öyleyse her şey birbirinin içinde. Birçok bulmaca ard arda geliyor. Nefsinizde fizik vücudunuz gibi bir hayat yaşıyorsa, o zaman onun hayatta bir bütün gerçekten her seferinde aynı noktadan başlar. Mesela birisine uyandırın, uyandırmasını söyleyin sizi, uyandırsın ve orada rüyanızın nerede kaldığını hatırlarsınız mutlaka başkası tarafından uyandırıldığınız için. Tekrar uyuduğunuz zaman mesela merdivenleri çıkarken uyandınız. tekrar yüzdüğümüz zaman aynı merdivenleri çıkmaya devam ettiğimizi göreceksiniz. Hayatınız bir biçimdir. Orada da, burada da. Nerede uyursanız, oradan uyanırsanız. Nerede bayılırsanız, oradan uyanırsınız. Öyleyse bir defa fizik vücut normal standartlarda mutlaka bir dinlenme zamanına muhtaçtır. Bir gün içinde milyonlarca hücresi aynı gün ölen bir insan o hücrelerin yenilenmesi için istirahat etmek mecburiyetindedir. Her açıdan vücudun organları istirahate ihtiyaç gösterirler. Öyleyse bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hiç kimse devamlı olarak uykusuz kalamaz. Ama az uyumak dediğiniz zaman orada durun. Allah'ın yardımıyla bunun başarılabildiğini göreceksiniz. Neden Allah'ın yardımıyla diyorum? Çünkü fizik şartlarla Allah'ın yardım ettiği standartlar birbirine eşit olamaz. O yardım ettiği zaman fizik standartları bunu ölçmeniz mümkün değil. Bu sebepten Allah'a hayranlık duyarsınız. Onun yardımını hissetmeye başladıkça onu daha çok seveceksiniz. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben sabah namazını kılmak istiyorum. Bana yardım et demek yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bunu kalpten istemeniz lazım. Yani hem uykuyu isteyeceksiniz, ben rahatımdan fedakarlık edemem diyeceksiniz. Hem de Allah-u Teala diyecek, Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi beni kaldır. İçinizden geçen şey uyuma konusundaki keyfinizin, rahatınızın bozulmamasıysa Allah-u Teala'dan böyle bir yardımı alamazsınız. Neyse samimiyetle bu konuya baş koymanız lazım. Samimi olduğunuzu ne zaman öğreneceksiniz? Allah'a yalvarıp da siz gerçekten sabah namazına mutlaka kalkmayı istiyorsanız, kalbinize bunu gerçekten koyduysanız, o zaman Allah-u Teala yalvarışınızdaki hakikati derhal bilir, işitir ve görür. O zaman yardım gelir. Ama kendi kendinizi aldatırsanız, hem kalkmayı istemiyorsunuz, hem de Allah-u Teala yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi beni kaldır, ben sabah namazını kılayım. Bu yalvarmanız bir gösterilir sadece. Allah-u Teala onu çok iyi bilir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde samimi olmak mecburiyetindesiniz. Hani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Göründüğün gibi ol diyor. Öyleyse Allah'a göründüğünüz gibi olmadıkça ondan yardımı alamazsınız. Ama yardımı aldığınızı düşünelim. Yardım alırsanız o zaman hayret edeceksiniz ki siz çok şeyler başarabilirmişsiniz. Allah'ın yardımı gelince her şey en güzele dönüşür. İşte bütün güzellikler sizin iç dünyanızdaki çağrıya bağlıdır. Sizlere evvelce söylemiştim ki kiramen katibin melekleri sadece fiillerinizi değil, yaptıklarınızı değil, düşüncelerinizi de filme alırlar. Hayat filminiz üç boyutludur. Düşüncelerinizin de hayat filmi üç boyutludur. Ve ikisi beraber çekilir. Ve kiramen katibin melekleri düşüncelerinizle yaptıklarınız arasındaki karşılaştırmayı yaparlar. Negatif ve pozitif derecelerin dağıtılmasındaki, verilmesindeki temel imtihan burada kendisini gösterir. Yani düşünceleriyle başkalarını aldatmayı düşünen ama davranışı aldatmıyormuş gibi bir davranış olan bir kişi kaybetmiştir. Dış görünüşü ile kafasından geçenler aynı olmadığı için kaybetmiştir. İşte burada kişi başkalarını aldatmaya dönük bir yönelimin içerisinde olduğu zaman Allah-u Teala onunla olan ilişkisinde en üstün dizayna ulaştırmak ister onu, ama düşüncesiyle yapmak istediği şeyin sonucu aynı ise Allah-u Teala'yı değil kendinizi aldatırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya bir insan, "Ya Rabbi, ben sabah namazına mutlaka kalkmak istiyorum, bana yardım et" dediği zaman kendisine dikkatle baksın. O andaki eğilimi daha çok uyuma ihtiyacına mı dayalı, yoksa gerçekten sabah namazını kılmak mı istiyor? Sonucunu zaten görecektir. Samimi ise Allah-u Teala aleyhisselam mutlaka onu kaldırır. Bir sebep halk eder, telefonu çaldırır, kişi gözüne sıkılan projektörler görür. Öyle bir projektör görür ki, öyle türü güçlüdür ki gözleri açılır. Otomatik olarak uyanır. Böyle binlerce kişinin böyle uyandırıldığını bilirim. Bir kısmı ses duyarlar. Başka hiç kimse o sesi duymamıştır. Ama o kişi duymuş ve zamanında kalkmıştır. Veya dışarıdan tesir olur. Başımızdaki telefonu birisi çalar. Telefonu açarsınız, hiç kimse cevap vermez. Öyleyse Allah-u Teala'nın çeşitli metotları var. Ama düşünün ki bu metotların hangisi olursa olsun her şey sizin üstünlüğünüze dayalı. Sizin Allah'tan olan talebiniz. Buna dikkatle bakın. Bu talep acaba samimi mi? Ne var? Sadece iki tane alternatif. Ya yatakta yatıp rahatına bakmak veya sabah namazına kalkmak. Şeytan sizi sabah namazına kaldırmamak için her şeyi yapar. Şimdi der, kalkıp da ne yapacaksın? Sabah namazı öğleye kadar kılınabilir. Üstelik öğleye kadar kılınan sabah namazı güneş doğduktan sonra öğleye kadar gelen geçen namaz içinde kılınırsa kaza yapmaya gerek yoktur. Vaktinde yetişemediğim sabah namazının edasına diye dua edersiniz. Yani hala öğle namazı girmediği cihetle sabah namazı hala kılınabilir. Ama güneş doğmadan evvel kılması lazım gelen namazı güneş doğduktan sonra kıldığınız için vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının edasına dersiniz. Yoksa öğlenin vakti girdikten sonra sabah namazını kılmaya kalkarsanız, vaktinde kılamadığın sabah namazının kazasına demeniz lazım. Öyleyse şeytanın burada çok kurnazca bir davranışı var. Nasıl olsa diyor, öğleye kadar kılabilirsin. Rahatını feda edip de ne işin var şimdi sabahın bu saatinde, beşinde kalkacaksın. Eskiden olsaydı soğuk sularla yıkayacaksın falan diyecekti ama burada soğuk su meselesi yok. Çünkü musluğu açtığın zaman sıcak su akıyor. Öyleyse güçlükleri birer birer kaldırmışız ama belki bu rahatımızın daha çok ihtiyaç haline gelmesini icap etmiş. Şimdi sabah namazına kalkmak veya kalkmamak. Tercihimizi yapalım. Önem verdiğiniz sizlere soruyorum. Önem verdiğiniz siz misiniz? Yoksa Allah mı? Önde siz mi varsınız? Yoksa Allah mı var? Evvela buna karar verin. Önde siz varsanız zaten tasavvufu yaşamıyorsunuz. Tamam. Kalkmanıza falan gerek yok. Yatın. Rahatınıza bakın. Ama eğer önde Allah varsa o zaman orada durun bakalım. Sizin ne işiniz var? Önde Allah varsa o zaman önde siz yoksunuz. Sizin her şeyiniz Allah'a ait. Rahatınız da. O sizi sabah namazına kaldırmak istiyorsa demek ki rahat etmenizi istemiyor sabah namazı vaktinde. Üzerinizde hiçbir zaman güneşi doldurmamalısınız. Hiçbir zaman. Bu emri veren Allah olduğuna göre sizi uyandırmanın ipleri Allah-u Teala'nın elinde. Ama siz istemedikçe bunu asla yapmaz. Öyle bir serbest irade vermiş ki size, sizi o kadar çok seviyor ki, serbest iradenize dokunulmaz bir serbest irade olarak bakıyor. Siz istemedikçe Allah-u Teala size yapacağı yardımı yapmaz. O emrini açık bir şekilde vermiş. Ne vermiş? Sabah namazına kalkacaksın diyor. Sabah namazını kılacaksın diyor. Kılıp kılmamak sizin elinizde. İşte milyonlarca insan İslam'ın ne olduğunu unutmuşlar. Ve sabah namazına kalkmıyorlar. Aklıma bir imam geldi. Emekli olduğu zaman arkadaşına söylediği şey, artık emekli oldum. Sağ gecenin üçlerinde, dörtlerinde kalkıp sabah namazı kılmak diye bir şey artık yok. Düşünebiliyor musunuz? Başkalarına namaz kıldırarak hayatının geçimini sağlayan bu kişi namazın ona vermesi lazım gelen zevkten hiç mi hiç nasibini alamamış. Yoksa siz de öyle misiniz? Sabah namazının o huşusunu, o zevkini alamıyor musunuz? Evvela formüllere beraberce bakalım. İstiyor musunuz sabah namazını? Samimi misiniz? Eğer samimiyseniz ben size mutlaka kalkmanızı sağlayan reçeteyi veririm. Ama istemiyorsanız o reçeteyi de yok edersiniz. Uyandırıldınız. Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan aşağı atacaksınız. Eğer uyuyabilirseniz yerde uyuyun. Yorgan almak yok. Bu birinci madde. İkinci madde, uyanıp da yataktan atladığınız zaman orada da yatmak yerine çeşmeye giderseniz ve yüzünüzü yıkarken sıcak su kullanmazsanız göreceksiniz ki hemen ayarsınız. Ne kadar uykusuz olursanız olun, o soğuk su sizi kendinize getirecektir. Şeytan mütemadiyen sizi yatağa çağıracaktır. Ta o aşağı atın dedim ya kendinize, onun da şartları var. Odanızı fazla ısıtmayın. Gece yattığınız odayı soğuk bırakın ki yataktan atladığınız zaman orasının yatılamaz bir yer olduğunu fark edin. Gölgeni aşağı çekmek de kesinlikle yok. Öyleyse kim uyandırıyorsa uyandırdığı zaman acele kendinizi yataktan demek ki aşağı atacaksınız. Ve de uyku serseri falan da olsanız hemen koşacaksınız lavaboya. Yüzünüzü bir soğuk suyla böyle bir çarpacaksınız. Çarpılırsınız. Ondan sonra abdestinizi normal standartlarda alın. Göreceksiniz ki artık namazı kılabilecek pozisyondasınız. Daha ön şartlara ulaşmak isterseniz akşam yemeğini çok yememeye çalışın. Akşam yemeğini az yerseniz göreceksiniz ki uykunuzda ne kadar az yerseniz o kadar hafifler. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Bakın akşam yemeğini fazla kaçırırsanız yemekten sonra uyuklamaya başlarsınız. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir şey. Her şeyin bir ölçüsü var. Eğer erken uyumak istemiyorsanız o zaman akşam yemeğini az yemeye çalışın. Öyle yaparsanız eğer bu işi belki daha kolay halletmiş olacaksınız. Ayrıca başkalarına bakın ve kendinize sorun. Neden onlar yapsınlar da ben yapamayayım? Bu konunun başlangıcında asıl unsur var. Onu hiç unutmayacaksınız. Siz mi öndesiniz? Allah mı önde? Eğer siz kendinizi önde görüyorsanız tamam. Tasavvufu zaten yaşamanıza gerek yok. O zaman uyuyun gece gündüz. Ama eğer tasavvufun için dert ediyorsanız kendinizi, Allah öndedir diyorsanız o zaman diyeceksiniz ki hayatınızın hiçbir kıymeti olamaz. Bizim hayatımızın kıymeti olmadığı gibi. Öyleyse kim Allah'a ne kadar çok şeyini vermişse o Allah katındaki en sevilendir. Siz de Allah'ı ön plana aldığınız zaman uyuyamazsınız. Sabah namazına kalktığınız anda uyuyamazsınız. Çünkü bu Allah'a ihanet gibi gelir size. Sizi yaratanın size olan sevgisini kaybetmenin korkusu başlar. Bu yola girdikten sonra Allah'ın sizi cehenneme atması söz konusu değildir. Bir şart makamından şüpheye düşmediğiniz sürece mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Öyleyse korkunuz cehennem korkusu değil. Bizim sevgili imam kardeşlerimiz bütün insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışırlar. Allah sizi çarpar. Allah sizi cehenneme atar. Allah hiç kimseyi çarpmaz. Cehenneme de atmaz. Bütün insanlar kendilerini cehenneme atarlar. Yaptıkları şeyler ya derecat kazanmak ya da kaybetmekten atılır. Kaybettikleri dereceler fazla olanlar mutlaka cehenneme giderler. Ve hiç kimsenin mürşidine ulaşamayan hiç kimsenin kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması şeytan ve nefs yüzünden mümkün değildir. Öyleyse evvela tartıya koyun bakalım. Terazinin bir tarafına Allah-u Teala'yı, öbür tarafına kendinizi koyun. Ve hanginiz daha önemlisiniz? Buradan başlarsak eğer meselemizin aydınlanmasına hepimiz netice itibariyle sadece bir kuluz. Mahlukuz. Allah-u Teala'nın bir yaratığıyız. Eğer dileseydi bizi yaratmazdı. Ama yaratmayı dileriz. Yani sevmiş bizi. Seviyor. Sevdiği için varız. Yoksa olmazdık. Madem ki Allah-u Teala bizi seviyor, biz onun karşı sevgisine mukabele etmeyecek miyiz? o bizi sevsin, biz onu sevmeyiz diyebilir miyiz?
0: Evet.
2: Zaten Allah'ı sevmeyin, tasavvufta ne işi var ki? Eğer mutlu olmak söz konusuysa, o zaman bunun arkasında yatan şey Allah'ın sevgisinden geçer. İşte bu sevgi ona ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Öyle bir sevgi ki bizim de mutlaka mukavele etmemiz lazım. Onun sevgisine ve içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize karşı olan sevgisi azalır mı? Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. İnsanları cehenneme atmak imajıyla insanların baktığı bir tanrı olmak istemiyor Allah-u Teala. Allah sevilen olmak istiyor. İşte Allah-u Teala'nın bizleri sevmesi. Buraya dikkatle bakın. Ve emin olun ki kesinlikle bilin ki seviliyorsunuz. Kesin işareti bunun çünkü varsınız. Eğer Allah Teala sizi sevmeseydi şu anda dünyada siz olmazdınız. Öyleyse onun sevgisine layık olmaya çalışmak mecburiyetinde değil miyiz? Yasir Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim, o neslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne demek istiyor Allah Teala? O insanlar Allah Teala'ya emir ve kumanda mevkinden indirmişler. Neslerini koymuştur oraya. Allah diyor ki sabah namazına kalkacaksın. Nesleri diyor ki şeytanla işbirliği etmişler. Diyorlar kalkmayacaksın. Ve kişi kalkmıyor. Kalkmadığı zaman ne yapmıştır? Gizli şirke düşmüştür. Yani Allah'ı emir ve kumanda mevkiinde olması lazım. Yani Allah'ı oradan indirmiştir. Oraya emreden olarak nefsini ve şeytanı koymuştur. Ve şeytanın emrine itaat etmiştir. Yatıyor. Allah-u Teala uyan demiş. Ama uyanmıyor kişi. Allah'ı dinlemiyor. Düşünün bir defa. Allah'ı dinlemediğiniz her pozisyonda şeytan ve nefsiniz size hakimdir. Yani Allah'ı Rab mevkiinden aldınız. Rab mevkiine nefsinizi koydunuz. İster misiniz böyle bir şey? Şeytanın ve nefsinizin Allah'ın yerine geçmesini hani tasavvuftaydınız? Hani Allah'ın evliyası olmak için gelmiştiniz buraya? O zaman sizin dışarıdaki insanlardan bir farkınız kalıyor mu? Gündeki, bir gündeki 5 vakit namazın en önemlisi sabah namazıdır. Bu sebepten. Kim sabah namazına kalkmışsa o her sabah Allah'a ispat eder ki bende kendisi, nefsi ve şeytan yoktur. Bende Allah vardır. Bu ispattır. Kim sabah namazına kalkmışsa sabah namazına kalkan kişi uykusunu yenmiş kişidir. Öyleyse ben çok istiyorum sabah namazına kalkmayı ama kalkamıyorum. Kalkabilirsin. Eğer sabah namazına uyandırıldığın zaman kendini yataktan aşağı atarsan orasının yatılamayacak bir olduğunu çabuk fark edersin. Hele hele yataktan atıldıktan sonra lavaboya kadar ulaşmayı başarırsan ve de sıcak suyu açmazsan ilk etapta Yani yüzüne o soğuk suyu çarptığın anda mutlaka açılırsın. Sonra diğer ihtiyaçlarını gör, ondan sonra gel, istersen sıcak suyla abdest al. Ama ilk etapta yüzüne bir soğuk suyu şöyle bir çarpmayı usulüne getir. Ve de sabah namazına kalktıktan sonra yatağa baktığın zaman orada şeytanın olduğunu unutma. Seni oraya çağıran, kendisiyle beraber olmaya çağıran iblistir. Öyleyse tercihini yap. Bir tarafta Allah var, kalk diyor, kalkmışım. Asla tekrar yatağa dönmemelisin namazı kılmadıkça. Öyleyse yapabilir misiniz? Biz mutlaka yapacağınızı biliyoruz. Ayrıca bu konu için vaat ederiz. Ama siz buna peşine olmalısınız. İstekli olmalısınız. Ve kendinizi ben zaten istiyorum ama olmuyor diye aldatmamalısınız. Bunu herkese yutturabilirsiniz. Ama bize öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinden başlayın. Hedefimiz Allah'a layık olmak mı, yoksa onun gözünde her gün biraz daha küçülmek mi? Evvela düşünün, neden tasavvuftasınız? Allah'ın bir sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse sevgili olmanın bir açıdan sabah namazını ihtiva ettiğini hiç unutmayacaksınız. Sabah namazı her sabah bir ayıraçtır. Sizin için bir imtihandır. Bir nefs imtihanıdır. Acaba kimi önde tutuyorsunuz? Kendinizi mi? Yoksa Allah'ı mı? Bir kere kendinizi önde tuttuğunuz an hemen bilin ki sadece kendinizi önde tutmuyorsunuz. Siz, nefsiniz ve şeytan, üçünüz bir aradasınız. Bu Allah'a karşı bir ittifaktır. Bir beraberliktir. Her sabah, sabah namazına kalkamayan kişi Allah'a karşı şeytanın, nefsinin ve kendisinin kurduğu bir ittifakta Allah'a meydan okumuş ve Allah'ı devre dışı bırakmıştır. Öyleyse yaptığınızı dikkatle düşünün. Ne uğruna? Yarım saat daha fazla uyumak uğruna. Oysa ki namazınızı kıldıktan sonra da dönüp tekrar yatabilirsiniz. Hiçbir engel yok. İşte şeytan uykunun o rahatlığı içinde sizi kontrolü altına alıyor. Ve siz Allah-u Teala'ya bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı devlet dışı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı ikinci planda bırakıyorsunuz. Şeytanı ve nefsinizi ön plana geçirip onun emrini yerine getiriyorsunuz. Allah-u Teala'nın buradaki emri mutlaka sabah namazına kalkmaktır. Nehyi uykuyu yenmenizdir. Öyleyse uyku adı verilen hastalığın şeytan ve nefsiniz tarafından sizi Allah'ın gözünde küçük düşürmesine ve yenmesine müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. O zaman ilk hacet namazını bu perşembe kılın. Bu perşembe gecesi Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Ve bu talebiniz samimiyse Allah-u Teala çok şeyler yapar. Bazen bizim geldiğimizi görürsünüz. Sizi uyandırmak için. Bazen gözünüzü kamaştıracak bir ışık gelir. Hatta iki gözümüze iki ışık gelir ve

Allah'ı ve onun emirlerini ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Nereye kadar siz varsınız? Nereye kadar Allah var? İşte bunu bir ölçüye vurduğunuz zaman Allah'ın kendinizle olan karşılaştırmasında sabah namazına kalkmadığınız her gün Allah yok ortalıkta. Şeytan, nefsiniz ve siz varsınız. Bir üçlü var. Allah'a karşı bir üçlü, bir ittifak kurmuşsunuz. Nefsiniz, şeytan ve siz her sabah namazına kalkmışsınız da bir sıfır galipsiniz. Bu aleyhinize yazılan rakamların devamlı büyümesini gerektirir. Aslında eğer isterseniz kalkmamanız zaten mümkün değildir. İşte Allah-u Teala'dan ne zaman yardım isterseniz Allah-u Teala diyor ki ucibu davete da'i izâ de'ani. Beni davet ettikleri zaman, kullarım beni davet ettikleri zaman onların davetine mutlaka icabet ederiz. Şimdi bundan sonrasında dinleyin. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'alehum yaşudun. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Diyor Allah-u Teala. Ve bu davetin sizin şu andaki durumunuz itibariyle sabah namazına kalkış daveti olduğunu düşünün. Ayet-i Kerime'nin devamında bütün bu sabah namazının toplamının neticesi var irşada ulaşmak. Ve böylece mümin olsunlar diyor Allah-u Teala ve Allah'a ulaşsınlar. Dikkat edin, mümin olmadan evvel bir kişinin sabah namazını talep etmesiyle elde edebileceği sonuçlar, mümin olduktan sonra sabah namazını kılma konusunda elde edebileceği sonuç, birbirinden Everest dağıyla buradaki tepeler kadar farklıdır. Neden? Çünkü bir tanesinde mürşidin, zamanın imamının yardımı verir. Allah-u Teala hep aynı Allah'tır. Mümin olmayan kişiye de, mümin olan kişiye de Allah hep aynı Allah'tır. İkisine de yardım eder. Ama eğer kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişi mürşide ulaşmıştır. Kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişinin kalbine Allah imanı yazmıştır. Eğer kişi mümin olmuşsa başının üzerinde mürşidinin ruhu vardır. Ne diyor Allah-u Teala bu suresinin 11. ayet-i kerimesinde? Onların diyor başlarının üzerinde önden arkaya uzanan muhafız vardır diyor. Onları korur diyor. Ve arkasından bir şey daha söylüyor. Onlar vasıflarını bozmadıkça Allah da onların üzerindeki mürşidin ruhunu üzerlerinden almaz diyor. Öyleyse insan tabiatına dikkatle bakın. Her zaman söylerim ki insan tabiatı dejenerasyona dönüktür. Yozlaşmaya dönüktür. Bütün tabiat bu faktör üzerine yaratılmıştır. Kendi haline bırakılan her şey yozlaşır. Hadi size hep gül bahçesini misal veririm. Neden bir başka bahçe değil? Çünkü bu kainattaki en güzel koku gül kokusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kokusu. Allah-u Teala'nın bize de ihsan buyurdu koku. Öyleyse bir sene gayret ettiniz, budadınız, suladınız, ektiniz, elinizden gelen bütün ihtimamla gül bahçesini vücuda getirdiniz. Ama ertesi sene

Hiç bakmıyorsunuz gül bahçesine. Bakarsınız ki yabani otlar gül bahçesini kaplamaya başlamış. Eğer bir sene daha ona hiç bakmazsanız yabani otların duruma bütünüyle hakim olduğunu görürsünüz. Belki daha sonraki bir sene yabani otlar gül bahçesinin bütün istihkakını ellerine geçirirler. Öyleyse ne olur? Yabani otlar yozlaşmanın temel fonksiyonunu eda etmişlerdir. Ne olmuştur? Yabani otlar güllerin yaşama hakkını elinden almışlardır. Öyleyse işte bunun adı yozlaşmadır. Siz de her sabah davranışınızla acaba bir yozlaşmayı mı davet ediyorsunuz yoksa tekamülü mü? Onu da düşünün. Sabah namazına kalkmadığınız sürece davetiniz yozlaşmadır. Şeytanın ve nefsinizin sizi ulaştıracağı yer sadece yozlaşmanın neticelerini verir. Allah'ın ve irşat makamının sizi ulaştıracağı yer tekamülün safhalarıdır. Öyleyse her ikisi de elinizde. İsterseniz Allah'ı Rab mevkiine koyarsınız ve sabah namazına Rabbim bana emretti. Benim hayatımın hiçbir kıymeti olamaz. Ben Allah içinim. Eğer ben gerçekten sözde değil de gerçekten Allah içinsem o zaman mutlaka Allah-u Teala emri mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir Allah'tır diye düşünmemiz lazım. Her halükarda sizin için Allah'tan bu yardımı istemek meseleyi zaten çözer. Ama şeytan ve nefsiniz Allah'a bu talebi yapmamanız için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Çünkü Allah-u Teala'nın yardıma geleceğini biliyorlar. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattı. Bu ahseni takvim ne demek ahseni takvim? Bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde ahsene dönme özelliği. Ahsen nedir? Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla yapmayan bir hüviyete kavuşmak. Öyleyse sabah namazına kalkamadığınız sürece ahsen olmaktan ne kadar uzak olduğunuzu fark ediyor musunuz? Allah resmen size farz kılmış sabah namazına kalkın diyor. Hayatınızın diyor en önemli namazı sabah namazıdır diyor. Çünkü bu namaz diyor bir ayıraçtır diyor. Allah'ı veya kendinizi tercih ettiğiniz bir ayıraçtır diyor Allah-u Teala. Ve o ayıraca dikkatle bakın ki her gün kendinizi tercih ediyorsunuz. O zaman tasavvufun dışında yaşayan insanlar bunu yapabilirler. Çünkü din kültürleri Allah'ın emirlerini yerine getirmekten, onları men eden bir düzeyde ve bu cahiliyet düzeni. Böyle bir düzey cahiliyet düzeninin sonucudur. İlim ve irfan arttıkça Allah'ın emirlerinin üst boyutta gerçekleştiği yasak ettiği fiillerin adım adım azaldığı görülecektir. Öyleyse bir mücadele içindesiniz. Hayatın her safhası her gün savaşla kaplanır. Sabah namazına kalkmak bir savaştır.
bütün namazları kılmak ayrı bir savaştır. Ve bütün bunların içinde asıl savaş zikrinizi yapma savaşıdır. Unutmayın, bir hedefiniz var. Siz daimi zikre ulaşmak için yaratıldınız. Ve hepiniz için daimi zikir asıl. Öyleyse bu akşamki konumuz sadece sabah namazı. Ama aslında bilin ki bunun arkasında sizi Allah'ın bütün sevdiği hedefleri götürecek olan zikrinizdir. Zikrinizi daimi zikre ulaştırmak gibi bir temel hedefin sahibisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'yı çok zikredin. Zikriniz arttıkça göreceksiniz ki sabah namazlarını asla kaçırmaz bir hedefe ulaşacaksınız. Sabah namazı kıldığınız zaman büyük bir huzur ve mutluluk duyduğunuz en büyük namazdır. En kısa süreli namaz ama en büyük iki tane düşmana mücadele vererek her gün savaşı kazandığınız bir namaz. Vücudunuzun uyku ihtiyacı iblis ve nefsiniz. Üçü el birliğiyle sizi Allah'ın emrini yerine getirmekten men etmeye çalışır. Düşünün ki bundan 14 asır evvel sahabe ve 400 yıl 1299-1699 Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün tebaası bu savaşı vermişler. Ve galip gelmişler. İşte onlar Allah'ı ön plana almışlar. Kendileri ikinci planda kalmışlar. Öyleyse tercihinizi yapın. Siz mi önemlisiniz? Yoksa sizin hayatınızda Allah mı önemli? Biz diyoruz ki neyiniz varsa hepsi zaten Allah'a aittir. Unutmayın, İmam-ı Şafii Hazretlerine soruyorlar. Zekat nedir? Zekatın nisabı nedir? İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre diyorlar. %10'dur diyor. Şafii mezhebinde %10. Ya diyorlar, bir de sana göre ayrı bir zekat mı var? Sana göre olan zekatı söyle bakalım. Ben diyor zaten kendim zekatım diyor. Her şeyim diyor Allah'ım diyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da onu söylerdi. Her şeyinin Allah'a ait olduğunu, her şeyini ona teslim etmiş olduğunu, kendisine hiçbir şeyi bırakmadığını. Bir gün sizde size ait olan her şeyin Allah'a ait olduğunu, ona onların hepsini teslim ederek kendinize ispat edeceksiniz. Öyleyse her şeyinizin bir emanet olduğunu unutmayın. Fizik vücudunuz emanettir. Ruhunuz emanettir. Nefsiniz o da emanettir. Geriye aklınız kalıyor. Öldükten sonra ne fizik vücudunuzun, ne nefsinizin, ne ruhunuzun zaten size ait olmadığını, Allah'a ait olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse marifet, ölmeden evvel bunları idrak etmek ve en güzel standartlarda yaşamak. Kendinize ispat etmek istemez misiniz? Allah'ı önde tuttuğunuzu, Allah'ın sizden önce geldiğini kendinize ispat etmek istemez misiniz?
istiyorsanız her sabah bunu ispatlayabilirsiniz. Bunu diyorsunuz değil mi? Sabah namazına kalkamadığınız zaman huzursuzluk duyuyorsunuz. Ama kalktığınız zaman da bir mutluluk kaplıyor içinizi. Öyleyse hal böyle olduğuna göre hepimiz için söz konusu olan şey her sabah bu mutluluğu yaşamak olmamalı mı? Her sabah Allah-u Teala size sabah namazını Allah için yaptığınız bir fedakarlıkla kıldığınızda mutluluğunu yaşatmak istiyor. O saadeti yaşamaktan neden mahrum ediyorsunuz kendinizi? Hep müsaade edeceksiniz şeytanın hepsinize. Sizi zelil etmelerini, her seferinde sizi yenmelerini, sizin üzerinizden Allah'a karşı zafer kazanmalarını, işte senin tasavvuftaki kulun bu. Sabah namazına bile kalkmıyor. Böyle mi demesini istiyorsunuz Allah-u Teala'ya, iblisin ve nefsinizi? Ve onları yenmek elinizdeyken. Unutmayın, siz dünyadaki en kuvvetli insanlarsınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben sizinle berabersem ben yeterim diyor. Aksini de söylüyor. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor ben karşınızdaysam gene ben yenerim diyor. Yanlış söyleyeceğim, affola. Birincisinde Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben dostunuzsam yeterim, onların hepsini yenerim. İkincisinde diyor bütün dünya dostunuz olsa ama ben düşmanınızsam gene ben yenerim. Öyleyse bu kainatın sahibi olan Allah size yardım etmeyi uzatmış, diyor ki sabah namazına kalkmak için de benden yardım isteyin. Ben size mutlaka yardımımı ulaştırırım. İşte bütün bir kainat ikiye ayrılıyor. Allah'ın dostları, Allah'ın düşmanları. Hadi karar verin. Hangi taraftansınız? Eğer Allah'ın dostları arasındaysanız bunu ispat etmekle kendinizi mükellef saymalısınız. Ben demelisiniz. Madem ki Allah'ın, öyleyse Allah'ın üzerindeki emrini yerine getireceğiz. İşte Bakara Suresi 156. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar bir musibet ettiği zaman, kendilerine isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayet edecek olanlar, onlar da söylüyor Allah-u Teala. Allah için yaratıldınız, unutmayın. Allah içinseniz, o zaman hayatınızın sizin Allah'la olan mukayesenizde, karşılaştırmada Allah'ın üstün olması gerekmez mi? Neden kendinizi Allah'tan daha üstün sayıp da sabah namazına iblisin ve nefsinizin tesir altında kalkmıyorsunuz diye bir düşünün bakalım. Öyleyse hepiniz Allah'a layık olmak mecburiyetindesiniz. Boşuna yaratılmadınız. Allah-u Teala diyor ki biz abesle ibadet etmeyiz. Her yarattığımızı bir maksatla yaratılırız. Öyleyse siz de yaratıldınız ve tercihinizi yerli yerince yapın. Allah içinseniz, Allah için olduğunuzu her sabah Allah'a ispat edin. Zor bir şeyden bahsetmiyorum değil mi? Uyandırdığınız zaman kendinizi yataktan atmakla birinci adımı, yüzünüze soğuk suyu çarpmakla ikinci adımı atacaksınız. Söylediklerimizi unutmayın. Yine probleminiz olursa yine haber verin. Çaresine bakarız. Allah her şeye kadirdir. Allah-u Teala'nın hepinizi sabah namazını kılan
Allah'ın cennetine giden dünya kalbinin sahibi olanlardan kılmasını temenni eder, niyaz eder ve dua ederiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ineli 14 asır geçti. 14 asır boyunca Kur'an-ı Kerim kavramlarının mahiyeti giderek yuvarlak laflara dönüştü. Ve kavramlar anlaşılmaz hale geldi. İşte bu kavramlardan bir tanesi de salah kavramı. 28 basamaklık bir yaklaşım sisteminin en üst noktasında bulunan makam salah makamıdır. 21 basamakta Allah'ın evliyası olunur. Ve velayet makamları 7 tane makamdan oluşur. Birincisi fena makamı. Allah'ın zatında insan ruhunun ifna olması, fani olması, bu sebeple fani olmak anlamına fena makamı deniyor. Ruhun Allah'a teslim olması bir başka ifadeyle, ruhun Allah'a teslim olarak teslim olmanın, İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmek. Birinci safhasını gerçekleştirmek. İkinci safhada fizik vücudun teslimi var. Üçüncü safhada da nefsin teslimi var. İşte bu üç teslimin üçü birden gerçekleşirse o zaman Allah-u Teala'nın indinde İslam standartlarının sahibi oluruz. Allah-u Teala'nın indinde bizler için söz konusu olan şey hepimiz için açık olan salah mertebesine kadar yükselmek ve salaha ulaşabilmek, nefsin kalbindeki bütün afetlerin mutlaka temizlenmesini icap ettirir. Salihlerden olmak, salih makamının sahibi olmak anlamına geliyor. Ve birçok ilim ehline göre salihlerden olmak, yani iyi davranışların sahibi olmak, İslam'ın 5 tane şartını en iyi şekilde yerine getirmek anlamına kullanılıyor. Kim İslam'ın 5 tane şartını iyi standartları yerine getiriyorsa oluyor salihlerdendir. Evvela şunu söyleyelim. Eğer iş buysa bütün makamlar buraya yerleştirilebilir. Böyle bir tarif Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uygun düşmüyor. Bir makamın nerede olduğunu tespit etmek 28 basamağın neresine düşüyor onu tespit etmekle mümkündür. İşte salah makamı velayetin en üst makamıdır. 28. ve son basamaktır. Ve öyle bir makamdır ki sadece nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra Allah'ın tövbe-i nesulha davet etmesiyle gerçekleşen bir makamdır. Daha üstünde bir makam, velayet makamı mevcut değildir. Islah olması lazım gelen nesne nefsimizdir. Onun için Allah Teala Fîn suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor. Yani bir takvim içinde bir zaman parçasında ahsene dönebilecek olan bir özellikle yarattık diyor. İşte kavramlardan birisi de ahsen kavramı. Ahsen, lügat manası itibariyle güzellerin en güzeli demek. Ama kavramın gerçek anlamını soruyorsanız bu, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olmak demek. Demek ki Allah-u Teala'nın indinde, Allah-u Teala'nın kavramlarını ait oldukları yere oturtmak mecburiyetindeyiz. bu kavramların bizim için değeri sonsuzdur. Çünkü Kur'an-ı Kerim her kavramın ait olduğu kesimi son derece açık bir biçimde izah etmektedir. Öyleyse kavramları biz kendiliğimizden bir yere oturtamayız. Kur'an-ı Kerim'in tayin ve tespit ettiği sıra ne? Ona dikkatle bakmamız lazım. Öyleyse salah makamının izahı sadedinde salah makamına kadar kısa bir gelişmeyi yapalım. Ayetlerden bahsetmeksizin sadece izahlarla 28. basamağa kadar gelirim. Çok kısa bir zaman parçası içinde. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamakta ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve teslim etmeyi diliyoruz. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmeyi diliyoruz. Diliyorsak üçüncü basamaktayız. Dilemiyorsak ebediyen ikinci basamaktayız. Dilediğimiz zaman Allah-u Teala dördüncü basamakta üzerimize rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta irşat makamı ile aramızda bulunan hicab-ı mestur adlı bir perdeyi, gizli perdeyi, saklı perdeyi kaldırıyor. İrşat makamına karşı sevgi duyuyoruz. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. İrşada müteallik olan şeyleri de böylece anlamaya başlıyoruz. Yedinci basamakta nefsimizin kalbinde bulunan ekinle patlı bir sistemi alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Böylece irşada müteallik hususları anlamanın ötesinde idrak ediyoruz. Kendimize mal edecek kadar kesin bir bilginin sahibi oluyoruz. İlk yedi basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. Ve İslam'ın birinci şartını Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi dileyen, Allah'a inanan, Allah'a insan ruhunun ölmeden ömür ulaşacağına inanan, bunun bir farz olduğuna inanan ve bunu hanif olarak yaratıldığı cihetle kendisini de başaracağına inanan bir kişi oluyoruz. Bu ilk yedi basamağı aşmaktır. Kur'an-ı Kerim'e göre ameli olmaktır. Bu kurtuluşun ilk müjdesidir. Bir kişi bu basamağa ulaşıp da ölürse kurtulur mutlaka, gideceği yer cennettir. Sekizinci basamakta Allah bir kendisine has bir kompütür sistemiyle nefsimizin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını, Allah'ın nurlarının gireceği kapıyı Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta söz konusu olan şey göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın bir nur yolunu açması. 11. basamakta zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmetle faz göğsümüze, oradan kalbimize ulaşıyor. Faz içeri hiç giremiyor, rahmet sızabiliyor. Bu sızıntıyla nefsimizin kalbinde %2 çevresinde nur birikimi oluyor. Huşu sahibi oluyoruz. Bu bize bir hak sağlıyor. Hacet namazı kıldığımız zaman Allah'ın mürşidimizi göstermesi. Gösteriyor Allah-u Teala mürşidimizi. 14. basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Önümüzü çöküp tövbe ediyoruz. Ve dalalete, hidayete adım atıyoruz. Bundan sonra 7 basamakta nefsimizin kalbinin temizlenmesi var. Emmare'de %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Ruhumuz da bizden ayrılıyor. Ve Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz zemin katı bir bekleme devresinde. Ne zaman %7 nur birikimini gerçekleştirirsek ruhumuz birinci kata kadar yükselmeye başlıyor. İkinci kademe %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde levvame kademesi. Ve ruhumuz ikinci gök katına kadar yükseliyor. Üçüncü kademe mülkime kademesi, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz %7 nur birikimiyle. Ruhumuz üçüncü gök katına kadar yükseliyor. Dördüncü kademe mutmainne, doyuma ulaşma kademesi. %7 nur birikimiyle 4 tane %7 nur birikimi oldu. Ruhumuz da 4. gök katına kadar yükselmeye başladı. 5. kademe biz Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz da 5. gök katına kadar yükseliyor. 6. kademe Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz 6. gök katına yükseliyor. 7. kademe tezkiye, nefsimizin kalbinde 49 artı 2 yani 150'den fazla nur birikimi gerçekleşiyor. Artık şeytanın karanlıkları %100 iken bu %49'a yani yerden daha aşağı düşüyor. Nefsimizin kalbinde karanlıklar %100 hakimken onların hakimiyetleri %50'nin altına düşüyor. Allah'ın nurları ise sıfırdan %50'nin ötesinde hakimiyet sağlıyorlar. Bu arada nefsimiz tezkiye oluyor. Ruhumuz 7. gökyüzüne ulaştıktan sonra 7 tane alem geçiyor ve bu 7 alemi açtıktan sonra yokluğa ulaşıyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhumuz yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Yok oluyor. O sebeple burası fena makamıdır. Makamların birincisi. Ne oldu? İlk 7 basamakta amin olduk. İkinci 7 basamakta mürşidimize ulaştık. Dalaletten hidayete adım attık. Nefs tezkiyesine başladık. Üçüncü 7 basamakta ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'a teslim oldu. İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirdik. Ve birinci makam fena makamı. Ruhumuz Allah'ın zatında ifna olmuş. Yani Allah'a teslim olmuş. Allah'a ulaşmaktan sonra birinci basamak Allah'a ruhumuzun teslimi. İkinci makam, Mekka makamı. Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor indi ilahide ruhumuza. Ve ruhumuz ebediyen artık o tahtın üzerinde baki kalıyor. Bu yüzden Mekka makamı makamındadır. Üçüncü makam, Zühd makamı. Zikrimiz günün yarısından öteye geçiyor. Bu sebeple zahit oluyoruz. Yani zikirsizliğe karşı değer vermeyen, zahit olan birisi oluyoruz. Dördüncü makam, muhsinler makamı. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o ki onlar ki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha sen, fizik vücutları daha sen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Bu İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın ikinci safhası. Fizik vücudumuza teslim ediyoruz. Altıncı, beşinci velayet makamında daimi zikre ulaşıyoruz, ulul elbab oluyoruz. Yani ayaktayken de, otururken de, yatarken de 24 saatinde günün devamlı içimizdeki bir ses Allah'ın ismini tekrar ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye.
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
0: Daimi zikre ulaştığımız zaman hala nefsimizin kalbinde %9 nispetinde karanlık mevcut. Ama kısacık bir zamandan sonra bu %9 karanlık da yok oluyor. Nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla doluyor. Nurlar tarafından işgal ediliyor. Karanlıkların da hepsi dışarı atılıyor. Artık yeni bir karanlığın kalbimizin, nefsimizin kalbinin zulmani kapısından içeri girmesi mümkün değil. Çünkü kişi daimi zikirde. Daimi zikir sebebiyle aşağı inip şeytanın kapısını kapatan mühürün üzerinde rahmet fazla selavat ismindeki üç nurun baskısı sonsuz bir şekilde devam ediyor. Devam ettiği için mühürün zulmani kapıdan ayrılması mümkün değil. Ayrılması mümkün olmadığı için de şeytanın karanlıklarının yeniden kalbe girmesi mümkün değil. Allah'ın nurları ise nefsin kalbini tamamen donatmış vaziyette, müzeyyen kılmış vaziyette, kaplamış vaziyette. Nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı standlarda ulaşmış. Nefsimizin kalbi de hayrı talep ediyor. Ruhumuzun kalbi de hayrı talep ediyor. Her ikisinde de Allah'ın nurları %100 duruma hakim. Yalnız hayrı talep eden özellikteler. İşte burası ihlas makamıdır. Bugün sizlere anlatmak istediğimiz salah makamından bir evvelki makam. Ulul elbab makamı yani daimi zikrin tahakkuku mutlaka kişiyi bir hedefe ulaştırır. Kişinin ulaşmak istediği bu hedefe dikkatle bakın. Burada daimi zikir vardır. daimi zikir mutlaka kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasını gerektirir. Kim sonsuz zikre, daimi zikre ulaşırsa, zikri daime ulaşırsa, o kişi için söz konusu olan şey mutlaka ilm el yakinden ayn el yakine adım atmaktır. Kişi burada ayn el yakine adım atmıştır, kalp gözü açılmıştır fakat yalnız zemin katı görebilir. Nefsin kalbindeki karanlıklar halen %9'dur. Bunların tamamen aydınlığa ulaştığı ihlas makamında, %100 nurların duruma hakim olduğu ihlas makamında o kişi için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Burada ihlas makamında o kişi kalp gözü açıldıktan sonra birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını birer birer Allah-u Teala'nı gösterecektir. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. En son sütresinin intihayı gösterecektir. İşte ihlas makamında nefsinin kalbi tamamen aklandıktan sonra bir kişi yedi tane gök katını ve yedinci gök katının da bütün alemlerini müşahede sırrına erdikten sonra Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. İhlas makamının standartları burada tamamlanmıştır. Burada salah makamına geçiş söz konusudur. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde bu konudan şöyle bahsediliyor. Allah-u Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe vazgeçilmeyecek olan bir nasuh tövbesi olsun. Ve başınızın üzerinde nurlar olsun. İşte kim ihlas makamını Allah'ın daveti üzerine aşar da tövbe-i nasuh'a davet edilirse o kişi salah makamının sahibi olmak için hazır demektir. Manası sadece zemin katı değil, yedi tane gök katını, yedi gök katındaki bütün sırları ve yedinci gök katının yedi tane aleminin hepsini sitetin müntahaya kadar bütün varlıklar alemini görmüştür. Görmediği sadece yokluktur. Varlıkların ötesidir. Varlıkların ötesini göstermek üzere Allah-u Teala onu tövbe-i nasuh'a davet eder. Allah'ın söyledikleri tek tek tekrar edilir. Her kelimesi tekrar edilir. Anlamı ne bunun? Bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini işitebiliyor ve onları tekrar edebiliyor. Böyle olmayan, Allah'la konuşma yetkisine ulaşamayan bir kişinin ihlas makamını aşması hiçbir zaman söz konusu değildir. Salaha ulaşamaz. Zaten konuşma yetkisi ihlas makamında mutlaka verilir kişiye. Ondan evvel de Allah-u Teala'nın verdiği çok görülmüştür. Ve ne zaman kişi Allah-u Teala'nın sözlerini tamamlarsa, böylece bir tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse, burada o kişinin irşat makamına geçmesi de söz konusu olabilir. Yani Allah-u Teala salah makamına ulaştırdığı kişileri, onların bir kısmını mutlaka irşat makamının sahibi kılar. Bunlar Allah tarafından irşat makamına davet ve tayin edilenlerdir. Kullanılan cümle irşada memur ve mezun kılındığın cümlesidir. Kim tövbe-i nasuhunu gerçekleştirip böyle bir cümleye, söze muhatap olmuşsa Allah-u Teala'nın indinde bu kişi için söz konusu olan şey tövbe-i nasuhun sahibi olmaktır. İşte böyle bir insan Allah'ın mürşididir. Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşittir. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle başka insanları hidayete erdirsinler diye. Cemma saberu, nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip ruhlarının bütün hasretlerini sabır hasretiyle beraber nefslerinin kalbine ulaştırıp o kalpte bunları yerli yerine oturtanlar. Yani bütün hasletlerle beraber sabrın da sahibi olanlar. Ve devam ediyor Allah Teala ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Üç tane yakin kademesi var Kur'an-ı Kerim'de. Birisi ilmel yakin, ikincisi aynel yakin, üçüncüsü hakkul yakin. İşte salah mevkii, salah müessesesi mutlaka hakkul yakini ifade eder. Salahtan evvel ilmel yakin vardır. Salahtan evvel aynel yakin vardır. Ama salahtan evvel hakkül yakin yoktur. Hakkül yakin kademesi sadece salah makamının işaretidir. Salahta olan bir kişi hakkül yakinin sahibi olur. Yani Allah'ın zatı bu kişiye mutlaka gösterilir. Allah salah makamına kimi geçirmişse salah makamındaki bu kişi göklerin bütün sırlarına vakıf olduktan sonra Allah'ın zatını da gören kişidir. Allah bu kişiye zatını gösterir. Öyleyse burası özel bir mevki. İnsanların Allah'ın zatı görülemez, Allah'a ulaşılamaz diye kendilerine has 14 asırda uydurdukları ve dinin esasıymış gibi insanlara kabul ettirdikleri birçok yanlıştan bir tanesi de Allah'ın görülebilme standartıdır. Allah görülebilir mi? Eğer kişiyi Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet etmişse, bunun bir başka anlamı da Allah'ın zatını bu kişiye göstermek istemesidir. Allah-u Teala kimi salah makamına almışsa, tövbe-i nasuha davet etmişse, o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Çünkü salah makamı hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde Allah'ın zatının da görülebileceği son makamdır. Velayetin en üst makamıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşit standartına ulaşabilen kişiler için söz konusu olan Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Bunun bir başka yönü kişinin köleliğinin artmasıdır. Köleliğin, Allah'a olan köleliğin artışı, hürriyetin de artışı ifade eder. Artışını ifade eder. Bir insan ne kadar üst seviyede köle olursa Allah-u Teala'ya, kendi iradesinden ne kadar vazgeçebilirse, ki bunun birinci standardı iradenin bağlanmasıdır. İkinci standardı da iradenin kaldırılmasıdır. İradenin efidir. En üst makamda tasarruf vardır. Bütün peygamberler tasavvuf demiyorum, dikkat edin sözüme, tasarruf diyorum. Allah-u Teala'nın iradesi altına geçmesidir kulun. Artık kulun kendi iradesi yoktur. Allah'ın iradesi o kulun üzerinde tecelli etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bu Kur'an'da açıkça anlatılmaktadır. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, yerden okuma alıp da düşmanlara attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Herkes görmüş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atmış. Kumu almış yerden ve atmış. Ama Allah Teala öyle söylemiyor. Sen atmadın diyor, biz attık. Yani senin iraden sana o işi yaptırmadı, yaptıramazdı. Bizim irademiz onu sana yaptırdı. Seni aklın kullanmadı. Aklın sana o emri verip de vücudun ona itaat edip bu işi yapmadı. O işi senin vücuduna yaptıran aklın değil, biziz diyor Allah-u Teala. İşte bunun manası tasarruf. Allah-u Teala peygamberlerinden, o standartta olan resullerinden bahsettiği zaman diyor ki onların iradeleri yoktur diyor. Onların seçim hakkı, hakkı hiyar diyor buna. Onların seçim hakkı yoktur diyor. Biz diyor onlar adına seçimi yaparız. Dikkat edin, bu İradenin bağlanması ve iradenin refinden sonraki son makamdır, tasarruf makamıdır. Her devirde sadece zamanın halifeleri, ki aynı zamanda huzur namazının imamlarıdır, sadece onlar bunu gerçekleştirebilirler. Onların da gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Bu sadece Allah'ın talebiyle, Allah'ın gerçekleştirdiği bir husustur. Her ne kadar Allah Teala iradeni bağlıyoruz, bir itirazın var mı diye sorarsa da bu aslında reel bir sorgu değildir. Yani iradesini bağlatmayacak olan bir insana bu sual sorulmaz. Mutlaka o cevabı alacağını bilen Allah Teala kulunu sadece onara ediyor bu suali sormakla. Ve evvela irade bağlanması, bunun manası kulun her saniye Allah Teala'dan sual sormasıdır. Ne yapması lazım geldiğine dair. Kendi iradesini artık kullanamıyor. Devamlı Allah Teala'dan sual soruyor ne yapması lazım geldiğine dair. Bütün bu suallerin cevabı günde yüzlerce sual, yüzlerce cevap, yüzlerce değişik hareket tarzı. Kişinin kendi iradesinin dışında Allah'ın iradesinden aldığı emirleri yerine getirmesi. Bundan sonraki makam iradenin refi kaldırılması. Artık sual sormak da yok bu kademede. Devamlı Allah-u Teala'dan gelen sonsuz emirler dizisi var. İşte bu emirler dizisinin var olduğu noktada kişi salah makamına ulaşmış olur. Salah makamı devamlı Allah-u Teala'nın emirler olan insanların makamıdır. Ve emirler günde yüzlerce binlerce emri oluşturabilir. Her an kişi Allah-u Teala'nın aldığı emirleri uygular. İradenin kaldırılması olayından daha öteye geçebilen her devirde bir tek kişi vardır. Biliyorsunuz ki Allah Teala her devirde bütün kavimlere Resuller bahseder. Bütün kavimlerde Resuller bahseder. Ve bu Resuller birbirinin arkasından gelir. Aralarında fetret devri, boşluk yoktur. Şu anda da bütün dünyada, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardır. Bu Resullerden, dikkat edin bunlar peygamber değildir. 14 asır evvel peygamberlik meclisi tamamlanmıştır. Bütün bu Resuller peygamber olmayan mürşit Resullerdir. Ve bunlardan sadece biri her devirde zamanın halifesidir. Hayatta olduğu sürece o kişi halifeliğini devam ettirir. Allah Teala o kişiden onu rahmete kılıp emanetini aldığı sırada bir başka birini mutlaka vazifeli kılar. Hem emaneti devreden hem de emaneti devralan İkisi de vazifelerinden haberdardırlar. Allah. Ve Allah-u Teala'nın indinde bir dev söz konusu olur. Ve yeni halife görevine Allah-u Teala'nın emriyle başlar. Her devirde mutlaka Allah-u Teala'nın bir halifesi peygamberlerin varisidir. Peygamber değildir, mürşittir, resuldür ama velidir. Asla nebi değildir. İşte her devirde böyle bir insan peygamberlerden sonraki devrelerde, peygamberlerin bulunmadığı devrelerde zamanın halifesidir. Eğer bir devirde peygamber varsa mutlaka o zamanın halifesidir. Peygamberlerin bulunmadığı devrelerde mesela 1400 yıldır dünya üzerinde peygamber yoktur. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve onun peygamberliği hayatı boyunca devam etmiştir. Ondan sonra artık dünyaya bir daha peygamber gelmesi, nebi gelmesi söz konusu değildir. Çünkü o Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Ve peygamber olması söz konusu olmadığı için dünya Resullerle sadece idare edilecektir. Bu Resullerden sadece bir tanesi zamanın halifesidir. Bu halifelik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir tarafa devam etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sonraki zamanın halifesi Hazreti Ebu Bekir'dir. Sonra Hazreti Ömer'dir. Sonra Hazreti Osman'dır. Sonra Hazreti Ali'dir. Ali'den sonra ise halifelik zannedildiği gibi Emevi Hanedanı'nın babadan oğla geçen halifelik dizaynına değil sahabenin arasında bir takım halifelerin oluşmasına bağlanmıştır. Ve o halifelerin kim olduğu artık zamanımızda bilinmemektedir. Ama kesin bir olgu vardır ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuşlardır. Bu dört halife ise irşat makamının sahipleridir. Hulefai Raşidin deniyor atlarına. Öyleyse bu dört tane halifenin muhtevalarına baktığımız zaman onlara sahabenin tabi olduğunu görüyoruz. Sonra ne görüyoruz? Sonra bütün sahabe ondan sonraki halifeye de tabi olmuşlar. Ama bu tabiiyet dünya işlerinin halledilmesini ihtiva eden bir tabiye ve bütün veli namzetlerinin tabi olduğu insanların sahabe olduğunu görüyoruz. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olmuş insanlar, bunlara tabi'in deniyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hayattayken ona ulaşamayan ve dört halifeden sonra Allah'ın yoluna giren insanlar sahabeye tabi olmuşlardır. Aynı zamanda zamanın halifesine, yani dünya işlerini tedbir eden halifesine biat etmişlerdir. Fakat veli olabilmek için, Allah'ın evliyası olabilmek için sahabeye tabi olmuşlardır. Öyleyse tabiyet manevi işlemler için geçerli, biat ise dünya işleri için geçerlidir. Böyle bir dizaynda. İşte tabiyetin bütün dünyada gerçekleştiği bir statü bütün devirlerde yaşanır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra sahabenin bulunduğu devrede de tabiinin, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ve dört halifeye yetişemeyenlerin sahabeye tabi olduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O sabikun el-evelin var ya diyor Allah Teala, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Allah'ın emriyle bir kişinin irşat görevi alması ise ancak ve ancak salah makamında gerçekleşir. Öyleyse bütün sahabe için hepsi salah makamının sahibiydi demek tam yerlerine oturur Kur'an-ı Kerim ölçülerinde. Zaten sahabenin işaretlerine baktığımız zaman hepsinin haz-ül azimin, fevz-ül azimin ve ecr-ül azimin sahibi olduğunu görüyoruz. Bu üç mükafat salah makamının kesin işaretlerini taşır. Haz-ül azim sonsuz haz, yani dünya saatini ifade eder. Fevz-ül azim bütün insanlar için en büyük mükafatı ifade eder. Ecr-ül azim ise en büyük ücreti ifade eder. Bunların hepsi azim kulluğun mükafatlarıdır. Üç ayrı kulluk söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Evvela birinci kulluk, ruhunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Bu İslam olmanın da birinci safhasını gerçekleştirmektir. Sonra ekber kulluğa geçilir. Yani fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ekber kul olursunuz. Kulların büyüklerinden olursunuz. Ama ne zaman ki nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edersiniz, işte o zaman azim kul olursunuz. Bu azim kulluk gerçekleştirdikten kısa bir zaman sonra mutlaka salaha dönüşecektir. Çünkü kişi Allah-u Teala'dan bu yetkileri aldığı zaman, daim zikrin sahibi olduğu zaman, nefsindeki bütün afetleri yok edip de ruhunun bütün hasletlerini, nefsinin afetlerini yerine ikame ettiği zaman, yerleştirdiği zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Selah makamından evvelki son makamın. Ve Allah Teala ona gök katlarını birer birer göstermeye başlar. Birinci gök katından başlayarak ne zaman ki yedinci gök katının yedi tane aleminin de bütün sırlarını gösterir ve en sonunda sitedin müntahayı gösterir. Ondan sonra ancak Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet edip onu tövbe-i nasuhun sahibi kılar. Yani ihlas makamından salah makamına ulaştırır. Salah makamı ihlas makamından salaha ulaşan bir kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. İşte tövbeler üç ayrı standartta gerçekleşir. Birinci standartta normal tövbe vardır. İkinci standartta mürşidin önünde yapılan tövbe vardır. Üçüncü standartta tövbe-i nasuh vardır. İşlediği günahların affedilmesi konusunda Allah-u Teala'ya müracaatta bulunur. Günahların affedilmesi konusunda Allah'tan talepte bulunur. Allah-u Teala da talebini kabul ederse kulunun, onun o günahını affeder. Bu günahlardan bir tanesinin affedilmesi konusunda kişinin talebidir. Allah Teala kabul ettiği zaman da gerçekleşir. Bu tövbedir, normal bir tövbedir. Allah Teala diyor ki, büyük günahların sahipleri bile benim tövbeleri affetmemden ümitlerini kesmesinler diyor. Ama öbür taraftan da diyor ki, sakın şeytan sizi benim tövbeleri affetmem sözüm üzerine güvendirmesin diyor. Mürşidin önünde yapılan tövbe çok farklı bir tövbe. Belki hayatımızın en önemli tövbesi. Çünkü kim hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşması kaydıyla onun önünde diz çöküp tövbe ettiği, arkasına el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman onun bütün günahları Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilir. Bütün günahları, düşünün ki anınızdan doğduğunuz zaman ne günahınız var ne de sevabınız var. Günahınız sıfır. Ama sevabınız da sıfır. Halbuki mürşidin önünde yapılan tövbeyi gerçekleştirdiğiniz zaman günahlarınız sıfır. Ama sevaplarınız zaten o zamana kadar kazandığınız sevaplarınız var. Bir de o güne kadar ki bütün günahlarınız sevaba çevrilmiş durumda. Böylece Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey bu tövbe-i nasuhu gerçekleştirmeden evvel yapılan mürşidin önündeki tövbedir. Hayatınızın en önemli tövbesidir. Çünkü kim böyle bir tövbeyi gerçekleştirdikten sonra hiçbir amel yapmadan öldüğünü kabul ederim ölürse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü bütün günahları sevaba çevrilmiştir. Sevapları da zaten mevcuttur. Bir insanın cehenneme gidebilmesi günahlarının sevaplarından fazla olması standartına bağlıdır. Ölçü budur. Bu kişinin hiç günahı yok ama sevabı pek çok. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah-u Teala'nın ölçülerine göre Allah'ın cennetine girmektir. Bütün göstergeler onu gösteriyor. Öyleyse mürşidin de yapılan tövbe bir insanı mutlaka cennet saadetine ulaştıran öyle bir tövbedir ki bütün günahlar sevaba çevrilir. İşte Mevlana'nın putperest olsam da gel, mecusi olsam da gel, kim olursan ol, tövbenin 100 defa bozsam da gene gel, bu dergah ümitsizler dergahı değildir demesinin arkasında bu gerçek var. Çünkü kim Mevlana'yı hacet namazları kıldığında Allah-u Teala kendisine göstermişse, ona ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman el öperek, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi, yani o kişiyi cehennemin en dip noktalarından Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusudur. Böylesine mucizevi bir olaydır mürşidin önünde yapılan tövbe. Tövbe-i Nasuh'a gelince bu çok özel bir tövbedir. Tövbe-i Nasuh bütün tövbelerin son noktasındaki tövbedir. Tövbe-i Nasuh. Ne zaman bir insan ihlas makamının sahibi olursa, ihlas makamından sonra Allah-u Teala tarafından tövbeye, tövbe-i nasuha davet edilirse, bu tövbeyi yapmaya ehil demektir. Birinci manası, o kişinin nefsinin kalbinde en ufak bir karanlık nokta kalmadığını ifade eder. O kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilmiştir. Ve irşada memur ve mezun kılınmıştır. Manası, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bütün gök katlarını da mutlaka görmüştür. Ta sitretin müntaha kadar. Görmediği bir tek şey vardır. Allah'ın zatı. İşte bu noktada bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Ve Allah-u Teala'nın söylediklerini tamamen gerçekleştirdikten sonra ancak ondan sonra o kişi irşatla görevli kılınır. Bütün tövbe-i nasuh sahiplerinin irşatlı görevli kılması söz konusu değildir. Ama Allah-u Teala bunların arasından dilediklerine irşat görevi verir. Ama hepsi Allah'ın

Bu tövbe mürşidinle yapılan tövbeyle başlar. Allah Teala diyor ki kim tövbe eder de ıslah olursa, onların gideceği yer cennettir diyor. Kim tövbe eder de ıslah olursa. Islah olmanın manası salaha ulaşmak değildir. Salaha ulaşmak ıslah olmanın son manasıdır. En üst seviye manasıdır. Her kademe bir ıslah kademesidir. Yani mürşidinize ulaştığınız noktadan itibaren nefsi emmareyi tamamlamanız bir ıslahı gerçekleştirmeniz demektir. Daha sonra nefsi levameyi tamamlamanız ikinci bir ıslahı gerçekleştirmeniz demektir. Her basamakta ıslahınız biraz daha üst seviyeye ulaşır. İşte amel-i salihat nefsi ıslah edici ameller demek. Nefsi ıslah edici ameller, bunun manası nefsin kalbine Allah'ın nurlarını gelip yerleştirmek demektir. Bu yerleştirdiğiniz nurların oranı giderek artacaktır. Her artış kademesi yeni bir ıslah kademesidir. Böylece 14. basamaktan evvel 7 ıslah kademesinde Allah'ın evliyası olursunuz. İkinci 7 ıslah kademesinde salaha ulaşırsınız. Yani mürşidinize ulaştıktan sonra salaha ulaşabilmeniz 14 kademelik bir müesseseyi ifade eder. Bundan 7 kademede yükselme söz konusudur. Ondan sonraki 7 makamda olgunluk söz konusudur. Ruhunuzun Allah'a doğru olan yükselmesi boyunca sizin için velayete yaklaşma, nefsinizin ıslahı konusunda her kademede 107 nuru nefsinizin kalbine yerleştirerek yukarıya doğru bir yolculuk yapmanız anlamına gelir. Ruhunuz Allah'a doğru yaklaşıyor, nefsiniz de giderek tezkiyeye yaklaşıyor. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman, yani nefsinizin kalbindeki nurlar yarayı açtığı zaman ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın zatında ifna olur, yani Allah'a teslim olur. Bu Allah'a doğru yapılan, yukarıya doğru gerçekleştirilen yolculuğun, yani seyri sülukun sonudur. Bu sırat-ı müstakim üzerinde ruhunuzun yaptığı bir yolculuktur. Bundan sonrası artık sırat-ı müstakim üzerinde değil, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yapılacaktır. Velayet postları Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde yapılan yolculuklardır. Burada artık Allah'a doğru yükselerek bir yolculuk yapmazsınız. Hatta yolculuk yapmazsınız. Kemal derecelerinde olgunlaşmanızın adına Allah Teala Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde olmanız deniyor. Yani bu manevi bir olgunlaşmadır. Yükselme değil, yücelmedir. Bu manevi olgunlaşmanın başlangıç noktası fena makamıdır. Sonu ise salah makamıdır. Bir insan ne zaman salaha ulaşırsa işte o zaman kendisine düşen görevi tamamlamıştır. Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın en üst düzey yetkililerinden birisi olmuştur. Allah-u Teala salah müessesesini müesseselerin en üstünü olarak kabul ediyor. O makama irşat vazifesini veriyor. Öyleyse salah makamının özellikleri nelerdir diye sorduğumuz zaman mürşidin özellikleri nelerdir sualinin cevabı aynı olan bir sualdir bu. Bir tek farkı vardır. Birisine taraflardan birisine irşat görevi verilmiştir. Diğer tarafa verilmemiştir. Sadece Allah-u Teala'nın irşada memur ve mevzin kılındığım tebliğidir farklılık. Yoksa hepsi salah makamının sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın salah makamı için ihsan buyurduğu sonuçlara göz attığımız zaman bunun gerçekten en üst makam olduğunu görürüz. Nefsin kalbinde en ufak bir karanlık söz konusu değildir. Salah makamının sahibi kimdir? Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi bize cevap veriyor. Onlar biz Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Ondan daha güzel sözlü, onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor. Demek ki birinci şart, salah makamının birinci şartı, irşat makamının birinci şartı Allah'a teslim olmaktır. Demin anlattığımız gibi velayetin birinci makamında ruh Allah'a teslim olmuştur. Velayetin

4. makamında fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Velayetin 6. makamında nefs Allah'a teslim olmuştur. İşte ruhun Allah'a ulaşması, teslim oluşu Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala diyor ki وَاَنِيُبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ يَتِيَكُمْ الْعَزَابَ. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah-u Teala'ya döndürün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Peki bu ruhunu Allah'a teslim edenler var mı? İşte Nisa'kimizin anlatıldığı Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bu büyük hakikati anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَكُ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Yani onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, Allah'a teslim edilmesi, ruhumuzun Allah-u Teala'ya teslim edilerek İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmemizi ifade ediyor. İslam üç safhalı bir teslim meselesidir. Birinci safhasında bu var. Gelelim fizik vücudumuzun Allah'a teslimine. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar fizik vücutlarını da Allah'a teslim ederek dinde fizik vücutlarını Allah'a teslim eden muhsinler olmuşlardır. Onlardan daha muhsin kim vardır diyor Allah-u Teala. Ve böylece gördüğümüz o ki Allah-u Teala'nın ihsan müessesesi bütün insanlar için geliyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi ne ifade ediyor? Fizik vücudumuz başlangıçta hep Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleyen bir özelliği taşıyordu. Nefsin kumandası altında olan, hep şerler işleyen bir vücut. Ama bir gün Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor fizik vücudumuz. İşte burası Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ederek ahsen etmiştir fizik vücudunu. Muhsinlerden olmuştur. Dinde ondan çok daha çok ahsen olan kim vardır diyor, fizik vücudu daha çok ahsen olan. Demek ki fizik vücut başlangıçta yaptığı gibi nefsin afetlerine dayalı olarak devamlı hatalar işleyen bir fizik vücut değil artık. Tam aksine Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. Bu ahsen olmanın, yani Allah'a kesin teslim olmanın işaretidir. İşte bu nokta velayetin 4. makamı, muhsinler makamı fizik vücudumuzda Allah'a teslim oluyor. 5. makamda daimi zikrin sahibi oluyoruz. Ulul Elbab unvanını alıyoruz. Ve nefsimizin kalbindeki 109 nur da bu makamdan sonra geçiyor. Ve nefsimizdeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman, nefsimizi saf kıldığımız zaman, nefsin muhtevasını bozan her türlü bozuk muhtevadan nefsimizi kurtardığımız zaman, işte o zaman nefsimizin bir hedefe ulaştığını görüyoruz. Bu hedefe dikkatle bakın. Nefsimizin Allah-u Teala'nın indinde ulaşması gereken bir yer var. Burası ahsen olma noktasıdır. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, o zaman nefsimiz pür ufak olur. Pür olur, saf olur. Saflaşma tamamlanmıştır. Nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İşte bu makamın adı İhlas makamındır. Leyne suresinin 5. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَمَا اُوْمِرُوا
İlla liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Dinde muhlis kullar olarak Allah'a nefslerini teslim etmiş kişiler olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler diyor Allah-u Teala. Dinde nefs tezkiyesi açısından halis olmak, nefsin muhtevasını bozan bütün negatif faktörlerden arınmış olmak, İşte bu nokta bütün insanlar için geçerlidir. Burası ihlas makamıdır. Nefsin bütün afetlerinden kişinin temizlenmiş olduğunu gösterir. İhlas makamı nereye kadar ihlas makamı olarak devam eder salaha geçmeden? İhlas makamı hikmetin ikinci kademesidir. Hikmetin birinci kademesinde daimi zikrin sahibi oluruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz anda hikmetin birinci kademesinin sahibiyiz. Bize sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş da ihlas makamının sahibi olmuşuz, o zaman gök katları birer birer gösterilmeye başlanacaktır. Göğün bütün katları, birinci kattan yedinci kata kadar bütün katları, sonra da yedinci katın yedi tane alemi gösterilecektir. Bu yedi tane alem tamamlanana kadar hep ihlas makamındayız. İhlas makamı devam eder. Ne zaman bu işlem tamamlanırsa ancak ondan sonra Allah-u Teala bizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Dikkat edin. Biz insanlar tövbe-i nasuh yapamayız. Hiç kimse kendi kendine tövbe-i nasuh yapmak yetkisinin sahibi değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. Tövbe-i nasuh mutlaka Allah'ın daveti üzerine gerçekleştirilen bir husustur. Tövbe-i nasuh'a ulaştığınız zaman hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın davetine icabet etmektir. Allah Teala ne zaman size tövbe-i nasuh'a davet edildin derse o zaman tövbe-i nasuh yapmak için hazır olacaksınız. Allah'ın söylediklerini dinleyeceksiniz. Her kelimeyi o söyleyecek, siz de sadece tekrar edeceksiniz. Allah'ın huzurunda yapılan, dönülmesi mümkün olmayan bir tövbe bu. Nasuh tövbe demek, o tövbenin bozulması mümkün değil demek. Bütün tövbeler bozulabilir, tövbe-i nasuh bozulamaz. Neden bütün tövbeler bozulabilir? Çünkü her seferinde nefsinizde afetler olarak, afetler mevcut olarak tövbe ettiniz. Bu afetler, şeytanın da tesiriyle bir gün sizi yanlış bir harekete ulaştırabilir. Tövbenizi belki de o zaman bozabilirsiniz. Böyle bir ihtimal vardır. Tövbenizin bozulabilmesi ihtimali vardır. Nefsinizde afetler var olduğu sürece. Ama Allah Teala sadece nefsinizdeki afetlerin yok olmasından sonra sizi tövbe-i nasuh'a davet etmez. Ayrıca göğün yedi katını da gösterecektir. Yedinci katın yedi alemini de gösterecektir. Yani siz tövbe-i nasuh'a ulaştığınız zaman hemen ihlas makamının sahibi oldunuz. Hemen arkasından tövbe-i nasuh'a davet edilmiş olamazsınız. Böyle bir şey mümkün değildir. Adım adım gerçekleştiriyor Allah Teala. Evvela birinci gök katının sırları veriliyor. Sonra ikinci gök katının. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katının sırları veriliyor. Fetih gösteriliyor. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösteriliyor. Kader hücreleri gösteriliyor. Ümmül kitap gösteriliyor. Zikir hücreleri gösteriliyor. En son gösterilen nedir? En son gösterilen Sittetül Müntaha'dır. Sittetül Müntaha'nın gösterildiği noktaya kadar hep ihlaslısınız. Ama Sittetül Müntaha'nın gösterilmesi, varlıklar aleminin son noktası gösterilmesi, tahtlar, mahşer meydanı, huzur namazı, bu sizin için artık felaha geçiş noktasının müjdesinin geldiğini gösterir. İşte Allah Teala bir sabah vakti, bir seher vaktinde sizi tövbe-i nasuh'a davet eder ve cümlelerini tekrar etmeniz kaydıyla sıralamaya başlar. Allah'ın söylediklerini tamamen tekrar ettiğiniz zaman ihlas kapısından, ihlas makamından, salah makamına, tövbe-i nasuh kapısından geçerek ulaşırsınız. Tövbe-i nasuh bir kapıdır. İhlas makamından velayetin son makamı olan salaha geçirir. Tövbe-i nasuh bir kapıdır. Hikmetten hikmetin ötesine geçirir. Kim salah makamının sahibi ise o kişi irşat makamının da sahibi olmak için ehildir. Allah Teala dilerse onu irşat makamının sahibi kılar.
O zaman bu kişi kimdir? Allah'a teslim olmuş birisidir. Bu kişi kimdir? Allah'a çağıran birisidir. Bu kişi kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele eden birisidir. Bunların hepsi Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde yazılı. Bu kişi kimdir? Hazr-ı Azim'in sonsuz dünya hazrının sahibidir. Sonra Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde yeni standartlar veriliyor. Bu kişi kimdir? Nefsindeki bütün afetleri, sabırsızlık afetleri de dahil olmak üzere yok eden kişidir. Ruhunun bütün hasretlerini sabır hasretiyle beraber alabilen kişidir. Bu kişi kimdir? İlm el yakini aşmış, ayn el yakini aşmış, hakkül yakinin de sahibi olan kişidir. Bu kişi kimdir? Hacet namazı kılanlara Allah'ın rüyalarında gösterdiği kişidir. Bu kişi kimdir? Allah-u Teala'nın kendisine tövbe-i nasuhu gerçekleştirdiği kişidir. Bu kişi kimdir? Tövbe-i nasuhtan sonra kendisine irşat makamının anahtarı teslim edilen kişidir. İrşada memur ve mezun kılınan kişidir. Öyleyse salah makamı bütün makamların en üstündeki makamdır. Bütün insanlar için bu makam en üstün makam olarak değerlendirilir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bu makama ulaştığını, bu müstesna yere ulaştığını, hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor. Hepinizin sadece cennet saadetinin değil, dünya saadetinde sahibi olarak ve Allah-u Teala'nın cennet ve dünya saadetinin sahibi olan Zülcenahayn olma vatfının müntesiplerinden birisi olmanızın ötesinde hakkı da görerek, Allah-u Teala'nın cemalini görerek hak yakininde sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bütün bu sohbetlerden Allah Teala'nın bir muradı var. Sizleri mutlu kılmak. Mutlaka cennetine ulaştırmak. Mutlaka dünya saadetine ulaştırmak. Ama ne var ki hepiniz mutlu olmayı istediğiniz halde mutlu olabilmek sizin gayretinize ve kabulünüze kalmış bir husustur. Siz mutlu olmayı dilerseniz biz onun tekniğini size öğretiriz. Siz de mutlaka saadete ulaşırsınız. Öyleyse saadete ulaşmak, mutlu olmak bütün insanlar için geçerli bir meseledir. Ve bütün gayretimizle buna çalışıyoruz. Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Mutlaka cennete girmesini istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmenizi istiyor. Ve bilin ki bu hedeflere mutlak olarak ulaşabilirsiniz. Sadece Allah-u Teala'dan mutlu olmayı dileyin ve sizlere öğreteceğimiz tekniği tatbike çalışın. Kur'an-ı Kerim unutmayın ki bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir. Bir saadet garantisidir. Ama hepsinin önemlisi aynı zamanda bir saadet reçetesidir. Saadeti nasıl yakalarsınız, nasıl cennete girersiniz, nasıl dünya saadeti sizin olur? Bütün bunların ipuçları asıl olarak ve teferruat olarak Kur'an-ı Kerim'de verilmiştir. İşte Rabbimizin bizlere öğrettiğini biz de sizlere öğreterek sizlerin İslam olmanızı, böylece cennet saadetini ve dünya saadetini sahibi olmanızı, yani zülcenahayn olmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Zülcenahayn olmak, cennet kanadının da dünya kanadının da sahibi olmak. İşte oraya ulaştığınız zaman hikmet sahibisiniz. Ve ben bu akşam sizlere inşallah hikmetten bahsetmek istiyorum. Öyleyse ait olduğu kasette uzun uzun anlattığımız 28 tane basamağın 26.sına kadar beraberce kısa bir gözden geçirmeyle ulaşalım. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Etrafımızda olaylar cereyan ediyor. İkinci basamakta bu olayları değerlendiriyoruz. İşte bu değerlendirdiğimiz, birbirini mukayese ettiğimiz olaylardan bir karar çıkarmamız lazım. Bir sonuca varıp bir karara ulaşmamız lazım. Bu karar Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırma kararıdır. Öyleyse karara dikkatle bakalım. Karar. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması. İşte böyle bir dizayna ulaşmamız söz konusu. Ruhumuzu vücudumuzdan ayırıp sırat-ı müstakime ulaştıracağız. Sırat-ı müstakimden de Allah'a. Bu İslam olmanın birinci safhasının gerçekleşmesidir. İslam teslim demek olduğuna göre ruhumuzun Allah'a teslimi ilk teslimimizdir. İşte bunun için bunu talep etmemiz lazım. Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilememiz lazım. İşte eğer olayların mukayesesinden Allah'a ulaşmayı dileyecek bir sonuç çıkartıyor da bu kararı varabiliyorsak o zaman üçüncü basamaktayız. Allah-u Teala bizim mutlaka bu hedefe ulaşmamızı istiyor. Biz bu karara vardığımız anda kalbimizde bu karar derhal Allah-u Teala tarafından görülür. Yetmez. Allah-u Teala bunun ne olduğunu, kararın muhtevasını bilir. Ve aynı zamanda da işitir. Demek ki kalbimizde oluşan bu Allah'a ulaşma talebini Allah-u Teala görüyor, biliyor ve işitiyor. Ve hemen arkasından da Rahim esması ile tecelliye başlıyor.
Allah'ın rahim esasıyla üzerimize tecelliye başlaması dördüncü basamağa ulaştığımızı gösterir. Beşinci basamakta Allah kulaklarımızdan Makra isimli bir engeli kaldırıyor. Böylece Allah'a ulaşma talebini gerçekleştirmeye hazır hale geliyoruz. Allah-u Teala altıncı basamakta irşat makamıyla aramızda bulunan hicab-ı mestur atlı bir perdeyi kaldırıyor. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala nefsimizin kalbinde bulunan ekinlet isimli bir engeli kaldırıyor. Bu engel idrake mani oluyor. Kulağımızdaki bakra Allah'ın davetini işitmemize engel oluyor. Hangi daveti? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek konusunda. Allah-u Teala bunu üzerimize 9 defa farz kılmış. Bu daveti, bu farzı işitmemize, yani anlamamıza, manasına varmamıza kulağımızdaki bakra mani oluyor. Kalbimizdeki ekinnet de bunu idrak etmemize mani oluyor. İşte Allah-u Teala 5. 6. ve 7. basamaklarda İrşat makamı idaremizdeki perdeyi alıyor, kulağımızdaki bakrayı alıyor ve kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ifsatatı bir mevzik kuruyor. Böylece amin oluyoruz. Kurtuluşun ilk safhası burada tahakkuk ediyor. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı ve Allah'a teslim etmeyi diler de arkasından ölürse, bunu gerçekleştiremeden ölürse, o kişi böyle bir hedefin sahibi olduğu için kurtuluşa ulaşır. Yaşarsa zaten kurtulacaktır. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kim ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilerse, Allah onu kendisine ulaştırmayı diler ve Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer ulaştırmadan evvel o kişi rahmetli olursa, sırf Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği için, Allah sana mutlaka bir hedefe ulaştıracağı için kurtuluşa gene ulaşır. Sekizinci basamakta Allah bir kompütür sistemiyle bize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbimizin Allah'a dönük olması lazım gelen, ama aslında şeytana dönük olan nur kapısı bu kompütür sisteminin tatbikatıyla Allah'a döndürülüyor. Artık kalbimiz Allah'a dönmüştür. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. 11. basamakta zikir yapıyoruz ve yaptığımız zikir artık Allah'tan gelen rahmete fazla göğsümüzden kalbimize ulaştırıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Bu sebeple gelen bu rahmet ve fal kalbimizden içeri giremiyor. Ama rahmet hafif bir şekilde sızabiliyor. İşte bu sızıntı 11. basamakta bir birikim vücuda getirmeye başlar. 12. basamakta %2'yi bulur. %2'yi bulduğu zaman 12. basamağa yükseliriz. Huşu sahibi olunuz. Huşu sahibi olanın Allah'ta bir hakkı var. Bir hakkı müfteser bu. Kim huşu sahibi olursa, o hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu takdirde Allah'ın sözü var, mutlaka mürşidini gösterecek. Ve Allah-u Teala kişinin hacet namazı kılıp sorması üzerine o gece ona rüyasında mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Ve kim Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşır da, ki herkes için binlerce mürşid var yeryüzünde, o mürşidin önünde diz çöküp tövbe ederse, el öperse, ve la ilahe illallah Muhammedin Resulullah derse, işte bu kişi dalaletten hidayete adım atmıştır. Burası 14. basamaktır. Yani 2. basamağın sonudur. Nasıl dersiniz? Ve Allah-u Teala'nın izninde bu kişi için söz konusu olan şey 14. basamağı tamamlamış olmaktır. Mürşide ulaşmış olmaktır. Dalaletten hidayete adım atmaktır. Kim mürşidine ulaşamazsa, hani şu bizim bütün din adamlarının mürşit yoktur dediği mürşitler var ya, işte onlara
ulaşamazsanız dalalettesiniz. O size mürşit yoktur diyenler, onların da hepsi dalalettiler. Ol mahiler ki derya içindir, deryayı bilmezler. 10 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de, eğer mürşidinize ulaşamazsanız, önünüzü çekip tövbe edemezsiniz, hiçbiriniz dalalete, hidayete adım atamazsınız diyor. 10 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de. 8 grup ayet-i kerimede dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bizden söylemesi. Karar mevkinde siz varsınız. Ya kendi kendinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için harekete geçeceksiniz. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi, hayattayken teslim etmeyi dileyeceksiniz. Veya böyle bir niyetiniz olmayacak. O zaman hiçbir zaman mürşidinize de ulaşamayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyemediğiniz için gideceğiniz yer cehennem. Mürşidinize ulaşamadığınız için gideceğiniz yer cehennem. Davete de ruhunuzu Allah'a ulaştıramadığınız için gideceğiniz yer gene cehennem. Biz yolumuza devam edelim. Mürşidine ulaşan kişi nefs tezkiyesine başlar. Bütün günahların sevabı çevrilir. Başım düzenle mürşidin ruhu gelir, yerleşir. Kendi ruhu ucundan elini sırat-ı müstakime ulaşır. Ama daha önemli olan kesim, o kişinin kalbinin Allah Teala tarafından mührünün açılması, ki bütün insanların kalpleri başlamış deniyordur ve kalbin içine Allah Teala'nın imanı yazmasıdır. Mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelir gelmez. O zaman bu insan nefs tezkiyesine başlar. Kalbinin içine Allah imanı yazdığı için mümindir. Nefs tezkiyesine başladığı için mümindir. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için 3 grup ayet-i kerime gelince bu kişi mümin olur. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi bütün müminlerin Allah'ın cennetine geleceğini söylüyor. Kim mümin olur da kalbine iman yazılır da Allah'a ulaşamadan rahmetli olursa o kişinin gideceği yer cennettir. Yaşarsa zaten mutlaka ruhunu Allah kendisi zatına ulaştıracaktır. İkisi aynı hesaba geliyor. Bu kişi yaşarsa Allah'ın sözü var. Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka ruhunu bu kişinin ruhunu Allah kendi zatına ulaştıracak. Yaşamamışsa bu hedefe ulaşıp da mümin olduktan sonra öldüğü için Allah Teala onu gene cennetine alacak. Çünkü Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah bütün müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine alıp hesabını hızlandıracaktır diyor. Sonra bir adım daha atalım. Bu kişi mürşidine ulaştı. Mürşidine ulaştı, özel şartlar başladı. Nefs tezkiyesine başladı. Yani artık Allah'tan gelen rahmet, fazla selam üstünde 3 nur zikir yaptığı zaman Allah'ın katından geliyor kişinin göğsüne. Göğsünden tümeni takip edip kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbindeki mühür açılmış, hareketli hale gelmiş. O mühürün üzerine baskı yapan rahmet, fazla selavat mühürü kalbin alt boyutuna indiriyor. Ve sizin mani kapıyı kapalı tutuyor. Nefsin kalbine ulaşan rahmet, fazla selavattan fazlalar nefsin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüyle iman kelimesinin etrafında yerleşiyor. İşte bu yerleşme nefs tezkiyesinin başlamasıdır. Kişinin ıslah olmaya başlamasını temsil eder. Nefsin kalbinde yavaş yavaş nöbürüküm başlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde bizim zikrimize paralel olarak, artan zikrimize paralel olarak %7 nöbürükümünü gerçekleştirirsek nefs-i emareyi tamamlarız. Yani şerri emreden nefs kademesi tamamlanır. Bizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak olan, bu sebeple ana dergaha gelmiş olan veya dergahlardan birine gelmiş olan insan ruhu, nefsimiz emmarenin %7 nur hükümüne tamamlanmasına kadar ruhumuz zemin katta eğitim görür. Ne zaman nefsi emmareyi tamamlarsak %7 nur hükümünü, ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. Diğer ruhlar saf halinde ikinci kata, üçüncü kata, diğer katlara ulaşırlar. Ama bizimki sadece birinci kata ulaşabilir. Henüz nefs-i emareyi tamamlamışız. Sonra nefs-i levhameyi tamamlarız. Ve nefsimizi levhettiğimiz, yaptığımız yanlışlardan büyük yanlışlık, büyük pişmanlık duyduğumuz bu kademeyi de aşarız. Ve ruhumuz ikinci katına yükselir. Sonra nefs-i mülhimeyi tamamlarız. Allah'tan ilham aldığımız kademe ruhumuz üçüncü gök katına yükselir. Her seferinde bir %7
nur birikimiyle gerçekleşiyor bunlar. Sonra Allah-u Teala'nın indinde yeniden %7 nur birikimi ve nefsi mutmainne doyuma ulaşırız. Allah'ın bize verdiklerinin bizim için yeterli olduğunu birdenbire fark ederiz. Nefsimizdeki hırs afeti Allah'ın verdiklerini bize hiçbir zaman yeterli göstermemiştir. Oysa ki onlar her zaman yeterlidir. Bizim nefsimizin talepleri Allah'ın verdiklerinin daima ötesinde oluştuğu için her zaman doyumsuzluk çekmişiz. Ama o noktaya ulaştığımız zaman Allah-u Teala'nın verdiklerinin yeterli olduğunu görürüz. Kazandığımız paranın yarısını kazanan insanların sahip oldukları o mutmainne sebebiyle mutlu olduklarını görürüz. Ama biz mutlu olamayız mutmainneye ulaşana kadar. Allah'ın verdikleri hiçbir zaman bize yetmez. Yolumuz 4. gökyüzüne kadar yükselir. Nefsi mutmainne Allah'ın verdikleriyle doyuma ulaşmak demek. Nefsi radiye 5. basamak. Ruhumuz 5. gökyüzüne yükselir. Yeni bir %7 nur birikimiyle Allah'tan razı oluruz. Nefsi radiye Allah da bizden razı olur. Ruhumuz 6. gökyüzüne çıkar. 6. defa %7 nur birikimi olmuştur. Ve 7. %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Ruhumuzun kalbindeki bütün güzellikler, bütün hasletler faziletler adıyla gelip nefsimizin kalbini bütünüyle işgal eder. Nefsimizde ruh hüviyetini kazanır. Ne kadar? %50'den daha fazla. İşte burası şeytana kul olmaktan kurtulduğumuz, Allah'ın kulu olduğumuz, nefsimizin kalbindeki şeytanın %100 üzerinden olan hakimiyetinin %50'lerin altına düştüğü bir noktadır. Burası ruhumuzun 7. gökyüzüne ulaşıp 7 tane alem geçip yokluğa ulaşıp yoklukta Allah'ın zatına ulaştığı ve Allah'ın zatına teslim olduğu, Allah'ın zatına ikna olduğu noktadır. Burası evliya olduğumuz noktadır. Burası takva sahibi olduğumuz noktadır. Burası evliyalığın başlangıç noktasıdır. Nefsimiz tezkiye olmuştur. Allah'a verdiğimiz yeminimiz gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'a verdiğimiz misakimiz gerçekleşmiştir. İlk teslimimiz gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. Ve İslam olmanın birinci safhasını bitirmişizdir. 21. basamaktayız. Fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuştur. Ve Allah'a ulaşan ruhumuzun Allah'ın zatında kaybolmasıyla beraber ona teslim olması söz konusu. Teslimiyet tamamlanmıştır. Velayetin birinci makamındayız. Fena makamı. Sonra Allah-u Teala bize bir taht ihsan eder. Velayetin ikinci olgunluk kademesindeyiz. Tahtta ruhumuz sonsuza kadar baki olacağı için beka makamını sahibiyiz. Daha sonra zikrimizin günün yarısını açtığını görüyoruz. Burası zühd makamıdır. Ve 4. velayet makamında, yani basamaklardan 25.sinde nefsimizi de fizik vücudumuzda Allah'a teslim ederiz. Nefsimiz en son teslimi ifade eder. Burada ikinci teslim fizik vücudumuzun teslimidir. Basamak 25. Nereden anlarız fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğunu? Allah'ın bütün emirlerini mutlak yapan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir fizik vücuda sahip oluruz. Buradan kesin olarak anlarız ki bizim fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Sonra bundan sonraki makam Hulle'l-Bat makamıdır. Daimi zikrin sahibi oluruz. İşte burası konumuz olan hikmete giriştir. Hikmetin birinci basamağı Hulle'l-Bat makamıdır. Hulle'l-Bat Ulul sahipleri demek. Elbap da lübler. Lüb, Allah'ın sırrı, Allah'ın gizli hazineleri anlamına geliyor. İşte kimin zikri, daimi zikre ulaşmışsa o kişi Allah'ın gizli hazinelerinin sahibi olur. Hem onları görerek, çünkü Allah Teala kalp yüzünü açar, ve kişiye burada zemin katı göstermeye başlar. Hem de onlar hakkında
Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırdığı bilginin sahibi olarak bu kişi hikmetin içerisine adımını atar. Ulul elbap olmanın amel açısından standardı daim zikrin sahibi olmaktır. Esraf açısından, nasip açısından standardı kalp gözünün açılması ve kalp kulağının açılmasıdır. Böylece bu kişi için söz konusu olan şey daimi zikrin sahibi olmaktır. Daimi zikir ne ifade eder? Kim daimi zikre ulaşmışsa onun kalbindeki olay şudur. Bu kişi sonsuz zikrin sahibidir. Nasıl yani? Yani ne zaman içini dinlese içindeki bir sesin kalbinin her çift vuruşunda Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde tekrar ettiğini duyar. Bu onun sessiz sesidir. İç sesidir. Hepiniz bu sesi rahatça kullanabilirsiniz. Eğer dilinizi üst tabağınıza yapıştırırsanız, kımıldatmazsanız, kendinizi oynatmadan ve sesle çıkarmadan içinizdeki sesle Allah demeye çalışırsanız bize bakacaksınız. Bunu çok rahat bir şekilde söylüyorsunuz. İşte o sesi sonsuz şekilde duyacağınız bir gün gelecek. Ne zaman kontrol etseniz o sesin hep devam ettiğini duyacaksınız içinizde. İşte o zaman daimi zikrin sahibisiniz. Yani ulul elbap oldunuz. Amel açısından. Bunun mükafatı mutlaka kalp gözünüzün açılmasıdır. Mutlaka kalp kulağınızın da açılmasıdır. Kalp gözünüzle Allah'ın size gösterdiği şeyleri göreceksiniz. Kalp kulağınızla Allah-u Teala size ne söylüyorsa onun söylediği her şeyi işiteceksiniz. Yetmez. Allah-u Teala gösterdiklerinin ve söylediklerinin Kur'an'daki ayetlerini de size öğretecektir. Demek ki vasıflardan bir tanesi kalp gözüyle görmek, kalp kulağıyla işitmek. Ama ötekisi Kur'an'daki onlara ait olan ayetleri de öğrenmek. Öyleyse ulul elbap olmanın vasıf şartlarında temel faktörler var. Bu faktörler sizi başkalarından farklı kılar. Siz Kur'an-ı Kerim'in artık dördüncü ruhunu aşmışsınız, hikmet kademesine ulaşmışsınız. Beşinci ve altıncı ruhları Kur'an-ı Kerim'in hikmet kademesini ifade eder. İşte hikmetin birinci kademesi ulul elbap kademesidir. Ne olursunuz? Zikir ehli olursunuz. Daha evvel zikir ehli değil miydiniz? Gene çok zikir yapıyordunuz. Çok zikir yapıyordunuz. Ama yaptığınız zikirde eksiklik vardı. 24 saatlik bir zaman parçasının bütününde Allah'ı zikredemiyordunuz. Boşluklar olduğu için de nefsinizin kalbinde %100 nurlanma, müzeyyen olma tahakkuk etmiyordu. Öyleyse ulul elbap olmanın bir başka şartı nefsin kalbinin bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolmasıdır. Şeytanın karanlıklarından zerre kadar kalmamasıdır. Daimi zikir sebebiyle Allah'tan gelen rahmet fazla selavat mührü aşağıdaki kapıya indirip aşağıdaki kapıyı kapalı tutar. Neden kapalı tutar? Çünkü hiç kesilmeyecektir rahmet fazla selavatın baskısı. Kesilmediği için aşağıdan şeytanın karanlıklarının baskısı bir şey ifade etmeyecektir. Üşe karşı bir şeytan her zaman mağruptur. Kalbinizin içine bir damla bile karanlık giremez. Manası şeytan size artık hiçbir telkinde bulunur, hiçbir şey yaptırmak imkanının sahibi değildir. İşte burada artık siz ruhunuzun ve nefsinizin ruhunuza paralel olarak yalnız hayır istediği bir noktaya ulaşıyorsunuz. İşte ulul elbap olmanın temel standardı budur. Hayra ulaşmak. Öyleyse burası hikmetin birinci basamağıdır. Bir kişinin hikmet standardında olduğunun yakin kademeleri itibariyle dizaynında üç yakinden ikincisine sahip olmayı görüyoruz.
Üç tane yakin kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, ilmel yakin. İki, ayn el yakin. Üç, hakkül yakin. İlmel yakin, kalp gözüne ve kalp kulağına ihtiyaç göstermez. Bunlara sahip olmayan insanlar da okurlar, üniversitelere giderler, öğrenmek istediklerini öğrenirler ve bunlar hep fiziğin standartları içindedir. Hiçbir zaman fiziğin ötesine geçemezler. Ve her zaman mütefekkir standartları içinde kalırlar. Yani fikir düzeyinde, düşünce düzeyinde düşünürler. Ulaşabilecekleri bir belli seviye vardır. O aklın ulaşabileceği seviyeye vardıkları zaman orada kalmak mecburdurlar. Çünkü Allah-u Teala onlara ilham yoluyla veya vahiy yoluyla bir yardımda bulunmaz. İlham yolunda Allah-u Teala'nın yaptığı şairlere, buna benzer insanlara yaptığı yardım, Allah'ın yolunda olmayanlara yaptığı yardım ise geçici bir bilgi vermekten ibarettir. Bir belli konuda ansızın Allah-u Teala'dan bir kelime ona ulaşır. O kelimeyi şiirinin en güzel satırını yazar kişi. Ama ondan sonra da ilham ilham bir daha kim bilir ne zaman gelecektir. Ama vahiy mevzesi varsa o kişi Allah'ta, Allah'la konuşabilmek ipinin sahibi olan ulilel bab kademesine gelmiş olan birisidir. Hikmetin temel şartlarından bir tanesi Allah ile konuşabilme yeteneğidir. Allah tarafından bu mükafatın kişiye verilmiş olmasıdır. İşte ilmel yakin kademesinde alim vardır. Alim bilen demektir. Ama fiziği bilen demektir. Ve onun yetenekleri hiçbir zaman fiziğin ötesine taşamaz. İşte Allah-u Teala'nın Yunus Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde söylediği o söze dikkatle bakın. Diyor ki onlar kendilerinin ilimlerinin ihata edemediği bir ilme sahip olmadıkları halde o ilim konusunda tartışırlar diyor Allah.